0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 155-156. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa belirlediğimiz bir zaman ve mekanda hazır olmak üzere toplumu arasından 70 kişi seçti. O zaman onları derin bir sarsıntı tutunca şöyle dedi:
1: Rabbim, dileseydin bunları ve beni daha evvel helak ederdin. Şimdi içimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizleri de helak eder misin? Bu senin sınamandan başka bir şey değil. Onunla dilediğini sapıklığa terk edersin, dilediğini de doğru yola yöneltirsin. Sensin bizim velimiz. O halde bizi bağışla, bize merhamet et. Çünkü sen bağışlayanların en hayırlısısın. Bizim için bu dünyada da güzellikler yaz, öte dünyada da. Ki biz pişmanlık içinde sana sığındık.
0: Allah buyurdu ki: Dilediğim kimseyi azabıma hedef kılabilirim. Fakat rahmetim her şeyi kuşatmıştır. En sonundaysa sorumlu davranan ve arınıp yücelmek için ödenmesi gereken bedeli ödeyen kimselere, ki onlar ayetlerimize inanan kişilerdir, onu paylaştıracağım.

En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

0: okuyorum.
1: Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken kitabını oku.

Eğer biz onlara melekleri indirseydik, ölüler kendileriyle konuşsaydı ve her şeyi karşılarında toplasaydık, Allah dilemedikçe yine de iman etmezlerdi. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.

bu şeytanlar ahirete inanmayanların kalplerinin o sözlere yönelmesi, ondan hoşnut olması ve kendilerinin işledikleri suçları onların da işlemeleri için böyle yaparlar.

0: ربك بالحق فلا تكونن من الممترين.
1: Allah kitabı size apaçık bir şekilde indirdiği halde ben ondan başka bir hakem mi arayayım? Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler onun gerçekten senin Rabbin tarafından indirildiğini bilirler. Öyleyse sakın şüphe edenlerden olma.

Rabbinin sözü doğruluk ve adalet bakımından tamamlanmıştır. Onun sözlerini değiştirebilecek hiç kimse yoktur. O her şeyi işitir ve bilir.

Eğer yeryüzünde bulunanların çoğuna uyarsan seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar sadece zanna uyarlar ve ancak tahmin yürütürler.

Şüphesiz ki Rabbin yolundan sapanları daha iyi bilir. Doğru yolda olanları da en iyi şekilde bilen O'dur.

0: بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين.
1: Size ne oluyor da Allah'ın adı anılarak kesilenlerden yemiyorsunuz? Oysa Allah daralıp yemek zorunda kaldıklarınızın dışında size haram kıldığı şeyleri genişçe açıklamıştır. Fakat birçokları bilmeden keyiflerine uyup insanları doğru yoldan saptırıyorlar. Şüphesiz ki Rabbin haddi aşanları çok iyi bilir.

Günahların açığını da gizlisini de bırakın. Çünkü günah kazananlar kazandıkları günah yüzünden ceza göreceklerdir.

Allah'ın adı anılmadan kesilen hayvanları yemeyin. Çünkü bu fasıklıktır. Şeytanlar sizinle tartışmaları için dostlarına fısıldarlar. Eğer onlara itaat ederseniz siz de müşrik olursunuz.

Kendisini ölüyken diriltip insanlar arasında yürüyebileceği bir ışık verdiğimiz kimse, karanlıklar içinde kalıp oradan hiç çıkmayan kimse gibi midir? Durum böyle olmakla beraber kafirlere de yaptıkları işler güzel görünür.

Böylece biz her kentte ileri gelenleri orada hile yaptıkları için oranın suçluları kıldık. Onlar sadece kendilerine hile yaparlar ama bunu anlayamazlar.

Onlara bir ayet geldiği zaman, Allah'ın peygamberlerine verilenin aynısı bize de verilmedikçe kesinlikle inanmayız dediler. Allah peygamberliğini vereceği kimseyi daha iyi bilir. Suç işleyenlere Allah katından bir aşağılık ve yaptıkları hileler yüzünden şiddetli bir azap erişecektir.

0: Allah kimi doğru yola iletmek isterse onun kalbini İslam'a açar. Kimi de saptırmak isterse sanki göğe çıkıyormuş gibi onun kalbini daraltır, sıkıntıya sokar. Allah iman etmeyenlerin üzerine işte böyle musibet indirir.
1: وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ
0: İşte Rabbinin doğru yolu budur. Biz öğüt alacak bir kavim için ayetleri geniş bir şekilde açıkladık.

Allah hepsini bir araya toplayacağı gün, "Ey cinler topluluğu, siz insanlarla çok uğraştınız," der. Onların insanlardan olan dostları da, "Ey Rabbimiz, biz birbirimizden yararlandık ve bize tayin ettiğin sürenin sonuna ulaştık," derler. Allah buyuruyor ki, "Allah'ın diledikleri hariç içinde ebedi olarak kalacak yeriniz cehennemdir. Şüphesiz ki Rabbin hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyi bilendir."

gün Allah der ki, ey cin ve insan topluluğu, içinizden size ayetlerimi anlatan ve bu gününüzle karşılaşacağınızdan sizi korkutan peygamberler gelmedi mi? Onlar da kendi aleyhimize şahitlik ederiz derler. İşte dünya hayatı onları aldattı ve kafir olduklarına dair kendi aleyhlerinde yine kendileri şahitlik ettiler.

0: Her birinin yaptıkları amele göre dereceleri vardır. Rabbin onların yaptıklarından habersiz değildir.
1: وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ

Rabbin müstagni olup hiçbir şeye muhtaç değildir ve merhamet sahibidir. Sizi başka bir kavmin soyundan yarattığı gibi dilerse sizi de yok eder ve sizden sonra yerinize dilediğini getirir.

Sen de ki, ey kavmim, kendi halinize göre yapacağınızı yapın, ben de yapacağımı yapıyorum. Yakında o yurdun sonunun kime ait olduğunu anlayacaksınız. Şüphesiz ki zalimler kurtuluşa eremezler.

Allah'ın yarattığı ekinlerden ve hayvanlardan Allah'a pay ayırdılar. İddialarına göre bu Allah'ın, şu da ortak koştuğumuz putlarındır dediler. Putları için ayrılan Allah için verilmezdi. Fakat Allah için ayrılan putlarına verilirdi. Ne kötü hüküm veriyorlardı.

0: دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون.
1: Böylece şirk ortakları müşriklerden çoğuna çocuklarını öldürmeyi güzel gösterdiler. Bunu hem onları mahvetmek hem de dinlerini karıştırıp bozmak için yaptılar. Allah dileseydi bunu yapamazlardı. Sen onları yaptıkları iftira ile baş başa bırak.

Müşrikler batıl zanlarınca, bu hayvanları ve ekinleri bizim dilediğimiz kimselerden başkasının yemesi yasaktır. Şu hayvanların da sırtlarına yük vurmak haramdır dediler. Bir kısım hayvanlar daha vardır ki onları keserken Allah'ın adını anmazlar ve böyle emrediyor diyerek Allah'a iftira ederler. Yaptıkları iftira yüzünden Allah onları cezalandıracaktır.

0: وصفهم إنه حكيم عليم.
1: Yine onlar dediler ki, bu hayvanların karınlarındaki yavrular yalnız erkeklerimize helaldir, kadınlarımıza ise haram kılınmıştır. Eğer ölü olarak doğarsa erkeklerimiz ve kadınlarımız onu yemekte ortaktır. Allah bu vasıflamalarından dolayı onların cezasını verecektir. Çünkü o hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyi bilir.

0: değil.
1: Bilgisizlikleri sebebiyle akılsızca çocuklarını öldürenler ve Allah'ın kendilerine verdiği rızkı Allah'a iftira ederek haram sayanlar şüphesiz zarara uğramışlardır. Onlar haktan sapmışlardır ve doğru yolu bulacak değillerdir.

0: Çardaklı ve çardaksız bağları, ürünleri, çeşit çeşit hurmalıkları, ekinleri, birbirine benzeyen ve benzemeyen zeytinleri ve narları yaratan O'dur. Bunların her biri meyve verince meyvelerinden yiyin. Devşirilip toplandığı günde hakkı olan sadakasını verin. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.
1: وَمِنَ الْاَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا

Hayvanlardan yük taşıyanları ve eti için kesilecek olanları yaratan da odur. Allah'ın size rızık olarak verdiği şeylerden yiyin. Şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır.

Allah 8 çift hayvan yaratmıştır. Şöyle ki, bunların ikisi koyundan, ikisi keçidendir. Ey Muhammed, de ki, Allah iki erkeği mi haram kıldı, iki dişiyi mi? Yoksa o iki dişinin karınlarında bulunan yavruları mı? Eğer doğru sözlü kimselerseniz bana bilerek haber verin.

0: بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
1: Yine bu hayvanların ikisi deveden, ikisi de sığırdandır. Ey Muhammed, de ki, Allah iki erkeği mi haram kıldı, iki dişiyi mi? Yoksa o iki dişinin karınlarında bulunan yavruları mı? Yoksa Allah size böyle tavsiye ederken siz de huzurunda mıydınız? Öyle bilmeden insanları saptırmak için Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? Şüphesiz ki Allah zalim topluluğu doğru yola iletmez.

0: Sen de ki, bana vahyedilen Kur'an'da sizin haram dediklerinizi yiyen bir kimsenin yediğinin kendisine haram kılındığına dair bir hüküm bulamıyorum. Ancak leş veya akıtılmış kan yahut bir pislik olan domuz eti ya da Allah'tan başkası adına kesilen bir hayvan olursa bunlar haramdır. Fakat kim darda kalırsa başkasının hakkına saldırmamak ve zaruret sınırını aşmamak şartıyla bunlardan da yiyebilir. Şüphesiz ki Rabbin çok bağışlar ve çok merhamet eder.
1: وَعَلَى الَّذ۪ينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّذ۪ي ظُفُرُ

0: أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون.
1: Biz Yahudilere bütün tırnaklı hayvanları haram kıldık. Onlara sığır ve koyunun sırt, bağırsak ve kemik yağlarının dışında kalan iç yağlarını da haram kıldık. Onları saldırganlıkları yüzünden bu şekilde cezalandırdık. Şüphesiz ki biz doğru söyleyenleriz.

Eğer seni yalancı sayarlarsa de ki, Rabbinizin rahmeti geniştir, azabı ise suçlu kavimden geri çevrilmez.

Allah'a ortak koşanlar diyecekler ki, eğer Allah dileseydi biz de ortak koşmazdık babalarımız da ve hiçbir şeyi de haram kılmazdık. Onlardan öncekiler de bizim azabımızı tadıncaya kadar böyle demişlerdi. Sen onlara de ki, yanınızda bize çıkarabileceğiniz bir bilgi var mı? Siz sadece zanna tabi oluyorsunuz ve sadece tahmin yürütüyorsunuz.

De ki, üstün delil Allah'ındır. Eğer Allah dileseydi, elbette hepinizi doğru yola iletirdi.

De ki, hadi Allah'ın bunu yasak ettiğine dair şahitlik edecek olan şahitlerinizi getirin. Eğer onlar şahitlik ederlerse sen de onlarla beraber olup şahitlik etme. Ayetlerimizi yalanlayanların ve ahirete inanmayanların keyiflerine uyma. Çünkü onlar Rablerine başkalarını eş tutuyorlar.

0: De ki, gelin Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anaya babaya iyilik edin. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Sizin de onların da rızkını biz veririz. Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Ve haksız yere Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı cana kıymayın. Allah düşünesiniz diye bunları size emretti.
1: وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَت۪يمِ إِلَّا بِالَّت۪ي هِيَ اَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ اَشُدَّهِ

Yetimin malına yaklaşmayın. Ancak ergenlik çağına ulaşıncaya kadar en güzel tarzda sarf edebilirsiniz. Ölçüyü ve tartıyı adaletle yapın. Biz herkesi ancak gücünün yettiği kadarıyla sorumlu tutarız. Bir şey söylediğiniz zaman yakınınız bile olsa adaleti gözetin. Allah'a verdiğiniz sözü tutun. İşte Allah düşünüp öğüt alasınız diye size bunları emretti.

Benim doğru yolum işte budur. Ona uyun, başka yollara uymayın ki sizi Allah'ın yolundan ayırmasın. İşte kötülükten sakınasınız diye Allah size bunları emretti.

Sonra iyilik yapanlara nimeti tamamlamak, her şeyi geniş bir şekilde açıklamak, doğru yolu göstermek ve bir rahmet olmak üzere Musa'ya Tevrat'ı verdik. Umulur ki Rablerine kavuşacaklarına iman ederler.

İşte bu Kur'an da indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Ona uyun ve Allah'tan korkun ki size merhamet edilsin.

Kur'an'ı size indirdik ki kitap sadece bizden önceki iki topluluğa indirildi. Bizse onların okumasından habersizdik demeyesiniz.

Yahut eğer bize kitap indirilseydi biz onlardan daha doğru bir yolda olurduk demeyesiniz. İşte size de Rabbinizden açık bir delil, hidayet ve rahmet geldi. Allah'ın ayetlerini yalan sayıp onlardan yüz çevirenlerden daha zalim kim olabilir? Ayetlerimizden yüz çevirenleri yüz çevirmelerinden dolayı kötü bir azapla cezalandıracağız.

onlar inanmak için kendilerine meleklerin gelmesini mi, yoksa Rabbinin gelmesini mi veya Rabbinin bazı mucizelerinin gelmesini mi bekliyorlar? Rabbinin bazı mucizeleri geldiği gün, eğer bir kimse daha önce iman etmemişse veya imanıyla bir iyilik kazanmamışsa, o andaki imanı ona fayda vermez. Onlara bekleyin, şüphesiz ki biz de bekliyoruz de.

0: Dinlerini parça parça edip grup grup olanlara gelince, senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi Allah'a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını haber verecektir.
1: Men ca'a bil hasenati felehu

Kim bir iyilik getirirse ona getirdiğinin 10 katı verilir. Kim de bir kötülük getirirse sadece o kötülüğün misliyle cezalandırılır. Onlara haksızlık yapılmaz.

De ki, şüphesiz Rabbim beni doğru yola, gerçek dine, Allah'ı bir tanıyan İbrahim'in dinine iletti. O müşriklerden değildi.

0: De ki, şüphesiz benim namazım, ibadetim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir.
1: La şerike leh ve bizalike umirtu ve ene evvelul muslimin.
0: Onun hiçbir ortağı yoktur. Bana bunlar emredildi ve ben Müslümanların ilkiyim.
1: قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِي رَبَّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ.

0: مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون.
1: De ki, Allah her şeyin Rabbiyken ben ondan başka bir Rab mi arayayım? Herkesin kazandığı kendisine aittir. Hiç kimse başkasının yükünü taşımaz. Sonunda dönüşünüz Rabbinizedir. O anlaşmazlığa düştüğünüz şeyleri size haber verecektir.

Sizi yeryüzünün halifeleri yapan, size verdiği şeyler hakkında sizi denemek için birbirinizden derecelerle üstün kılan O'dur. Şüphesiz ki Rabbin azabı çabuk olandır ve yine O çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. Araf Suresi. Bu sure Mekke devrinin son yıllarında nazil olmuştur. 206 ayettir. Cennetliklerle cehennemlikler arasında Araf denen yüksek bir yerde bulunan insanlardan söz ettiği için bu adı almıştır. Surede kıyamet günüyle cennetliklerin ve cehennemliklerin durumu anlatılmaktadır. Hazreti Adem'in kıssası geniş bir şekilde ele alınır, babalarını cennetten çıkaran şeytana karşı insanlar uyarılır. Bazı peygamberlerle ümmetlerinden de söz edilir.

0: لتنذر به وذكرى للمؤمنين.
1: ألف لام ميم صاد. Ey Muhammed, bu sana indirilen bir kitaptır. Bununla insanları Allah'ın azabından korkutman ve iman edenlere öğüt vermen için kalbine bir sıkıntı gelmesin.

Rabbinizden size indirilen kitaba uyun. Ondan başka dostlar edinip peşlerine düşmeyin. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz.

Nice kentler var ki biz onları helak ettik. Azabımız onlara gece yatarlarken veya gündüz uyurlarken gelmiştir.

Gerçek tartı kıyamet günündedir. Kimin sevap tartıları ağır gelirse işte onlar kurtuluşa erenlerdir.

Kimin sevap tartıları hafif gelirse, işte onlar ayetlerimize karşı yaptıkları haksızlık yüzünden kendilerini zarara sokanlardır.

Sizi yarattık, sonra size şekil verdik, sonra meleklere Adem'e secde edin dedik. İblis hariç hepsi de secde ettiler. İblis ise secde edenlerden olmadı.

Allah iblise, sana emrettiğim zaman seni secde etmekten alıkoyan nedir diye sordu. İblis, ben ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onuysa çamurdan yarattın dedi.

0: Allah, öyleyse cennetten aşağıya in. Orada büyüklük taslamak senin haddin değildir. Çık oradan. Çünkü sen aşağılıklardansın dedi.
1: قَالَ اَنْظِرْنِي اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ
0: İblis, bana insanların tekrar dirilecekleri güne kadar mühlet ver dedi.
1: قَالَ اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ
0: Allah, sen mühlet verilenlerdensin dedi.

İblis, andolsun ki beni azdırmana karşılık ben de onları saptırmak için senin doğru yolunun üzerinde oturacağım. Sonra onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım. Sen de onların çoğunu şükredici bulamayacaksın dedi.

Allah buyurdu ki, hadi sen horlanmış ve kovulmuş olarak cennetten çık. Andolsun ki onlardan sana uyanlarla birlikte hepinizi cehenneme dolduracağım.

0: الشَّجَرَةَ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ
1: Allah Adem'e, ey Adem, sen ve eşin cennette kalın. Orada dilediğiniz yerden yiyin. Fakat şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz dedi.
0: Fawas

Şeytan kendilerine örtülü bulunan avret yerlerinin açılması için onlara vesvese verdi ve Rabbiniz size bu ağacı sırf melek olmayasınız veya cennette ebedi olarak kalmayasınız diye yasakladı dedi.

Böylece onları hileyle aldattı. Ağacın meyvesini tattıkları zaman avret yerleri kendilerine göründü. Onlar cennet yapraklarıyla üzerlerini örtmeye başladılar. Rableri onlara, "Ben size bu ağaçtan yemeyi yasaklamamış mıydım ve size şeytan sizin için apaçık bir düşmandır dememiş miydim?" diye nida etti.

Onlar dediler ki, ey Rabbimiz, biz kendimize zulmettik. Eğer sen bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen, biz mutlaka zarara uğrayanlardan oluruz.

Allah, birbirinize düşman olarak inin. Sizin için yeryüzünde belirli bir zamana kadar yerleşme yeri ve geçim imkanı vardır.

0: Ey Ademoğulları! Size avret yerlerinizi örtecek elbise ve süslenecek ziynet eşyası indirdik. Takva elbisesine gelince bu daha hayırlıdır. İşte bunlar Allah'ın ayetlerindendir. Belki düşünüp öğüt alırlar.
1: Ya bani Adem la yeftinennekumuş şeytanu kemâ ehraca ebeveykum kemâ ehraca

Ey Adem oğulları, şeytan avret yerlerini kendilerine göstermek için ananızı, babanızı, elbiselerini soyup cennetten çıkardığı gibi sizi de şaşırtmasın. Çünkü şeytan ve kabilesi sizin kendilerini göremediğiniz yerden sizi görürler. Şüphesiz ki biz şeytanları inanmayanların dostları kıldık.

0: Onlar bir kötülük yaptıkları zaman babalarımızı bu yolda bulduk, Allah da bize böyle emretti derler. Sen de ki, Allah kötülüğü emretmez. Siz Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz?
1: قُلْ اَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطُ

De ki, benim Rabbim adaleti emretti. Her mescitte yüzlerinizi ona doğrultun. Dinde ona karşı samimi olun ve ona yalvarın. İlk defa sizi nasıl yarattıysa yine ona döneceksiniz.''

Allah insanlardan bir kısmını doğru yola iletti. Fakat bir kısmı da sapıklığı hak etti. Çünkü onlar Allah'ı bırakıp şeytanları dost edinmişler ve kendilerini doğru yolda sanmışlardı.

Ey Muhammed, de ki: Allah'ın kulları için çıkardığı ziyneti ve güzel rızıkları kim haram kıldı? Ve de ki: onlar dünya hayatında ve özellikle kıyamet günü iman edenlerindir. İşte biz ayetleri bilen bir kavim için böylece geniş bir şekilde açıklıyoruz.

0: De ki, Rabbim sadece açık ve gizli kötülükleri, günahı, haksız yere saldırmayı, hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri Allah'a ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır.
1: وَلِكُلِّ اُمَّتٍ اَجَلٍ

Her ümmetin belirli bir eceli vardır. Ecelleri gelince ne bir saat geri kalabilirler ne de ileri geçebilirler.

0: وأصلح فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Ey Adem oğulları, içinizden size ayetlerimi anlatacak peygamberler gelir de kim onlara isyan etmekten sakınır, durumunu düzeltirse onlara hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.

Ayetlerimizi yalan sayıp onlara karşı büyüklük taslayanlara gelince, işte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır.

Allah'a yalan yere iftira edenden ve onun ayetlerini yalan sayandan daha zalim kim olabilir? İşte onların kitapta yazılmış dünya nasipleri kendilerine ulaşır. Sonunda elçilerimiz canlarını almak üzere kendilerine gelince derler ki, Allah'ı bırakıp da tapmakta olduğunuz tanrılar nerede? Onlar da bizi bırakıp kayboldular derler ve kafir olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik ederler.

Allah onlara sizden önce geçmiş olan cin ve insan ümmetleri arasında ateşe girin der. Her bir ümmet ateşe girdikçe tabi olduğu dindaşına lanet eder. Hepsi de birbiri ardından orada toplanınca sonrakiler öncekiler için "Ey Rabbimiz, bizi işte bunlar saptırdılar. Onlara ateşten bir kat daha fazla azap ver" derler. Allah da "Hepiniz için bir kat daha fazla azap vardır. Fakat siz bilmezsiniz" der.

0: öncekiler de sonrakilere derler ki, sizin bizden bir üstünlüğünüz yoktur. Öyleyse siz de kazandıklarınıza karşılık azabı tadın.
1: İnnellezîne kezzebû bi âyâtinâ ve istekberû anhâ lâ tufettahu lehum ebrâ.

ayetlerimizi yalan sayıp onlara karşı büyüklük taslayanlara gök kapıları açılmaz. Deve iğnenin deliğine girinceye kadar onlar cennete giremezler. Biz günahkarları işte böyle cezalandırırız.

onların altlarında cehennem ateşinden yataklar ve üstlerinde yine cehennem ateşinden örtüler vardır. Biz zalimleri işte böyle cezalandırırız.

İman edip salih amel işleyenlere gelince, işte onlar cennetliklerdir. Biz herkesi ancak gücünün yeteceği şeylerle mükellef tutarız. Onlar cennette ebedi olarak kalacaklardır.

0: yuhibbun.
1: Altlarından ırmaklar akarken kalplerinden kini çıkarıp atarız. Onlar bizi buraya eriştiren Allah'a hamdolsun. Eğer Allah bizi doğru yola iletmeseydi biz doğru yolu bulamazdık. Andolsun ki Rabbimizin peygamberleri bize gerçeği getirmişler derler. Onlara işte size cennet, buna yaptıklarınız karşılığında varis oldunuz diye nida edilir.

0: Cennetlikler cehennemliklere, biz Rabbimizin bize vaat ettiğini gerçek olarak bulduk. Siz de Rabbinizin size vaat ettiğini gerçek olarak buldunuz mu? Diye seslenirler. Onlar da evet derler. Ve hemen aralarından seslenen biri, Allah'ın laneti Allah yolundan alıkoyan, onu eğritmek isteyen ve ahireti inkar eden zalimlerin üzerine olsun diye seslenir.
1: وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ

0: عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون.
1: İki taraf arasında bir perde vardır. Araf üzerinde de her iki taraftakileri yüzlerinden tanıyan kişiler vardır. Bunlar cennetliklere size selam olsun diye seslenirler. Bunlar henüz cennete girememişlerdir ama gireceklerini ummaktadırlar.
0: وَإِذَا

Gözleri cehennemliklerin tarafına çevrilince de "Ey Rabbimiz, bizi zalim bir toplulukla beraber bulundurma" derler.

Araftakiler yüzlerinden tanıdıkları bir takım kafir kişilere seslenerek, "Topluluğunuz ve büyüklük taslamanız size hiçbir fayda sağlamadı. Allah onları rahmetine kavuşturmayacak" diye yemin ettiğiniz kimseler bunlar mı derler? Sonra da cennetliklere, "Girin cennete, artık size hiçbir korku yoktur ve siz üzülmeyeceksiniz" denir.

Cehennemlikler cennetliklere, suyunuzdan veya Allah'ın size verdiği rızıktan biraz da bizim üzerimize akıtın diye seslenirler. Onlar da Allah dinlerini oyun ve eğlenceye alan, dünya hayatına aldanan kafirlere ikisini de haram kılmıştır derler. İşte bugünlerine kavuşacaklarını unuttukları ve ayetlerimizi bilerek inkar ettikleri gibi biz de bugün onları unutacağız.

0: Andolsun ki biz onlara bilerek açıkladığımız bir kitap getirdik. O kitap iman eden bir kavim için bir rahmet ve hidayet kaynağıdır.
1: هَلْ يَنْظُرُونَ اِلَّا تَأْو۪يلَهُ

Onlar kitabın bildirdiği sonuçtan başka bir şey beklemiyorlar. Sonucun geldiği gün daha önce onu unutmuş olanlar derler ki, Rabbimizin peygamberleri bize gerçeği getirmişlerdi. Şimdi bize şefaat edecek kimse var mıdır ki bize şefaat etsin? Yahut geriye çevirsek de yaptığımız amellerden başka ameller işlesek. Doğrusu onlar kendilerini zarara sokmuşlardır. Uydurdukları şeyler de onları bırakıp kaybolmuşlardır.

0: لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ.
1: Sizin Rabbiniz öyle bir Allah'tır ki gökleri ve yeri 6 günde yarattı. Sonra arşa hükmetti. O gündüzü durmadan kendisini kovalayan geceyle bürüyüp örter. Güneşi, ayı ve yıldızları da emrine boyun eğmiş olarak yaratan O'dur. Bilin ki yaratmak da emretmek de O'na mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir.
0: Ud'u rabbakum tadarru'an ve khufyeh. İnnehu la yuhibbul mu'tedin.
1: Rabbinize gizlice yalvararak dua edin. Çünkü O haddi aşanları sevmez.
0: Ve la tufsidu fil ardı ba'de islahiha ve da'uhu khawfen ve tama'a. İnne rahmetallahi qaribun minel muhsinin.
1: Düzeltildikten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a azabından korkarak ve rahmetini umarak dua edin. Çünkü Allah'ın rahmeti iyilik yapanlara çok yakındır.

0: Rüzgarı rahmetinin önünde bir müjdeci olarak gönderen odur. Nihayet o rüzgarlar yağmur yüklü bulutları yüklenince onu ölü bir memlekete gönderir, bununla oraya su indiririz. O su ile de her çeşit ürünü yetiştiririz. İşte biz ölüleri de böyle diriltip çıkarırız. Belki bundan ibret alırsınız.
1: وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ
0: Güzel memleketin bitkisi Rabbinin izniyle bol bol çıkar. Kötü olandansa sadece yararsız bitki çıkar. İşte biz şükreden bir kavim için ayetleri böyle çeşitli şekillerde açıklıyoruz.

Andolsun ki biz Nuh'u kavmine peygamber olarak gönderdik. O kavmine, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Doğrusu ben sizin için büyük bir günün azabından korkuyorum dedi.

0: Nuh kavmine şöyle demişti: ey kavmim, bende bir sapıklık yoktur. Fakat ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilen bir peygamberim.
1: Ubelligukum risalati rabbi ve ensahu lekum ve a'lemu minallahi ma la ta'lemun.
0: Size Rabbimin gönderdiği gerçekleri tebliğ ediyorum. Size öğüt veriyorum ve Allah'tan gelen vahiy ile sizin bilmediğiniz şeyleri biliyorum.

Allah'tan korkup rahmete kavuşabilmeniz için size Allah'ın azabıyla korkutmak üzere sizden bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size haber gelmesine mi şaştınız?

kavmi Nuh'u yalanladı. Biz de onu ve onunla birlikte gemide olanları kurtardık. Ayetlerimizi yalanlayanları da suda boğduk. Çünkü onlar kör bir kavimdi.

0: إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ
1: Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. Hud, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Siz Allah'tan korkmaz mısınız? Dedi.

Kavminden ileri gelen kafirler, biz seni bir beyinsizlik içerisinde görüyoruz ve gerçekten seni yalancılardan zannediyoruz dediler.

0: şöyle dedi: "Ey kavmim, bende bir beyinsizlik yoktur. Fakat ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilen bir peygamberim.
1: Ubelligukum risalati Rabbi ve ene lekum nasihun emin."
0: Size Rabbimin gönderdiği gerçekleri tebliğ ediyorum. Ben sizin için güvenilir bir öğütçüyüm.

Sizi Allah'ın azabıyla korkutmak üzere içinizden bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size haber gelmesine mi şaştınız? Düşünün ki Allah sizi Nuh kavminden sonra onların yerine hakimler kıldı ve yaratılış bakımından sizi onlardan güçlü yaptı. Öyleyse Allah'ın nimetlerini hatırlayın ki kurtuluşa eresiniz.

0: Onlar dediler ki, sen bize yalnız Allah'a kulluk yapmamız ve babalarımızın taptığı şeyleri bırakmamız için mi geldin? Eğer doğru söyleyenlerdensen, bizi tehdit ettiğin azabı getir.
1: قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجَسٌ وَغَضَبٌ

Hud dedi ki, şüphesiz Rabbinizin gazap ve öfkesini hak ettiniz. Benimle Allah'ın haklarında hiçbir delil indirmediği, isimlerini de sizin ve babalarınızın koyduğu putlar hakkında mı tartışıyorsunuz? O halde bekleyin, ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim.

Biz rahmetimizle Hud'u ve beraberindekileri kurtardık. Ayetlerimizi yalan sayanların ve iman etmeyenlerin kökünü kestik.

Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Salih, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Rabbinizden size açık bir delil gelmiştir. İşte şu Allah'ın devesi size bir mucizedir. Onu bırakın, Allah'ın yeryüzünde otlasın. Sakın ona bir kötülük etmeyin, yoksa sizi acı bir azap yakalar.

Düşünün ki Allah Ad kavminden sonra sizi onların yerine hükümdarlar kıldı. Sizi yeryüzüne yerleştirdi. Onun düzlüklerinde saraylar yapıyorsunuz, dağlarında evler yontuyorsunuz. Öyleyse Allah'ın nimetlerini hatırlayın da yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın." dedi.

Kavminden büyüklük taslayan ileri gelenler aralarında küçümsedikleri iman edenlere dediler ki, Salih'in gerçekten Rabbi tarafından peygamber olarak gönderildiğini biliyor musunuz? Onlar da şüphesiz ki biz onunla gönderilene inanıyoruz dediler.

0: O büyüklük taslayanlar da sizin iman ettiğinizi biz inkar ediyoruz dediler.
1: Fe'akarun nâkate ve'atev an

0: Deveyi kestiler ve Rablerinin emrine isyan ettiler ve dediler ki: "Ey Salih, eğer sen peygamberlerdensen bizi tehdit ettiğin azabı getir."
1: فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ
0: Bunun üzerine onları hemen bir sarsıntı yakaladı ve yurtlarında dizüstü dona kaldılar.

Salih de onlardan yüz çevirdi ve "Ey kavmim, andolsun ki ben size Rabbimin gönderdiği gerçekleri tebliğ etmiş ve size öğüt vermiştim. Fakat siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz," dedi.

Lut'u da peygamber olarak gönderdik. O kavmine dedi ki, ey kavmim, sizden önce alemlerden hiç kimsenin yapmadığı hayasızlığı mı yapıyorsunuz?

kavminin cevabı sadece, Lut'u ve ona inananları memleketinizden çıkarın, çünkü onlar çok temizlenen insanlarmış demek oldu.

Biz de Lut'u ve ailesini kurtardık. Yalnız karısı hariç. Çünkü o geride kalanlardandı.

Medyen halkına da kardeşleri Şuayb'i gönderdik. Şuayb onlara dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir. Ölçüyü ve tartıyı tam yapın. İnsanların eşyasını eksik vermeyin. Düzeltildikten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Eğer inanıyorsanız bu sizin için daha hayırlıdır.

0: أخباركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين.
1: İman edenleri tehdit edip Allah yolundan men ederek ve o yolu eğriltmeye çalışarak her yolun başında oturmayın. Azken Allah'ın sizi çoğalttığını düşünün. Bozguncuların sonunun nasıl olduğuna bir bakın.

0: وهو خير الحاكمين.
1: Madem ki içinizden bir grup benimle gönderilene inanıyor, bir grup da inanmıyor, öyleyse Allah aramızda hüküm verinceye kadar sabredin. O hüküm verenlerin en hayırlısıdır.
0: Sadakallahu'l-azim.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

الله يا جبار يا الله يا متكبر.

كريم يا الله، يا رقيب يا الله، يا مجيب يا الله،

وارحم جميع أمة محمد بحرمة القرآن.

دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر

ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا.

0: تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا ذلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم لا تعذبنا بذنوبنا فأنت علينا قادر والقف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم اختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Özel FM 103.2
2: Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen gerçekten zarara uğrayanlardan olacağız. Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamazsan, beni esirgemez isen hüsrana uğrayanlardan olurum. Rabbim, beni, anamı, babamı, mümin olarak evime girenleri, iman etmiş erkekleri ve iman etmiş kadınları bağışla. Rabbimiz, bizden kabul buyur. Kuşkusuz sen işitensin, bilensin. Tevbemizi kabul eyle. Şüphe yok ki sen, tevbeleri bol bol kabul edensin. Hakkıyla esirgeyensin. Ey Rabbim, beni namaza devam eden kıl. Soyumdan gelenleri de. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Rabbim, bana bir hüküm ihsan eyle. Beni salih olanlara kat. Sonrakiler arasında bana ait bir doğruluk dili var eyle. Beni Naim cennetinin mirasçılarından kıl. Rabbim, bana salihlerden bir çocuk lütfet. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık, yalnız sana yöneldik, dönüş sanadır. Ey Rabbimiz, bizi kafirler için bir fitne konusu yapma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak üstün olansın, hükmeden sensin. Rabbim, beni düzelt. Bana ve ana babama verdiğin nimetine şükredeyim. Razı olacağın salih bir amel işleyeyim. Rahmetinle beni de salih kullarının arasına kat. Rabbim, bana katından tertemiz bir nesil hediye buyur. Kuşkusuz sen duayı hakkıyla işitensin. Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Sen yücesin. Bense gerçekten zalimlerden olmuştum. Rabbim, göğsümü genişlet. İşimi bana kolay kıl. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Rabbim, ben gerçekten nefsime zulmettim. Artık beni bağışla. Ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine iman ettik. Resule tabi olduk. Sen bizi artık şahitlerle beraber yaz. Ey Rabbimiz, Bizi zalim kavme bir fitne konusu yapma. Bizi rahmetinle o kafirler toplumundan kurtar. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver. Bize işimizden bir kurtuluş yolu hazırla. Rabbim, benim ilmimi arttır. Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbim, bağışla ve merhamet eyle. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Dönüş ancak sanadır. Rabbimiz, unutursak veya hata edersek bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi ağır bir yük yükleme. Rabbimiz, bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet eyle. Sensin bizim Mevlamız. Kafirler toplumuna karşı bize nusret ver. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğritme. Bize katından bir rahmet ver. Kuşkusuz sen bol bol bağış verensin. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Tenzih ederiz seni. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe atarsan onu mutlaka rezil edersin. Zalimlerin yardımcıları olamaz. Rabbimiz, şüphesiz ki biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir münadı işittik. Anında iman ettik. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret buyur. Kötülüklerimizi bağışla. Bizi iyilerle beraber öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat etmiş olduğun şeyi bize de ver. Bizi kıyamet gününde rezil etme. Kuşkusuz ki sen vaadine aykırı davranmazsın. Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla. Bize merhamet et. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, cehennem azabını bizden öteye çevir. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Hakikaten o ne kötü bir karargah ve makamdır. Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soylarımızdan gözlerin bebeği salih evlatlar ihsan eyle. Bizi takva sahiplerine imam yap. Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetine şükretmeye, senin razı olacağın salih amel işlemeye sevk eyle. Soyumdan da bana salih evlatlar nasip et. Ben hakikaten sana tövbe ettim. Ben gerçekten Müslümanlardanım. Rabbimiz, hem bizim günahlarımızı hem de bizden önce iman etmiş kardeşlerimizin günahlarını bağışla. Müminlere karşı kalplerimizde bir kin bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla. Bizi bağışla. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik. Artık günahlarımızı bağışla. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, biz iman ettik. Sen de bizi şahitlerle beraber yaz. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennemin azabından muhafaza buyur. Allah'ım, cehennemin fitnesinden ve azabından sana sığınırım. Kabir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım. Zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Mesih-i Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Kalbimi kar ve dolu suyuyla yıka Allah'ım. Beyaz elbiseyi kirden nasıl temizliyorsan, kalbimi hatalardan öylece temiz kıl Allah'ım. Allah'ım, doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi, benim ile hatalarımın arasını da aç. Allah'ım, tembellikten, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından, ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, belanın eziyetinden, sıkıntıya uğramaktan, kötü kazadan ve düşmanlara gülünç duruma düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, dinimi salih kıl. O benim işimin iffetidir. Dünyamı salih eyle. Yaşamım ondadır. Ahiretimi salih yap. Dönüşüm onadır. Bana türlü türlü hayırlarla uzun ömür ver. Ölümü benim için bütün şerlerden beri kıl. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve onu tertemiz kıl. Nefisleri temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Nefsin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan gönülden, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım, bana hidayet ver, beni dosdoğru kıl. Allah'ım, senden hidayet ve istikamet isterim. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olmasından, sunduğun afiyetin değişmesinden, azabın ansızın gelmesinden ve seni gazaplandıran her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, işlemiş olduğum ve henüz işlememiş bulunduğum amellerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, bana bol mal ve bol evlat nasip eyle. Bana verdiklerini mübarek kıl. Allah'ım, senin rahmetini umarım. Beni göz kırpımı bir an bile nefsimle baş başa bırakma. Bütün işlerimi salih kıl. Senden başka ilah yoktur. Senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim. Kuşkusuz ben zalimlerden olmuştum. Allah'ım, ben senin kulunum. Babam ve annem de senin kullarındır. Benim perçemim senin elinde. Benim hakkımdaki hükmün geçmişte yazıldı. Hakkımda verdiğin hüküm adildir. Nefsini isimlendirdiğin o sana has bütün isimlerle senden isterim. Kitabında inzal buyurduğun, yarattığın bir kula öğrettiğin bütün isimlerle senden isterim. Katında bulunan gayb ilminde, zatın için seçtiğin bütün isimlerle sana yalvarırım. Kur'an'ı kalbimin baharı, gönlümün nuru kıl. Üzüntümü aydınlatan ve derdimi gideren yap. Ey kalplere tasarruf eden Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etmeye yönelt. Ey kalpleri çeviren, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım, dünyada da ahirette de senden afiyetler isterim. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel kıl. Bizi dünyada rezillikten, ahirette de azaptan muhafaza buyur. Rabbim, bana yardım eyle. Aleyhime düşmanıma yardım etme. Bana nusret ver. Düşmanıma verme. Lehime tedbir al. Aleyhime tuzak kurulmasına izin verme. Beni hidayete erdir. Bana hidayeti kolay kıl. Bana saldıran kimseye karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, sana hakkıyla kulluk eden, gönülden sana muhabbet duyan, sana yönelen, sana boyun büken kıl. Rabbim, tövbemi kabul buyur. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbime hidayet, lisanıma istikamet ver. Kalbimin kıskançlığını gider. Allah'ım, senin nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırdan ben de isterim. Yardım istenecek sensin. Dilekler sana sunulur. Allah'tan başka güç sahibi yok, kuvvet sahibi yok. Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, alaca hastalığından, akılsızlıktan, cüzzamdan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, ahlakın, amellerin, heva ve heveslerin kötülüklerinden sana sığınırım. Allah'ım, şüphesiz ki sen affedensin, kerimsin, affetmeyi seversin, beni de affet. Allah'ım, senden hayırları işlemeyi, münkerleri terk etmeyi, miskinlere karşı muhabbet duygusunu, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni isterim. Bir kavme fitne murad etmişsen, benim canımı fitneye düşmemiş olarak al. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıran amelin sevgisini isterim. Allah'ım, gerek bu dünyaya, gerekse öte dünyaya ait bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden ister, bütün şerlerden de sana sığınırım. Allah'ım, senin nebinin ve senin kulunun senden istediği hayrı ben de isterim. Nebin ve kulun olanın sana sığındığı şerden ben de sana sığınırım. Allah'ım, senden cenneti, ona yaklaştıran söz ve ameli isterim. Ateşten ve ona yaklaştıran söz ve amelden sana sığınırım. Takdir ettiğin her hükmü benim için hayırlı kılmanı dilerim. Allah'ım, ayakta olduğumda, oturduğumda ve uyuduğumda beni İslam ile muhafaza buyur. Beni düşmanlara ve hasetçilere gülünç düşürme. Allah'ım, hazineleri senin elinde olan bütün hayrı senden isterim. Hazineleri senin elinde olan bütün şerlerden sana sığınırım. Allah'ım, sana isyan etmemize engel olacak haşyetinden, bizi cennete ulaştıracak taatinden, üzerimizdeki dünya sıkıntılarını kolaylaştıracak yakin duygusundan bize de taksim et. Allah'ım, kulaklarımızla, gözlerimizle, güç ve kuvvetimizle bize hayat verdiğin şeyle faydalandır. Onları bizimle birlikte sürekli kıl. Bize zulmedenden intikamımızı al. Düşmanlarımıza karşı bize yardım et. Bizi dinimiz hakkında musibete düşürme. Dünyayı en büyük derdimiz kılma. İlmimizi dünyayla sınırlandırma. Bize merhamet etmeyecek olanı bize musallat etme. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Ömrün en rezil kısmına ulaşmaktan sana sığınırım. Dünyanın fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, hatalarımı, bilgisizliğimi, işimdeki taşkınlığımı ve senin benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Allah'ım, şakamı ve ciddiyetimi, kasten ve hataen yaptıklarımı, benden mevcut olan bütün yanlışlarımı bağışla. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet eyle, afiyet ver, beni rızıklandır. Allah'ım, ben nefsime çokça zulmettim. Senden başka hiç kimse günahları bağışlayamaz. Katından bir mağfiretle beni bağışla, bana merhamet et. Kuşkusuz ki sen gafursun, rahimsin. Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana dayandım, sana tevbe ettim, senin yardımınla mücadele ettim. Allah'ım, izzetin hakkı için senden başka ilah yok, beni sapıklıkta bırakmandan sana sığınırım. Ölmeyecek olan hay sensin. İnsanlar ve cinlerse ölecekler. Allah'ım, rahmetinin gereklerini, mağfiretinin kararlarını, her türlü günahtan salim olmayı, bütün iyiliklerden pay kazanmayı, cennetle kurtuluşa ermeyi biz senden isteriz. Allah'ım, ömrümün sonunda, ihtiyarlık anımda bana bol bol rızık ver. Allah'ım, günahlarımı bağışla. Evimi geniş, rızkımı bereketli kıl. Allah'ım, senden başka hiçbir kimsenin malik olmadığı fazlını ve rahmetini senden isterim. Allah'ım, düşmekten, vurulmaktan, boğulmaktan, yanmaktan sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın beni çarpmasından sana sığınırım. Senin yoluna sırt çevirmiş olarak ölmekten sana sığınırım. Yılan veya akrep sokarak ölmekten sana sığınırım. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O ne kötü fakirliktir. Hıyanetten sana sığınırım. O ne kötü hainliktir. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan, taş yürekli olmaktan, gafletten, fakirlikten, zillet ve meskenetten sana sığınırım. Allah'ım, küfürden, fısktan, düşmanlık ve nifaktan, gösteriş ve riyadan sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, alacadan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, fakirlikten, yokluktan, zelil olmaktan sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım, ikamet ettiğim evde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, huşu duymayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten ve yararsız ilimden sana sığınırım. Bu dört durumdan sana sığınırım. Allah'ım, kötü günden, kötü geceden, kötü saatten, kötü arkadaştan, ikamet evinde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, senden cennet isterim. Beni cehenneminden korumanı isterim. Allah'ım, beni dinde fakih kıl. Allah'ım, bilerek şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmeden şirk koşmaktan senden mağfiret dilerim. Allah'ım, bana öğrettiklerinde beni faydalandır. Bana fayda verecek olanı bana öğret. Benim ilmimi arttır. Allah'ım, senden yararlı ilim, temiz rızık ve kabul edilen amel isterim. Ey Vahid, Ehad ve Samet olan, doğurmayan ve doğurulmayan, hiçbir şey kendisine denk olmayan Allah'ım, senden günahlarımı bağışlamanı isterim. Muhakkak ki gafur ve rahim olan sensin, sen. Allah'ım, hamdin sana ait olması hakkı için senden isterim. Senden başka ilah yoktur. Sen birsin, senin ortağın yoktur. Bol bol iyilik veren Allah'ım, ey gökleri ve yerleri yaratan, ey celal ve ikram sahibi olan, ey hay ve kayyum, cennet isterim senden. Sana sığınırım ateşten. Allah'ım, ben isteyeceklerimi senden isterim. Şehadet ederim, şüphesiz sen Allah'sın. Senden başka ilah yoktur. Sen Ehad'sın. Doğurmayan, doğurulmayan, kendisine hiçbir şey denk olmayan Samet'sin. Rabbim, beni bağışla. Tövbemi kabul et. Şüphesiz tövbeleri bol bol kabul eden sensin. Bağışlayan sensin. Allah'ım, gaybı bilme ve mahlukat üzerindeki kudretin hakkı için yaşamı benim için hayır olarak bildikçe beni yaşat. Ölümü benim için hayır bildiğin zaman beni öldür Allah'ım. Allah'ım, gizlilikte ve açıkta senden haşyetini isterim. Öfke halinde ve rıza durumunda senden hak kelimeyi isterim. Fakirlikte ve zenginlikte sana yönelmeyi dilerim. Senden tükenmeyen bir nimet isterim. Bitmez bir sevinç isterim. Kazadan sonra senden rıza isterim. Ölümden sonra yaşam serinliği isterim. Zarar veren bir darlıkta olmadan, sapıttıran bir fitneye düşmeden, senin yüzüne bakmanın izzetini, sana kavuşmanın şevkini isterim. Allah'ım, bizi iman ziynetiyle ziynetle, bizi hidayete ermişlerin hidayetine ulaştır. Allah'ım, beni senin sevginle ve sevgisi senin katında bana fayda verecek olanın sevgisiyle rızıklandır. Allah'ım, sevdiğim şeylerden bana verdiğin rızkı senin sevdiğin yolda benim için kuvvet kıl. Allah'ım, sevdiklerimden benden uzaklaştırdığın şeyi senin sevdiğin yöne yönelt. Allah'ım, beni günahlardan ve hatalardan temizle. Allah'ım, beni o günah ve hatalardan beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi temizle. Allah'ım, beni kar ve doluyla, soğuk suyla temizle. Allah'ım, cimrilikten, korkaklıktan, kötü ömürden, kalbin fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, ey Cebrail'in ve Mikail'in Rabbi, ey İsrafil'in Rabbi, cehennemin sıcaklığından ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, bana doğru yolu ilham et. Nefsimin şerrinden beni koru. Allah'ım, senden faydalı ilim isterim. Fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Allah'ım, ey göklerin Rabbi, yerin Rabbi, ey Rabbimiz, ey büyük arşın Rabbi, ey her şeyin Rabbi, ey tohumu ve daneyi yaran, ey Tevrat'ı, İncil'i ve Furkan'ı inzal buyuran, her şeyin şerrinden sana sığınırım. Sen her şeyi perçeminden tutarsın. Allah'ım, sen evvelsin. Senden önce hiçbir şey yoktur. Sen ahirsin. Senden sonra hiçbir şey yoktur. Sen zahirsin. Senin üstünde hiçbir şey yoktur. Sen batınsın. Senden öte hiçbir şey yoktur. Bizden borcu gider. Bizi fakirlikten kurtar, zengin kıl. Allah'ım, kalplerimizi birbirine ısındır. Aramızda sulh eyle. Bize esenlik yollarına hidayet et. Bizi karanlıklardan kurtar. Nura ulaştır. Bizi görünür görünmez hayasızlıktan sakındır. Kulaklarımızda, gözlerimizde, kalplerimizde, eşlerimizde, soylarımızda, bizim için bereket ihsan eyle. Bizi affeyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri bol bol kabul edensin. Rahimsin. Bizi nimetlerine karşı şükredenlerden, o nimetlerle seni övenlerden, onlarla karşılaşanlardan eyle. O nimetlerini bize tam ver. Allah'ım, senden istenecek şeylerin en hayırlısını isterim. Hayırlı dua, hayırlı kurtuluş, hayırlı amel, hayırlı sevap, hayırlı hayat, hayırlı ölüm isterim. Beni hak üzere sabit kıl. Hayır tartılarımı ağırlaştır. İmanımı derinleştir. Derecelerimi yücelt. Namazımı kabul buyur. Hatalarımı bağışla. Senden cennette yüce dereceler isterim. Allah'ım, senden hayırla başlamalar ve hayırla bitirmeler, hayırla toplanmalar, hayırın evvelini, zahirini, batınını ve cennette yüce dereceler isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden getirdiğimin, işlediğimin ve amelimin hayrını isterim. Gizli olanın, açık olanın hayrını ve cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, zikrimi yükseltmeni, işimi salih kılmanı, kalbimi temizlemeni, namusumu korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı dilerim. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden nefsime, kulağıma, gözüme, ruhuma, yaratılışıma, ahlakıma, ehlime, hayatıma, ölümüme ve amelime bereket ve hayır vermeni isterim. İyi amellerimi kabul buyur. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, huyların, heveslerin, işlerin ve dertlerin kötülüklerinden beni uzak tut. Allah'ım, bana verdiğin rızıklarla beni kanaat sahibi yap. O rızıkta benim için bereket kıl. Bilmediklerimi benim için hayra tebdil et. Allah'ım, beni kolay bir hesap ile hesaba çek. Allah'ım, seni zikretmemiz, sana şükretmemiz, sana güzelce ibadet etmemiz için bize yardım eyle. Allah'ım, senden irtidat edilmeyecek bir iman, tükenmeyecek bir nimet ve hulk cennetinin en yüce makamında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile arkadaşlık isterim. Allah'ım, beni nefsimin şerrinden koru. İşin en doğrusunu yapmaya beni kararlı kıl. Allah'ım, gizlediğim, açıkladığım, hatayen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım, borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni bağışla. Bana hidayet et. Bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım, beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al. Amin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için sabah ezanı.

0: Güzel FM. Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler. Özel FM.
1: www.ozelfm.net. Ozelfm.net.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zekat toplama işi için bir adam görevlendirdi. Adam görevinden dönünce, "Bu zekat malları size aittir, şu da bana hediye edilenlerdir," dedi. Bunun üzerine Resulullah öfkeyle minbere çıkıp Allah'a hamd ve övgüde bulunduktan sonra şunları söyledi: "Ben sizden birinizi Allah'ın bana verdiği bir işle görevlendiririm. Sonra o memur gelir, bu size aittir, şu da bana hediye edilendir," der. Bu adam babasının veya anasının evinde otursaydı, eğer doğru sözlü ise hediyesi ayağına gelir miydi? Vallahi sizden kim haksız yere bir şey alırsa, kıyamet gününde aldıkları boynuna yüklenmiş bir vaziyette Allah'ın huzuruna varacaktır. Eğer bu haksız aldığı şey deve ise böğürecek, sığırsa möleyecek, koyunsa meleyecek. Sonra Resulullah koltuk altındaki beyazlık görünecek kadar ellerini kaldırdı ve "Allah'ım, tebliğ ettim mi?" dedi ve bu sözünü 3 kere tekrar etti.

Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Kıyamet günü dünyadayken afiyet ehli olan kimseler kendileri gibi olmayıp dünyada bela ve musibetlere uğratılanlara sevapları verilince dünyadayken derilerinin makaslarla kazılmış olmasını temenni edecekler. Ashab, ey Allah'ın Resulü, insanlardan kimler en çok belaya uğrar dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem, peygamberler, sonra büyüklükte onlara yakın olanlar. Kişi dinine bağlılığı oranında belaya maruz kalır. Kim dininde şiddetli ve sağlam olursa onun belası da şiddetli olur. Şayet dininde zayıflık varsa Allah onu da dindarlığı arasında imtihan eder. Bela kulun peşini bırakmaz. Ta ki o kul hatasız olarak yeryüzünden göç edinceye kadar buyurdu.

Hazreti Ayşe şöyle anlatıyor. Yanımda Beni Esed kabilesinden bir kadın vardı. Bu sırada Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem içeri girdi ve bu kimdir dedi. Falancadır. Geceleri hiç uyumaz, ibadet yapar dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem sus, yeter. Size güç getirebileceğiniz amel yaraşır. Siz ibadet yapmaktan usanmadıkça Allah da sevap vermekten usanmaz. Allah'a en hoş gelen dini amel kişinin devamlı olarak yaptığı ameldir buyurdu.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem, "Gıybetin ne olduğunu biliyor musunuz?" diye sorunca ashab, "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dedi. Bunun üzerine, "Gıybet, birbirinizin kardeşini hoşlanmayacağı bir özelliğiyle anmasıdır," açıklamasını yaptı. Orada bulunan bir adam, "Ya benim söylediğim o kişide varsa, bu da gıybet olur mu?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem, "Eğer söylediğin özellik onda varsa, gıybetini yapmış olursun. Eğer söylediğin onda yoksa, iftira etmiş olursun," cevabını verdi.

Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve selleme, ey Allah'ın Resulü, biz cahiliye devrinde yaptıklarımızdan hesaba çekilecek miyiz diye sorulunca, Allah Resulü şu cevabı verdi. Müslüman olduktan sonra İslam'a göre yaşayanlar cahiliye devrinde yaptıklarından hesaba çekilmeyeceklerdir. İslam geldikten sonra kötü amel işleyenlere hem İslam'daki amelleri hem de önceki amelleri sebebiyle hesap sorulacaktır buyurdu.

Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Bir kul salih amel işlerken araya bir hastalık veya yolculuk girerek salih ameller işlemesine engel olursa, Allah ona sıhhati yerinde ve mukim iken yapmakta olduğu salih amelin sevabını aynen yazar.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve alihi ve sellemin katibi Hanzala İbni Rebi el Esedi anlatıyor. Bir gün Hazreti Ebubekir'le karşılaştık. Bana nasılsın diye sordu. Hanzala münafık oldu dedim. Sübhanallah, neler söylüyorsun diye şaşırdı. Ben açıkladım. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve alihi ve sellemin huzurunda olduğumuz sırada bize cennet ve cehennemden söz edilir. Sanki gözlerimizle görmüş gibi oluyoruz. Oradan ayrılıp çoluk çocuğumuza, bağ bahçemize karışınca bunların çoğunu unutup gidiyoruz. Hazreti Ebubekir de Allah'a yemin olsun ben de aynı şeyi hissediyorum dedi. Beraberce Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve alihi ve selleme gittik ve bu durumu anlattık. Bize nefsimi kudretiyle tutan Allah'a yemin olsun siz benim yanımdaki hali dışarıda da devam ettirip cennet ve cehennemi hatırlama işini koruyabilseniz melekler sizinle yataklarınızda yollarda tokalaşırdı. Fakat ey Hanzala, bazen öyle bazen böyle olması normaldir dedi ve bu son cümleyi 3 kere tekrarladı.

Hazreti Ayşe anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü, Safiye'deki şu şu kusurların olması onun sana layık olmaması için yeter demiştim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bu sözlerden memnun kalmadı ve öyle bir söz söyledin ki eğer o söz deniz suyuna karıştırılsaydı denizin suyuna baskın gelip onu kirletecekti buyurdu. Hazreti Ayşe ilaveten der ki ben yine bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme bir insanın küçümsemek için taklidini yapmıştım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bana şu kadar dünya malı verilse bile ben bir insanı taklit etmeyi istemem dedi.''

Ebu Hureyre'den rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Şüphesiz ki münafıklara en ağır gelen namaz, yatsı ile sabah namazlarıdır. Fakat onlar, sabah ile yatsı namazlarında neler olduğunu bilseler, emekleyerek bile olsa, kesinlikle bu iki namaza gelirlerdi. İçimden öyle geçti ki, namaz için kâmet getirilmesini emredeyim de, kâmet getirilsin. Sonra bir adama emredeyim de, cemaate namazı kıldırsın. Sonra yanlarında odun demetleri bulunan bazı adamları yanıma alarak namaza gelmeyen o gruba gideyim ve evlerini onların üzerine ateşle yakayım.

Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem şöyle buyurmaktadır: şüphesiz borç sahibi borcunu ödemeden ölürse borcu kıyamet günü ondan alınır. Fakat şu üç sebepten dolayı borçlanmak bu hüküm dışındadır. 1. Adamın gücü Allah yolunda savaşta zayıflar, o da Allah düşmanına ve kendi düşmanına karşı kuvvetlenmek için borçlanırsa. 2. Bir adamın yanında bir Müslüman ölür, onu kefenleyip gömecek parası olmaz, bu maksatla borçlanırsa. 3. Bir adam namusunu korumak için borçlanarak evlenirse, Allah Celle Celaluhu kıyamet günü bunların borçlarını öder.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
4: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
5: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
6: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
7: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
8: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
9: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
1: Reklamları dinlediniz.
10: Saat 7. 7. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM. www.özelfm.net. Özelfm.net.
11: Salihlerin Bahçesi. Seslendiren Hayri Küçükdeniz.
12: Bölüm 7. Sağlam iman ve Allah'a güvenip dayanmak. Müminler düşman bölüklerini gördüler mi? İşte bu Allah ve Peygamberinin bize vaat ettiğidir. Allah ve Peygamberi doğru söylemiştir, dediler. Bu onların inançlarını ve teslim oluşlarını arttırmıştır. 33 Ahzab 22. O inananlar ki başka insanlar tarafından, bakın size karşı bir ordu toplanmış, onlardan korkun ve korunun denince, bu söz onların imanını arttırdı ve Allah bize yeter, o ne güzel vekildir diye cevap verdiler. 3 Ali İmran 173. Öyleyse hep diri olup hiç ölmeyecek Rabbine güvenip dayan. 25 Furkan 58. İnananlar sadece Allah'a güvenip dayanmalıdırlar. 14 İbrahim 11. Bir karara varmak istediğinde artık Allah'a dayanıp güven. 3. Ali İmran 159. Kim Allah'a güvenip dayanırsa Allah ona yeter. 65. Talak 3. Gerçek müminler o kimselerdir ki her ne zaman Allah'tan söz edilse kalpleri korkuyla titrer ve kendilerine her ne zaman onun ayetleri ulaştırılsa imanları artar ve Rablerine daima güvenip dayanırlar. 8. Enfal 2. Hadis 74. Abdullah İbni Abbas'tan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: geçmiş ümmetler bana gösterildi. Peygamber gördüm. Yanında bir grup, sayıları 10 kişiyi geçmeyen insanlar vardı. Peygamber gördüm. Yanında 1-2 kişi bulunuyordu. Ve peygamber gördüm. Yanında hiç kimse yoktu. Bu arada önüme büyük bir karaltı, büyük bir kalabalık çıktı. Onları kendi ümmetim sanmıştım. Bana, bunlar Musa'nın ümmetidir. Sen ufka bak, dediler. Baktım, çok büyük bir karaltı. Diğer ufka bak, dediler. Baktım, yine çok büyük bir karaltı. İşte bunlar senin ümmetindir. İçlerinde hesapsız azapsız cennete girecek 70 bin kişi vardır, dediler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp evine girdi. Oradakiler de hesapsız azapsız cennete gireceklerin kim olduğuna dair konuşmaya başladılar. Kimileri bunlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sohbetinde bulunanlar olsa gerekir, dediler. Kimileri bunlar İslam geldikten sonra doğup şirke bulaşmamış kimselerdir, dediler. Ve pek çok şeyler söylendi. Bu arada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunların yanına çıktı ve ne hakkında konuşuyordunuz, dedi. Hesapsız azapsız cennete girecekler hakkında konuşuyoruz, dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, onlar şifanın Allah'tan geldiğine inanıp büyü yapmazlar ve yaptırmazlar. Uğursuzluğa da inanmazlar ve onlar Rablerine güvenip dayananlardır, buyurdu. Bu arada Ukkaşe İbni Mihsan ayağa kalkarak, beni onlardan eylemesi için Allah'a dua et, dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, sen onlardansın, buyurdu. Sonra bir başka kişi daha kalktı. Beni de onlardan eylemesi için dua buyur, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu defa fırsatı değerlendirmekte Ukkaşe senden evvel davrandı, buyurdu. Hadis 75. Abdullah İbni Abbas'tan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, sana teslim olup hükmüne razı oldum. Sana inandım. Sana dayanıp güvendim. Yüzümü ve gönlümü sana çevirdim. Senin yardımınla düşmanlara karşı savaştım. Allah'ım, beni saptırmandan senin büyüklüğüne sığınırım ki senden başka gerçek ilah yoktur. ölmeyecek, yalnızca diri kalacak sensin. Cinler ve insanlar hep ölümlüdürler.
11: Salihlerin Bahçesi. Seslendiren Hayri Küçükdeniz.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Lütfen dikkat. Trafik kazasına neden olan şoförlerin yarıdan fazlasının yaşları 33'ün altındadır.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Özel FM uyarıyor. Toplumda örnek insanlara, örnek ailelere ve örnek cemaatlere ihtiyaç vardır. Sadece öğreten ve öğrenen değil, amel eden ve her yönüyle örnek olan kişi, aile ve cemaatlerden olmaya çalışalım. Bir Müslüman, iman, ilim, amel ve hizmetlerinin meyvesi güzel ahlaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor. Sağlığınızın ve boş zamanlarınızın kıymetini bilerek bunları en güzel şekilde değerlendirin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
3: Zemin etüdü ve kentsel dönüşüm hizmetlerinde yanınızdayız. İhsan İnşaat Mühendislik Limited Şirketi. 0212 515 0446 Güneşli Bağcılar.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Paletli, kolili, normal ve tehlikeli madde içeren tüm yükleriniz için uygun nakliye kamyon ve kamyonetine mi ihtiyacınız var? Size bir telefon kadar yakınız. Ayrıca liftli ve ADR'li araçlarımız da mevcuttur. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 2 telli Mahmut Bey.
6: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
8: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
9: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
10: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir hisse bedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
11: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
14: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
15: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Dinleyeceğiniz Seher Yeri programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlanmaktadır. Allah.

0: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç sizlerle.
1: Bir hakikat yolcusu. Evet, asıl mühim olan ve insana değer kazandıran şey sevmek değil, sevilmektir. Özellikle de bu mesele Yüce Allah'la ilgili olursa bu hükmün önemi birkaç kat daha artar. Yani asıl mühim olan Yüce Allah'ı sevmekten de öte onun tarafından sevilmektir. Ancak şunu asla unutmamak gerekir ki sevilmenin en önemli ve gerekli şartı da sevmektir. Yani sevmesini bilmek, incitmeden sevmek, istenildiği gibi sevmek, gereği gibi sevmek ve karşılıksız sevmektir. İşte bir insan Allah'ı gereği gibi severse elbette ki Allah da onu sever. Sevmesinin belirtisi olarak o kulun yardımcısı olur. Dünyevi ve uhrevi her türlü işinde hikmetinin gereğine göre elinden tutar, başarıdan başarıya koşturur. Onu aziz ve üstün kılar. Onu insanlara, cinlere ve meleklere sevdirerek başkalarına örnek ve rehber yapar. İşte cennetin hasretini ve özlemini çektiği Hazreti Selman-ı Farisi de bu şerefe mazhar olanlardan, yani Allah tarafından sevilen ve sevildiği aleme ilan edilen ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında apayrı bir yeri bulunan şerefli bir sahabidir. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır: Allah bana ashabımdan hususi olarak 4 kişiyi sevdiğini bildirdi ve benim de onları sevmemi emretti. Bunlar Ali, Miktat bin Esved, Selman ve Ebu Zer'dir. Diğer bir hadisinde de cennet şu 3 kişinin hasretini çekmektedir: Ali, Ammar bin Yasir ve Selman buyurmuşlardır. Hazreti Selman radıyallahu an, Yüce Allah'ın verdiği ve Habibi Edibine onu sevmesini emrettiği, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin de Selman bizdendir, ehli beytimizdendir iltifatıyla taltif edip sonsuz beşaretlere ve saadetlere erdirdiği, cennetin derin hasretini ve özlemini çektiği ve kendisini dört gözle beklediği son derece yüce bir şahsiyettir. Bunun bir kısım nedenlerine gelince, Hazreti Selman Farslılardan ilk Müslüman olan kimsedir. Hazreti Selman İran'da Mecusiler arasında dünyaya gelmiş ve küçüklüğünde onlara yıllarca hizmet etmiştir. Fakat bununla hiçbir zaman tatmin olmamıştır. Bu yüzden de Şam'a giderek orada Hristiyan olmuş ve bir müddet kiliseye devam ederek hizmette bulunmuştur. Ancak orada aradığı mutluluğu ve beklediği huzuru bulamamış ve onların ileri gelenlerinde gördüğü haksızlıklar ve sahtekarlıklar sonunda kiliseden iyice soğumuştur. Hazreti Selman batıl ve boş şeylerle bir türlü tatmin olmuyor ve tatmin olmaması aslında da gayet normaldi. Çünkü o daima hakkı arayan ve hakikati kovalayan, daha iyiye ve daha güzele hasret duyan ama batıl ve manasız şeylerle asla tatmin olmayan çok yüce bir ruha, çok temiz bir vicdana ve çok sağlam bir karaktere sahipti.

Hazreti Selman daha sonraki yıllarda başından birçok badire geçtikten sonra bazı hakikatlere aşina olan bir papazın tavsiyesi üzerine bir kervana katılmış ve Hicaz bölgesine doğru gitmişti. Ancak kervandakiler onun malına ve eşyasına el koymuş, sonra da onu Medine Yahudilerinden birisine köle olarak satmışlardı. Hazreti Selman Medine'de köle olarak hayatını sürdürdüğü zamanlarda İslam'da Mekke'de atağa geçmiş, etrafa yayılmaya ve tatlı sesini aleme işittirmeye başlamıştı. Öyle ki bu ses ta Medine'ye kadar ulaşmıştı. Derken bir gün gelmiş ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine'ye hicret etmişti. Bunu duyan ve papazın kendisine yaptığı tavsiyeleri hatırlayan Hazreti Selman, her türlü zorluğa katlanarak, her türlü eza ve cefayı gözleyerek ve her ne pahasına olursa olsun diyerek, akşam hava kararınca bir fırsatını buldu ve henüz Kuba'da bulunan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına vardı. Orada onun mübarek ve feyizli sohbetlerine katılıp sözlerini dinledi ve göklerde aradığını yerde bulmuşçasına sevinerek onun İslam'a olan davetini kabul edip peygamberliğini tasdik etti. Hazreti Selman artık Müslüman olmuştu. Hem de her şeyiyle Müslüman olmuştu. Hazreti Selman radıyallahu an Müslüman olmasıyla birlikte maddi köleliği son bulmamıştı. Ama ruhundaki bütün gurbetlikler, hasretler, iniltiler ve ızdıraplar birden son bulmuş ve ruh planında gerçek hürriyete ve gerçek huzura kavuşmuştu. Nitekim daha sonraki yıllarda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin irşadı ve rehberliği ve sahabe-i kiramın da maddi yardımlarıyla maddi köleliği de sona erecek ve kendisini bütünüyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emrine ve hizmetine verecekti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz her zaman olduğu gibi Ahzab denilen Hendek Savaşı'ndan önce de ashabıyla istişare etti. Bunun üzerine ashab efendilerimizin pek çoğu görüş ve düşüncelerini açıkladı. Bu arada Hazreti Selman da düşüncelerini açıkladı ve "Ya Resulallah, bizler İran'da düşman süvarilerinin hücumuna karşı bazen etrafımızı hendeklerle çevirirdik. Şimdi de böyle yapsak olmaz mı?" teklifinde bulundu. Hazreti Selman'ın bu hikmetli fikri başta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün ashab efendilerimiz tarafından cazip bulundu ve vakit geçirilmeden tespit edilen yerlerde hendekler kazıldı. Müşrikler saldırıya geçip de Medine'nin girişinin geçilemeyecek kadar büyük hendeklerle çevrili olduğunu gördüklerinde neye uğradıklarını ve ne yapacaklarını şaşırdılar ve uzun bir kuşatmadan sonra perişan bir vaziyette gerisin geriye yüzleri üstü dönmek zorunda kaldılar. Böylece Yüce Allah'ın yardımı ve Hazreti Selman'ın isabetli teklifi sayesinde İslam ordusu galip gelmiş ve büyük bir tehlikeyi daha bertaraf etmiş oldu. Hazreti Selman radıyallahu an sürekli Efendimizle birlikteydi. Bu itibarla da ilimde çok seçkin bir mertebeye ulaştı. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun hakkında "Muhakkak ki Selman ilimle dolmuştur" buyurduğu gibi Hazreti Ali de onun hakkında "Öncekilerin ve sonrakilerin ilmi Selman'dadır. O tükenmez bir denizdir" diyerek onun ilmindeki rütbesini ve değerini teslim etmiştir. Hazreti Selman radıyallahu an basit ve sade bir hayat yaşardı. Köle olduğu yıllarda nasıl giyiniyor ve neleri yiyip içiyorduysa
Medain valisi olduğunda da aynı hal üzereydi. Yani o sürekli olarak tevazu yolunu seçen ve her türlü şatafattan uzak durmasını bilen birisiydi. Hazreti Selman radıyallahu an emrinde çalıştırdığı kimselere karşı çok nazik ve yumuşak davranır, onlara gayet iyi muamelede bulunur, onları ağır işler altında ezmez ve işlerine yardımcı olurdu. Hazreti Selman radıyallahu an aynı zamanda çok cömert bir insandı. Valiyken aldığı maaşını hemen fakirlere dağıtırdı. Kendi ihtiyaçlarına gelince onları sepet yaparak karşılamaya çalışır ve artan kısmını da yine fakirler arasında bölüştürürdü. Hazreti Selman radıyallahu an dost ve hasta ziyaretine de çok önem verirdi. Dostlarını sık sık ziyaret eder ve bu ziyaretleri herhangi maddi bir çıkar gözetmeksizin sadece Yüce Allah'ın rızası için yapardı. Hazreti Selman radıyallahu an üç şeye güler ve üç şeye de ağlardı. Güldüğü şeyler şunlardı: ölüm kendisini aradığı halde dünya için hala ümit besleyen kimse, Yüce Rabbi kendisinden gaflet etmediği ve kendisini her zaman gördüğü halde bundan habersiz bir şekilde Yüce Allah'tan gaflete düşen kimse, Yüce Rabbinin rızasını mı yoksa gazabını mı kazandığını bilmediği halde ebediyen kurtuluşa ermiş bir hava içerisinde kahkahayla gülen kimse. Ağladığı şeyler de şunlardı: peygamberimizden ve ashabından ayrı kalışına, ölüm döşeğinde ölümün zorluklarıyla karşılaşacağına, kıyamet gününde hesaptan sonra Allah'ın huzurundan ayrılırken cennete mi yoksa cehenneme mi gideceğini bilemeyişini. Hazreti Selman radıyallahu an bir defasında hastalandığında Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu an onun ziyaretine gitmiş ve onu ağlar bir vaziyette bulmuştu. Bunun üzerine ona, niçin ağlıyorsun? Halbuki vefat edersen en sevgili arkadaşlarına kavuşacaksın. Havzu Kevser başında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle buluşacaksın. Hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz senden hoşnuttu deyince Hazreti Selman radıyallahu an ona şu cevabı verdi ve ben ölümden korktuğumdan veya dünyadan ayrılmak istemediğimden dolayı ağlamıyorum. Beni ağlatan şey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu tavsiyesidir: dünyada sizden birinizin sahip olacağı mal bir yolcunun taşıyacağı azık kadar olsun. Halbuki çevreme bakıyorum, bunca servetim var buyurmuştu.

0: Hazreti Selman'ın sahip olduğu bütün eşyaları ancak 15 dirhem değerindeydi. Hazreti Selman radıyallahu an vefat anının yaklaştığını hissettiğinde hanımını yanına çağırdı ve ona "Bugün ziyaretçilerim gelecek. Onun için sen şu kapıları açık tut. Çünkü onların hangi kapıdan girmek isteyeceklerini bilmiyorum. Hem sana saklaman için verdiğim miski getir. Onu suda ıslatarak iyice karıştır ve meydana gelen kokuyu yatağımın etrafına serp. Çünkü ziyaretime gelecek olanlar yemek yemezler ama güzel kokudan çok hoşlanırlar. Sen söylediklerimi bir an önce yap. Sonra da aşağıya in," dedi. Mübarek hanımı söylediklerine aynen yaptı. Aşağıya inince yukarıda bir kısım fısıltılar duydu. Yukarıya çıktığındaysa Hazreti Selman'ın mübarek ruhunu teslim ettiğini gördü. İşte Yüce Allah tarafından sevilmeyi hak eden bereketli bir hayatın herkese örnek olacak olan bazı kesitleri. Ey Mekke, ey Medine, ey Kudüs, ey Bedir, Uhud, Hendek, ey Kehf, Hira ve Sevr, ey Mümini Ali Firavun, ey Asiye, ey Habibi Neccar, ey Aşere-i Mübeşşere, ey İslam'ın ilk çilekeşleri ve ey Ehl-i Beyt, ey Ashab-ı Kiram, ey Tabi'in-i İzam, ey Tebe-i Tabi'in-i Fiham Efendilerimiz, ey Yemen, Şam, Mısır, Küfe, Bağdat, Basra ve Buhara, ey Kudüs, ey Cebeli Tarık, ey Urfa, Kayseri, Konya, Bursa, İstanbul, Çanakkale, Isparta, Kastamonu ve İzmir. Siz var ya, gerek beldenenizde, gerek insanlarınızda, gerekse temsil ettiğiniz misyonunuzda Yüce Allah'ın ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere ve neslimize birer emanetisiniz. Allah'ın yardımıyla ve gücümüzün yettiğince sizi asla terk etmeyecek ve sizi kesinlikle unutmayacak, sizinle iftihar edecek ve sizin temsil ettiğiniz mana ve muhtevanızı hayatımızın sonuna kadar müdafaa ve muhafaza edeceğiz. Bu düşüncelerle merhum Mehmet Akif'in tazarru ve niyazına aynen katılıyor. Hatta niyet planında daha geniş bir sahayı düşünerek şevk ve iştiyakla, azim ve gayretle şöyle diyoruz: ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli, değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atıldığını duyan bir küçük kuş, gagasına bir damla su alıp geldi ve ateşi söndürmek için o bir damla suyu ateşin üzerine bıraktı. Hazreti İbrahim Aleyhisselam ona dedi ki, "Kuş kardeş, kanatlarına dikkat et. Hem senin gagandaki su bu ateşi söndürmeye yetmez. Kaldı ki sonunda yine Yüce Rabbimin dediği olur." Buna karşılık o mübarek kuş şöyle cevap verdi: "Ben de bunun böyle olduğunu biliyorum. Fakat istedim ki safım belli olsun, dostluğumuz belli olsun. İşte bu garip ve biçare de aklından ve kalbinden süzülen birkaç damlacık gözyaşıyla sadece gözlerini parlatmak, kimliğini belirtmek ve safını belli etmek istemiştir. Azizim, sen Nemrutların yaktıkları fitne ateşlerine odun taşıyanlardan değil, masum ve hasbi insanların kurtulması için o ateşe su taşıyanlardan olmaya bak. Her türlü muvaffakiyet ve güzel neticeler ancak Yüce Allah'tandır. Öyleyse her türlü başarı sadece Yüce Allah'tan bilinmeli ve yalnız ona şükredilmelidir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin."
1: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz.

0: 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
3: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
4: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
5: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46. uhvet.org.tr.
6: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
7: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
8: RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. RGB teknoloji Teknoloji.com 0212 916 23 61.
9: Deha Soft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
10: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
11: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
12: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
2: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız.
14: Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroom'umuz mevcuttur. aksaakustik.com.
15: Reklamları dinlediniz.
16: Saat 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
17: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net. Allah.

0: Kıymetli dinleyenler, Hayat Rehberi programıyla Nurettin Yıldız sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz kardeşlerim, elhamdülillah Müslümanız. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah dedik, diyoruz, diyeceğiz inşaallahu teala. Mümin olarak ölmek istiyoruz. Mümin olarak dirilmek ve cennete girenlerden olmak istiyoruz. Lütfu ve keremi ile, ihsanı ile Rabbim bunu hepimize kolay kılsın. Kardeşlerim, şu büyük arzumuz, mümin yaşayıp mümin ölmek ve mümin olarak cennete girmek, sonunda da cennette ebedi olarak kalmak arzumuz. Hepimiz biliriz ki iman ettim demekle başlıyor, gerçekleşiyor. Ancak iman ettim demenin, madem iman ediyorsun, seni sınayalım süreciyle devam ettiğini hepimiz biliyoruz. Allah Celle Celaluhu hiçbir kulunu sen iman ettiysen tamamdır diye salmadı. Peygamberler başta olmak üzere herkes bu dünyada iddiası ve beklentisi kadar sınandı. Bu sınanma şahsa göre ve zamana göre değişik boyutta ve renkte olur. Ama herkes sınanacak. Ashab-ı kiramı o kadar seviyoruz. Bu sevgimizin de cennet sebebi olduğuna inanıyoruz. Ama nasıl sınandıklarına dikkat ediyor muyuz? Canım peygamberim diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ayaklarına adeta kapananlar, tamam kabul edildin deyip salındılar mı? Mal, can, çevre, her şeyle sınandılar. Dün öyle idi, bugün de böyle olacak. Mevlüt törenlerinde, cenazelerde, camilerde dualar etmekle ve Müslüman olarak da mesela Kurban Bayramı'nda kurban kesmekle işimiz bitmiş olmuyor. Olmayacak. Ben oldu zannedersem ne olur? Gözümü kapattığım için ne kadar gece olursa bu da o kadar olur. Ben gözümü kapatınca gün ortasında gece oluyor mu? Hayır, kendimi kandırıyorum. Müslümanlığımız kardeşlerim ve çocuklarımızın Müslümanlığı, sorumluluğunu taşıdıklarımızın dindarlığı, imtihan sonuçlarımıza göre olacak. Hani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem La ilahe illallah Muhammedur Resulullah cennetin anahtarıdır demişti. Öyle değil mi? Öyle tabii ki. Cennetin anahtarı Müslümanlığa giriş. Sonrası bir araç, parası verince satın alınıyor. Aracı satın alıyorsun. Senin mi senin? Yakıt, direksiyon, ehliyet, araç parkta duruyor. Kullanımı başka şey, aracın senin olması başka bir şey. Bunun gibi La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Müslümanlık. Bu kadar. Doğru. Mümin oldu. Doğru. Nerede pratik? Sınayacak Allah-u Teala. Bunun için kardeşlerim, bünyemizin barındırdığı şehvetlerimiz, şeytanın ve şeytanlaşmışların kafamıza sokmaya çalıştığı din şüpheleri, kapitalist anlayışın ve benzeri sistemlerin kışkırtıp durduğu harcama, tüketme ve topluma ayak uydurma baskıları, zihnimizdeki gelgitler, dalgalanmalar, Allahu Teala'nın bizi sınamak için gönderdiği fırtınalara benzer fitneler ve ümmeti Muhammed'in, hatta insanlığın düşmanları. Bu sayılan şeyler bizim sınanma alanlarımızdır. Şehvetlerimiz mesela, cinsellik, para şehveti bir sınanma meselesidir. Fitnelere karşı, zihindeki çalkalanmalara karşı ne kadar direnebildiğimiz, ayakta kaldığımız görülecek. Kur'an'ımız böyle buyuruyor. Yoksa aziz kardeşlerim, 10 saniye bile sürmüyor La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyişimiz. Ebedi cennetin karşılığı 10 saniyelik bir cümleyi yuvarlamak şeklinde olabilir mi? 10 saniyelik kelime-i tevhidimiz 10 asır sürebilecek bir enerjinin şifresidir. Onun için değerlidir zaten. Bu sebeple kardeşlerim, kıyamete yaklaştıkça insanlık, fitneler, bozukluklar, çalkantılar, huzursuzluklar, kötü niyetliler artacak. Ve Müslüman olarak ayakta kalmak, fırtınalarda alabora olmamak, berrak zihinle gelip, berrak bir zihinle ahirete gitmek, şu kadar sene namaz kıldıktan sonra bir kenara çekilmemek, gemimizin su almaması, çocuklarımızı Allah, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an, şeriat, ahlak sistemi üzerine yetiştirmek, ailelerimizi binlerce kilometrede de olsa uzaklığı, Kabe gibi mübarek ve kıble gibi değerli tutmak, aç kalma pahasına da olsa paramızı %100 helal olarak kazanmak, gırtlaklarımızdan sadece helalin geçmesini sağlamak, ağzımızdan çıkan her kelimeyi hesabı ödenmiş ve asla suç oluşturmayacak kelimeler olarak kullanmak Allah katında şüphesiz. Kulaklarımızı ve gözlerimizi Allah'ın rızası olmayacak işlerden uzak tutmak, iyi olmaya çalışıp iyilerin toplumu için mücadele etmek, yani Müslümanca yaşamak. Dün asgari ücretle geçinirken ki Müslümanlık ciddiyetimizi, bugün Allah lütfetti de asgari ücretlileri çalıştıracak birisi olduğum zaman sulandırmadan devam ettirmek. İlkokula gitmediği zamanki anlayışını üniversitede, daha sonrasında kimliği olduğu zaman artırarak devam ettirmek. Yani düz yolda yürür gibi okyanusun çılgın dalgaları içerisinde de yüzüp gidebilmek, fırtınalarda alabora olmamak, fırtınalarda denizin ortasında batma riski geçirmeyeceğimiz bir kıvamda yürümek, bütün bunlar Allah'ın dininde sabit kalmak, yalpalamamak ve dökülmemek, erimemek demektir. Şüphesiz, şüphesiz Müslümanlık budur. Bu Allah'ın sınavıdır. Ve Allah dilediği kullarını hem dünyada hem mezarda melekler gelip sorgulama yaptığında hem mahşerde dirildiğinde destekler. Yusebbitullahu allazina amanu bil kavlis sabiti. Allah o büyük söz olan La ilahe illallah sözüyle destekler. Fil hayati dünya ve fil ahira. Dünya hayatında da, ahiret hayatında da. Bu Allah'ın büyük bir nimetidir. Çok büyük bir nimetidir. Tertemiz kalmak. Paraziti olmayan iman taşımak. Yalpalamayan Müslümanlık sahibi olmak. Nimet budur. Kardeşlerim, hiçbir çaremiz yok. sıfır yalpalamalı, sıfır tereddütlü, sıfır sorunlu Müslümanlık yaşayacağız. Hele hele bilerek, ihmal ederek asla böyle bir hatamız olmayacak. Cehenneme imanımız, yani vardır ve Allah suçluları cehennemde yakacak şeklindeki imanımız, gözümüzün önünde yanan bir ateşi görürken ki o ateşin varlığına inancımızdan daha fazla olacak. Bu bir göz yanılgısı olabilir, mangaldaki ateşi gördüm görmedim diye. Ama cehennem o bile değil. %100 öyledir diye tereddüt etmeden cehenneme inanacağız. Cennete sanki bir ayağım orada imiş gibi iman edeceğim. Değil, değil, beni şöyle ufak bir rüzgarla sallamak, bir elimden güneşe bağlasalar, aşağıdan da asılsalar ayağımdan, böyle bir işkencede kalsam bile Allahu Ekber, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, şeriat, Kur'an, ahlak, iffet demeye devam edeceğim. Bir bu var, bir de haberlerde izlediğinden etkilenip acabaları zihnine yerleştirmek, o da var. İnternette şurada burada bir aklı kıtın uydurduğu boş bir lafın etrafında hayaller, düzmeler oluşturmak, o da var. Biz ümmeti Muhammed olarak aleyhissalatu vesselam böyle ufak esintilere iman teslim edecek kimseler değiliz. Ama kardeşlerim, kesinlikle Allah Ebu Bekir radıyallahu anh'ın önüne Ebu Cehil mel'ununu çıkardığı gibi, Bilal'in önüne radıyallahu anh Übey'i çıkardığı gibi, peygamberin karşısına kafirlerden bir kadro çıkardığı gibi, zamana ve mekana göre herkesin önüne bir şeyler çıkaracak. Kimimizin önüne cinselliği çıkaracak. Kimimizin önüne tamah çıkaracak. Para fırsatları çıkaracak. Kimimizin önüne internet çıkaracak. Kimimizin önüne akrabalarını çıkaracak. Herkesi Allah deneyecek. Hiçbir çaresi yok bunun. Hiçbir çaresi yok. Denenmemek için sınava girmemek lazım. Ne demek sınava girmemek lazım? İman etmeyene bir sıkıntı yok. Kimse ölülerin nabzına bakıyor mu? Doktorlar ölülerin ateşini ölçüyorlar mı? Tansiyonunu ölçüyorlar mı? Ölülere krem sürülüyor mu egzama olmasınlar diye? Ölüler üşüyor mu üşümüyor mu diye mezarlıkta sıcaklık ölçümü yapılıyor mu? Yapılmıyor. Dirilere sağlık ölçümü yapılıyor. Ölüye ne yapılsın? Allah'a imanı baştan reddeden, yani kafir olan birisi için ne ölçümü yapılacak ki Allah onu imtihan etsin? Ama ben cennete girmek istiyorum diyen birisine yaşadığı zamana göre Allah neresine girmek istiyorsun cennetin? Ne kadar istiyorsun? Nasıl istiyorsun? Sorar gibi sınavlar çıkaracak. Aziz kardeşlerim, herkes adı gibi soyadı gibi bilsin ki, hiç yani tereddütsüz bilsin ki, bu ne kadar istiyorsun cenneti, nasıl istiyorsun sorusu ailedir. Çocuklarımız, kardeşlerimiz, anamız babamız, eşlerimiz en büyük imtihanımızdır. Kur'an'ımız innemâ emvâlukum ve evlâdukum fitne buyuruyor. Mallarınız ve çocuklarınız fitnenizdir, dikkat edin. Ne demek fitneniz? Belanız demek değil, sınavınız demek. Eşleriniz belanız olabilir, dikkat edin buyuruyor. Kadın ve erkek, herkes için. Kendi finanse ettiğimiz perdesini, kilidini, sabununu, halısını, mutfağını temin ettiğimiz ev, içinde kebap olur gibi kıvrandığımız mangala dönebilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, öyle bir zaman gelir ki avucunun içinde ateş koru taşır gibi insan dinini taşımak zorunda kalır buyuruyor. Ne demek avucunun içinde? Yani mangalda kömür kıpkırmızı olmuş, tutuşmuş. İnsan onu eliyle alıp böyle mandalina tutar gibi tutabiliyor mu? Kazana illa tutacak olsa bile parmağın ucuyla böyle atmak için tutuyor. Bir maşayla tutuyorsun. Din böyle zor olabilir. Helal yedirip içirdiğin çocuğun için söz konusu bu. Daha önce sana

Allah'ın zekat vermek böyle bir şey değil mi? Sınav değil mi bu? Sabah namazına kalkmak böyle bir sınav değil mi? Ve kim sabah namazına kalkmakla sınanmadı bu dünyada? Zekatla sınanmadı, sadakayla sınanmadı, Kur'an okuyup okumamakla sınanmadı. Var mı sınanmayan bir kulu Allah'ın? Var mı böyle bir hayat? Var mı bir hayat? Vergisi yok, cezası yok, su parası yok, elektrik parası yok, her şey yerinde. Böyle bir hayat var mı? Ya babandan kalanı yiyeceksin, ona dağlar dayanmaz hazır olduğu için, ya çalışacaksın, ödeyeceksin. Bu dünya bedel ödeme yeri. Kardeşlerim, zannediyorum ki en büyük sıkıntımız bizim. Bu mantıkla bakıldığında biz sadece Müslüman doğduk elhamdülillah. Analarımız, babalarımız Müslümandı diye Müslümanlığı ölünceye kadar teminatla, garantiyle bize ipotek edilmiş zannederiz. Bu bir yanılgıdır. Bakınız, lütfen bakınız ve tekrar bakınız. Ne benim için, ne senin için, ne onun için. Ne de ezanlar okunan Müslüman dediğimiz toplumumuz için. Bireyler ve toplum için garantili, gitmez, erimez, yıpranmaz Müslümanlık yoktur. Asla yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin veda haccı yaptığı topraklarda, Ebu Bekir radıyallahu anh'ın halife olduğu zamanlarda henüz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek cesedi dahi soğumamışken, belki de bir kısmı uzaktan da olsa Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi gözleriyle görme şerefine ermiş niceleri bırakıp gitmediler mi? İmtihan kaybetmediler mi? Medine'de Ebu Bekir radıyallahu anh, kurtlar burayı bassa bile diyeceği kadar yalnızlık hissetmedi mi? Gitmez, kaybolmaz, geri dönülmez bir Müslümanlık olsaydı, Ebu Bekir radıyallahu anh'ın Medine'si o garantide olmaz mıydı? Eğer Medine o garantide olsaydı, Enes İbni Malik radıyallahu anh gibi bir sahabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ağzından en çok hangi duayı duyduğunu bize anlatırken, ey kalpleri oynatan Allah, benim kalbimi oynatma, Müslümanlığımı sabit tut diye dua ettiğini bize haber vermez miydi? Sonra da şaşıran sahabiler, ya Resulallah, yani biz sana Müslüman olduk, iman ettik, etrafındayız. Sen korkuyor musun bizim dinimizi bırakıp gitmemizden deyince ne buyurmuş? Kalpler, yani iman eden la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen kalpler Allah'ın iki parmağı arasındadır. İstediği gibi çevirir, esnek duran, kıvıran, yan basan, tenezzül etmeyen, kibirlenen, tembelliği prensip edinen kalpleri Allah çevirir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine için. Enes'e söylüyor. Laikliğin makarna süzgecinden insan geçirir gibi nesilleri geçirmeye çalıştığı, iliklerimize kadar sinmeye çalıştığı bir zamanda yeni nesillerin Müslüman olarak kalacağını hayal eden şu Medine'yi bilerek mi görmek istemiyordur? Basiretli, gerçekten Allah derdi olan, cennet derdi olan bir aile reisi, bir

0: baba, bir anne çocuğu için ebedi cennet garantisi, sarsılmaz iman, şehitlerin ülkesinde şehitlerin torunları olarak öyle gideceklerini zannedebilir mi kardeşlerim? Bu boşa basmak, hani derler ya, yaş tahtaya basmak değil midir? Müslümanlığımızı kendi ipoteğimiz altında, yani ben salarsam gider yoksa gidemez diye görmek kesinlikle aklı boşlukta bırakmaktır. Aziz kardeşlerim, bugün bir Müslüman öbür Müslümanla da olsa, yani değil bir dinsiz veya bir Hristiyan Yahudi bir taraf, öbür tarafta bir Müslüman, böyle değil. İki samimi Müslüman da olsa, Allah, peygamber, Kur'an, ümmeti Muhammed, sahabe, bizim ahlakımız gibi bizim için mukaddeslik taşıyan değerleri tartıştıklarında asla ve kat'a zararsız çıkamazlar o tartışmadan. Hemen birisi kafir olur, dinini kaybeder demiyorum. Öyle değil. Ama bugün misal olsun diye, sizleri de tenzih ederek, Allah uzak etsin böyle şeylerden diyerek söylüyorum. Ebu Bekir mi filan konuda haklı idi, Ömer mi, Allah ikisinden de razı olsun diye şöyle bir ilmi münakaşa yapsa iki kişi, bir saat sonra da deseler ki biz bir sonuca ulaşamadık, kapat bu dosyayı gitsin deseler, kesinlikle ikisinin de asla ve kat'a Ebu Bekir ve Ömer sevgisi artmaz. Tartışılan bir şeyin etrafında taassup ve tutuculuk oluşur. Saygı oluşmaz. Saygı oluşmaz. Yıpranır. Tartışılan şey yıpranır. Kaldı ki bizim mukaddeslerimiz Allah, Kur'an, şeriat, fıkıh, ahlak, sahabi, bu kavramlarımız bizim gaybi bilgilerden oluşuyor. Yani nesnel bir şey değil bu. Tutunca bir köşesinden tutamıyorsun. Kur'an dediğin bir ağaç değil, bir metal değil, bir maden değil. Levh-i mahfuzda yazılı Allah'ın sözleri. Bunu elle tutup mercek altına koyup inceleyip şu kadar miligram diyemiyorsun. Atıyorsun. O da atıyor. İki atış arasında kalan senin itikadındır. Bazı kardeşlerimizin iyi niyetle, yani karşı tarafa hayırım olsun maksadıyla yaptıkları tartışmaların, bir zaman sonra tartıştıkları şeyin ve ona bağlı olarak da dinin, akidenin, Allah, cennet, cehennem, sırat gibi konuların, kadere imanın, meleklere imanın erimesine sebep olacağını anlamaları gerekir. Tartışmak bir kere sert zemine çıkmak demektir. Bunun için kardeşlerim, dinimizi son nefesimize kadar yıpratmadan, eskitmeden, enerjisini kaybetmeden tutmak zorundayız. İyi niyetli olduğunu var kabul etsek bile, tartışmaların bizim şehvetimizi, yani tartışıp galip gelme arzumuzu esasen tatmin ettiğini unutmamalıyız. Herkesin dini kendine olacak. Bir insan gerçekten merak edebilir. Alime gidip, ehline gidip bu konuda beni bilgilendirin der. Bunda bir sakınca yok. Kel, kele niye ilaç tarif etsin? Kör, körün nesini görsün göstersin? Bir alimin önünde talebe konumunda olan bir şeyler alır. Televizyonlardaki en ucuz iki konu, insan dini ve insan sağlığı. En ucuz bedava iki konu. Bir de bunların ikisi var, İki tane daha ikiz var. Siyaset ve spor. Bu dört şeyde bütün insanlık uzman. Tıptan herkes anlıyor. Bizim köyde sarı saplı bir ot vardı. O her ilacı yerine getirirdi. Tamam, al sana bir doktor. Din zaten köyünde bir hocadan öğrenmesi de şart değil. Din hakkında herkes konuşuyor. Sahibi yok, soranı yok. Aynı şekilde siyaset. Bir kişi Allah'tan anlamasa şu siyasetten ne iyi olur ya. Mübarek yaratılırken siyaset için yaratılmışız. Futbol zaten vuruyorsun güm diye bir ses çıkıyor. Ucuz konular. Benimle ilgili değil, ben anlamam. Ben Müslümanım elhamdülillah, namaz kılarım. Allah var, melekler var, kitap var, Kur'an var, kader var. Selamun aleyküm deyip kenara çekilmek sanki hangi çağda yaşıyor denecek gibi oluyor. Halbuki bütün çağlarda din ondan uzman olarak anlayanlar ve herkes tarafından yaşanan bir konu diye bilinirdi. Bir de geldiğimiz çağda uzmanlık diye bir şey şişirilip duruluyor. Hani her şeyi ehline soralım, uzmanına soralım deniyor. Dine gelince, tıbba gelince, siyasete gelince, spora gelince anlamayan yok bu dünyada. Aşı mı? Hayatında bırak sen doktor iğnesini, dikiş iğnesi bile tutmamış insanlar aşıdan anlayabiliyor. Hastalıklardan anlıyor. Kendisi hasta, kendisine faydası yok ama hep başkasını tedavi etmekten anlıyor. Hayır kardeşlerim, dinimizi ve canımızı ulu orta konuşamayız. Ulu orta konuşunca da dinlemeyiz. Dinlememeliyiz. Çünkü eskiyen benim aklımdaki dindir. Benim itikadım zayıflıyor. Ama bu arada benim şöhret arzum, galip gelme hırsım pohpohlanıyor. Ona bir itiraz yok. Fırsatçılığımızı, kapitalizmin para kazanma konusundaki fırsatçılığını biz din üzerinde asla ve kat'a tatbik edemeyiz. Din bir meta değildir. Biz cennete girmek istiyoruz. Allah'ın cennetine nail olmak istiyoruz dinimizi yaşayarak. Dinimizi sömürerek değil, dinimizi tartışarak değil. Din kimsenin oyuncağı değil, kimsenin zan ve tahminlerinin atış noktası da değil. Aziz kardeşlerim, biz ve çocuklarımız bundan bir sene sonra, bu konuşmanın yapılışından bir sene sonrayı yaşayanlar, bugüne rahmet okutacak daha baskılı ve daha aldatıcı, daha tuzaklı, gece karanlığı gibi fitnelerle karşılaşacaklar. 5 sene sonrakiler ondan da fazlasıyla karşılaşacaklar. Ve çok daha garibi, hep dış güçlerden, uzaydan, teknolojiden gelmeyecek bu belalar. Biz varız, biz. Kendi elimizle kendi çorabımızı sökeceğiz. Yani içimizden çürüme olacak. Ve Allah dışarıdan İslamiyet kaba din denirken, İçeriden de niye biz böyle köhne kaldık diye fiskos çıkarılırken, iç dış güçlerin ortasında kalmış şeytanla, şeytanlaşmışların arasında işte adeta arslanın üst dişiyle alt dişi arasında ezilir gibi ezilmeye çalıştığı halde La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'a sadık kalanlar. Bu dünyada güneş var mı yok mu bunu tartışabiliriz. Bakara suresinden bir ayet asla tartışamayız diyenler. Dünyada 30 derece sıcak varken oruç tutuyorduk. 130 dereceye çıksa bu sıcaklık biz orucumuzu gene tutarız diyecek ciddiyeti gösterenler. Bütün şehvetlerim ayağımın altı gıdıklandığı gibi beni gıdıklayacak olsa, Ya Rabbi beni koru, kalbimi kaydırma diye dua eden genç kardeşlerim, genç hanımlar, yaşlılar, hepimiz Allah'ın izniyle kelime-i tevhidin etrafında yaşayacak, kelime-i tevhid enerjisiyle ayakta kalacağız, Rabbimize nefesimizi böyle teslim edeceğiz. Lakin İlahiyatta okuduğu için kendisinde dini sulandırma hakkı görüp ulu orta her şeyi konuşuyor. Öbürü de başka bir yerde medresede okuduğu için her şeyi bildiğini zannediyor. Veya menfaati gereği, siyasi konumu gereği, memurluğu gereği, şirketteki konumu gereği biraz esnemesi gerektiğini zannediyor olanlar şeytanın avucunda kıskıvrak yakalandıklarını gördüklerinde uyanmış olurlar, asla kurtulamazlar. Çünkü kelime-i tevhid belki 10 saniye sürmeyecek kısa bir zamanda söylenip cennete götürdüğü gibi o kadar bir zamanda da cehenneme götürme nedeni olabilir. Madem bu anahtar sokunca açıyor cennetin kapısını, çekince de bitiyor demektir. Sokmak 2 saniye ise çıkarmak da 2 saniye bu anahtarı. Niye iman bu kadar kolay düşündüğümüz halde imansızlığı çok zor zannedelim? Yanılmış oluruz kardeşlerim. Hayır. İman edip cennete girmek de biiznillahü teala çok kolay. İmanı kaybedip nauzu billah cehenneme girmek de çok kolay. İkisinin ortasında çok keskin bir zemin üzerinde gidiyoruz biz. Ve Rabbim kimin kaymadan devam ettiğini görecek. Tek kalmaya İbrahim aleyhisselam gibi hazır Müslümanlar istiyor Allah-u Teala. Kabe'nin etrafında, Arafat'ta, Mina'da, milyonlarca hacının ortasında elbette Allahu Ekber diyeceksin. Yaşasın şeytan diye şeytan taşlarken bir slogan atabilir mi? Bismillahi Allahu Ekber vacmelli şeytan diye hacılar hepsi taş atıyorlar şeytana. Bir ki size çıkıp yaşasın şeytan diyebilir mi orada? O sloganı attırırlar. Şeytan sen olursun, Allah şeytan içimize girmiş diye milyonlarca taş yersin kafana. Elbette orada İslam göstereceksin. Evde yalnız internetin başında kaldığın zaman, kimsenin hesap sormayacağına iyice inandığın bir yerde, bir kasanın önünde durduğun zaman, 4 ayak üstünde 2 kişi durduğu zaman ve burada melek var mı yok mu diye şeytanın tereddüt geçirttirdiği zaman, Allah'ı hatırlayıp Müslümanlığını, ehli Kur'an olduğunu, şeriat ehli olduğunu hatırlayıp anında Rabbinin huzurunda dimdik duran mümin kazanacak. Gerisi ne olacak? Gerisi kazanıp kazanmadığı belli olmayan bir hayat yaşayacak. Allah muhafaza buyursun. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, Hayat Rehberi programıyla Nurettin Yıldız'ı dinlediniz. Allah

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Alimlerin ilim meclislerine devam edin. Hikmet ehlinin sohbetlerine katılın. Hiç kuşkusuz Allah, kurumuş toprağı yağmur suyuyla nasıl diriltiyorsa, ölü kalbi de hikmet nuruyla öyle diriltir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özele.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
1: O gün muhakkak bütün nimetlerden hesaba çekileceksiniz.
2: Özel FM Kavramlar Sözlüğü.
3: Özel FM Kavramlar Sözlüğü.
4: Tövbe, geri dönmek. İnsan hata yapar. Bazen yanlış bir söz söyler. Bazen bir günaha düşer. Bazen bile bile yanlış bir yola girer. Peki hata yaptığımızda her şey biter mi? Hayır. İslam'ın insana açtığı en büyük kapılardan biri vardır. Tövbe. Tövbe, sözlükte geri dönmek anlamına gelir. Dini anlamıyla ise insanın günahı terk edip Allah'a yönelmesidir. Rabbimiz şöyle buyuruyor: Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Zümer Suresi 53. Ayet. Bu ayet, günah işlemiş insanın ümitsizliğe düşmemesi gerektiğini gösteriyor. Fakat tövbe yalnızca bir daha yapmayacağım demekten ibaret değildir. Gerçek tövbe, insanın yanlışını fark etmesi ve ondan dönmesidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise şöyle buyuruyor: Allah kulunun tövbe etmesine, sizden birinizin ıssız bir çölde kaybettiği devesini yeniden bulmasından daha çok sevinir. Müttefekun aleyh. Düşünün. Çölde yolculuk yapan bir insan, bütün yiyeceği ve içeceği üzerinde bulunan devesini kaybediyor. Artık ölümle karşı karşıya, sonra devesini yeniden buluyor. Yaşadığı sevinci düşünün. Peygamber Efendimiz, Allah'ın kulunun tövbesine olan sevincini böyle bir örnekle anlatıyor. Demek ki Allah'a dönüş kapısı kapanmış değildir. İnsan ne kadar uzaklaşmış olursa olsun dönebilir. Tövbe geçmişi değiştirmez ama insanın geleceğini değiştirebilir. Ve belki bugün ihtiyacımız olan şey yeni bir başlangıçtır.
2: Özel FM Kavramlar Sözlüğü.
3: Özel FM Kavramlar Sözlüğü.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
2: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
3: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
4: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
5: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
6: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
7: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
8: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
9: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
10: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
11: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
12: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
13: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
0: Reklamları dinlediniz.
14: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
15: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013, 0555 977 9013.
16: Saat 9. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
17: Özel FM www.özelfm.net. Özel FM.net.

0: bölgesel ve küresel çatışmalardan, dış politikanın parametrelerinden, uluslararası siyaset ve dünya gündemine dair analiz ve değerlendirmelerle dış politika programında buluşuyoruz.
1: Dış politika programıyla Mustafa Özcan her pazartesi saat 9.30'da radyonuz Özel FM'de.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Duran araçların önünden veya arkasından yola çıkmak çok tehlikelidir.
0: Özel FM 103.2.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, sakın ha sakın zulmedenlere meyletmeyin. Size de ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka yardımcılarınız da yoktur. Sonra size yardım

0: Özel.
1: Tağuta kulluktan sakınan ve Allah'a yönelenlere müjde vardır. Kullarımı müjdele. Zümer suresi 17. ayet.
2: Bizden istenen bir şey vardır. İhlas ile bunu yapabilmek. Ancak ihlas sahibi olmak ne kadar önemli ise onu korumak daha bir önemlidir. Belki de şöyle cümleyi kurmamız gerekecektir. İhlası korumak kazanmaktan daha zordur.
3: Müminlerin iman bakımından en olgun olanları, ahlak bakımından en güzel olanlarıdır.
0: Özel efendim. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Şimdi

0: 4. Özkonakkuyumcu.com.
1: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, vuvuzel kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
2: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
3: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
4: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
5: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
6: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
9: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
10: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: Özel FM. Dış politika. Konuşmacı, gazeteci yazar Mustafa Özcan.
1: Değerli dinleyenler, yeni bir programda tekrar beraberiz. Allah'ın selamı üzerimize olsun. Bugün de gazeteci yazar Mustafa Özcan hocamızla çeşitli coğrafyalarda yaşanmış bazı olaylardan bahsetmeye devam edeceğiz inşallah. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, sefalar bulduk.
1: Hocam geçen hafta Husilerden ve o bölgede yaşananlardan bahsetmiştik. O konuya gelmeden önce bugün ilk olarak Rusya ile Ukrayna arasında yaşananlar ve Putin'in açıklamaları hakkında bilgi verebilir misiniz?
2: Tabii bu Ukrayna meselesi üzerinden öncelikli olarak da hayırlı sabahlar diliyorum tabii dinleyicilerimize. Onun haricinde muhtat bazı konular var. Onlardan bir tanesi Rusya ile Ukrayna arasında sürtüşme. Zaman zaman bu Batı ile sürtüşmeye de sahne olabiliyor. Yani Ukrayna meselesinin bir ucu veya büyük ucu aslında Batı'ya bağlı veya Batı ile ilgili. Dolayısıyla Rusya Batı gergefinde zaman zaman Ukrayna buhranı baş gösteriyor. O noktada Putin'in ve Rus yetkililerin zaman zaman tırmanlarıma şeridinde tehditleri oluyor. O tehditlerden bir tanesi tabii nükleer silahları kullanmak. Şöyle söylüyorlar Rus yetkililer, özellikle Londra'daki Rusya Büyükelçisi, elimizde her türlü silah var diyor. Putin de bunu ima ediyor. Diğer yetkililer de bunu ima ediyor. Yani silah üstünlüğü açısından tartışılmaz bir yerdeyiz. Dolayısıyla yani yenilme seçeneğimiz yok. Yenilme aşamasına gelirsek o zaman o silahları kullanırız. Yani durumu tersine çeviririz diyorlar. Batı'yı tehdit ediyorlar. Bu son olarak tabii Kaliningrad la alakalı tabii Rusya'nın çekinceleri veya korkuları üzerine gerçekleşiyor. Batılıların bir şekilde NATO'nun veya Batılıların burayı işgal edebileceği söyleniyor. Kaliningrad Rusya'nın batı yani Rusya'nın en ucundaki Serhat bölgesi diyebiliriz. Yani Rusya ile karasal bağlantısı olmayan bir toprak parçası. O, bu toprak parçası Batı tarafından bir şekilde toprak olarak tabii kuşatılmış vaziyette. Dolayısıyla ele geçirilmesi en kolay yerlerden bir tanesi bir savaşın patlak vermesi halinde. Ama Rusya şunu söylüyor, eğer ne kadar nükleer tehditlerde bulunsa da Batı'yla savaş istemiyoruz. Yani savaşa amacımız yok. Ama yani bunu ihtiyaten bu dili kullanıyoruz. Yani nükleer silahları vesaire. Herkes hesabını ona göre yapsın, iyi yapsın vesaire diyorlar. Tabii bu nükleer mesele önemli bir mesele. Yani şöyle, dünyada nükleer kulüp diye bir kulüp var. Bu kulübün resmi ve gayri resmi üyeleri var. İşte resmi üyeleri 5 güvenlik konseyi üyesi, onların hepsinin Fransa, İngiltere olmak üzere nükleer silahları var. Tabii Amerika'nın, Rusya'nın en fazla stokları var. En fazla yani silahı olan ülkeler. Bunlar Rusya, Amerika Birleşik Devletleri 10 bin civarında bunların nükleer başlığı olduğu ifade ediliyor. Putin galiba bunu söylüyor, diyor ki dünyayı yörüngesinden çıkarabilir bu silahlar diyor. Yani kullanılması halinde dünya artık yaşanmaz bir yer haline gelebilir. Aslında ama altından sopa gösteriyor, diyor ki eğer yenilecek olursak dünyada yaşanmaz hale gelebilir, dünyanın da sonu gelebilir. Yani Rusya'nın yenilmesi dünyanın sonu olur mesajı veriyor. Dolayısıyla hesaplarınızı ona göre yapın. Biz Ukrayna'dan çekilmeyeceğiz. Ukrayna'da yenilmeyeceğiz mesajı veriyorlar. Tabii buna mukabil NATO'nun temsilcileri de yani kendilerini savunuyorlar. Kesinlikle Rusya'nın NATO'yu yenemeyeceğini, NATO'nun bu şekilde Rusya'yla baş edebileceğini, onu yenebileceğini vesaire söylüyorlar. Silahlı mühimmat ve müttefik ülkeler açısından NATO daha avantajlı tabii ki. Yani Rusya'ya nazaran Rusya o Varşova Paktı lideriyken tabii etrafında kümelenmiş birçok ülke var. Bu ülkelerle silah arkadaşları yapıyordu. Şimdi ise Beyaz Rusya gibi birkaç ülkenin dışında, onlar da çok fazla güçlü ülkeler değil, Beyaz Rusya gibi ülkelere dayanıyor veya onlarla işbirliği yapıyor, ittifak yapıyor vesaire. Yani Rusya'nın çevresinde de çok fazla dost yok. Hegemonyacı bir ülke olduğundan dolayı dost barındıramıyor yani. Dost edinemiyor. Edinse bile bunları uzun süreli yanında tutamıyor. İşte Gürcistan'da, Ukrayna'da vesaire. Bu ülkeler gitgeller yaşamışlar. Rusya ile işte ittifak yapmışlar. Rusyanlıları da var. Yani şimdi Çinlilerin Çin hinterland olduğu gibi, yani Çinlilerin yaşadığı başka civarla dünyadaki bölgeler olduğu gibi, oralarda Çinliler üzerinden nüfuzu var. Rusların keza işte şeyde, ne diyelim, Kazakistan'da, benzeri yerlerde yani hatırı sayılır bir Rus nüfusu var. Bu Rus nüfusu Almanların deyimiyle Lebensraum, yani hayat alanını bir şekilde temsil ediyor. Yani Rusya'nın hayat alanını temsil ediyor. Azınlıklar üzerinden dediğimiz gibi o bölgelerde nüfuz alanı kurmak istiyor veya o bölgelerdeki ülkeleri bu şekilde ele geçirmek istiyor. Ukrayna bunun en iyi örneklerinden bir tanesi. Dolayısıyla Rusya yayılmacı politikalarını sürdürüyor. 1500 tarihinden itibaren, yani şöyle oldu, 1500 tarihinde dünyada büyük bir değişim oldu. Bunlardan bir tanesi Rusya. Rusya güneye ve etrafına yayılmaya başladı. Yani işte özellikle Altın Ordu'nun bu şekilde ortadan kalkması ile birlikte Rusya Moskova Kenezliği büyümeye başladı. Büyüye etrafına açıldı ve dediğimiz gibi sağa sola güneye sarkmaya başladı. Aynı dönemde 1500 tarihinde Şah İsmail iktidara geldi ve Safavi Devleti kuruldu. Yani Rusya Kenezliği ile Moskova Kenezliği ile Safavi Devleti tarihi dönüşümlerden birini teşkil ettiler. Her iki ülke de kendi civarlarında bir şekilde nüfuzlarını yaydılar, genişlediler, yayıldılar vesaire. Dolayısıyla Rus tehlikesi birkaç bahadır atlatmalarına rağmen devam ediyor. Neydi o? Çarlık Rusyası'nın 1917 yılında Bolşevik devrimi tarafından yıkılması, elimine edilmesi, onun yerine Sovyetler Birliği'nin kurulması. 1991 yılında da Sovyetler Birliği yıkıldı. Yerine işte Rusya Federasyonu doğdu. Rusya Federasyonu yerini aldı. Ama yayılmacılıklarını hiçbir dönemde bırakmadılar. Ne Çarlık döneminde, ne Sovyetler Birliği döneminde. Sovyetler Birliği döneminde ideolojik zırhla da mücehhez hale geldiler. Yani ideolojik zırh giydiler tabir sayısı. Daha önce böyle bir şey yok. Çarlık Rusyası daha ziyade Slav ırkına, Slavlaşmaya ve tabii Ortodoksluğa dayanıyordu. Ama Sovyetler Birliği'nin kurulmasıyla birlikte komünist ideolojiyi de arkalarına alarak daha fazla yayılma fırsatı buldular, doğrusunu söylemek lazımsa. Hala da yayılmacıklarına bir şekilde devam ediyorlar. Yani Batı ile birebir, Rusya Batı ile birebir mücadele ediyor. Yani o kudreti kendisini bir şekilde görüyor. Yani burada dediğimiz gibi Ruslar silahlara dayanarak artık biz yenilmeyiz diyorlar. Hakikaten bir petrolü var Rusya'nın, en önemli stratejik maddesi petrolü. Hatta eski Amerikalı senatörlerden bir tanesi Putin'i pompacı olarak nitelendirmişti. Yani diyor, pompacı, bir de silahlar var, başka Rusya'nın bir şeyi yok diyor vesaire diyor. Hakikaten silah ihracatında, yani satımında önemli ülkelerden bir tanesi. Yine petrole dayalı olarak dediğimiz gibi ekonomisini ayakta tutuyor her şeye rağmen. Ve petrol de bugün değerli ve Amerika'nın da Rusya'ya ihtiyacı var bu noktada. Dolayısıyla Rusların pes etmeye niyeti yok. Yani öyle gözüküyor. Batılılar da Ukrayna'nın arkasında ne kadar dururlar belli değil, kırılgan. Nitekim Kırım Savaşı 1853-54, 55-56 yıllarında olmuştu. Aynen Ukrayna meselesi gibi oldu. Batı bu işte iyi bir strateji sürdüremedi. Dağınıktı Batı. Yani işte Fransa, İngiltere, Osmanlı İmparatorluğu birlikte hareket ettiler. Rusya'yı yendiler ama sonuç alamadılar. Masada bir sonuç alınamadı yani. Rusya bir süre sonra tekrar yayılmacılığına devam etti. Sağa sola sarkmaya devam etti. Dolayısıyla şimdi de öyle bir durum var. Yani evet, Ukrayna'nın etrafında bir ittifak var ama bu ittifak çatlamaya müheyyye, yani hazır, çatlayabilir her an. Yani Ukrayna'dan ziyade işte Polonya'nın geleceği veya Doğu Avrupa ülkelerinin geleceği de Avrupa ülkelerini korkutuyor. Ondan dolayı yani Ukrayna ile bitecek olsa, yani Batılılar şunu anlasalar, Rus yayılmacılığı Ukrayna'da son bulacak, Ukrayna ile sınırlı kalacak diye inansalar herhalde çok fazla asılmazlar, onu da feda ederler. Ama onun ötesine geçme ihtimalinden korkuyorlar. Yani Avrupa'nın istikrarsızlaşmasından korkuyorlar. Ondan dolayı son dönemde Rusya'ya karşı daha hasmane politikalar izlemeye başladılar. Dolayısıyla böyle bir durum var. Yani dünyada dünyayı 6 defa yörüngesinden saptıracak bir nükleer tersaneden bahsediyoruz. Maalesef böyle bir durum var. Yani insanlık kendi kıyametini kendi de getirebilir bu silahlarla birlikte. Rusya dediğim gibi Batı ile yüzleşmesinde veya karşılaşmasında bir nükleer silahlara dayanıyor, itimat ediyor. O nükleer silahlar bizim sırtımızı korur, arkamızı korur diyor. Öyle düşünüyorlar. İkincisi de savaş motivasyonu için kabirdeki kahramanlarını göreve çağırıyorlar. Göreve çağırıyorlar. Yani nasıl oluyor? Şimdi burada geçen haftalarda bununla ilgili basında bazı değerlendirmeler yer aldı. Donskoy diye eski, yani yüzyıllar önce yaşamış Rus kahramanlarını vesaire bir kolunu bulmuşlar. O kolunu cephelere gönderiyorlar. Cephelerde askerlere moral vermesi için, motivasyon aracı olması için onu gönderiyorlar. Keza Alexander Nevski adlı başka bir kahraman daha var. Rus kahramanı. Yani şehitleri diyelim bu tırnak içinde, Rusya'nın kendi açısından algısı itibariyle bizim onu kabul ettiğimiz anlamda gelmez bu. Hayır, yani Ruslar öyle görüyorlar. Dolayısıyla Rusya eski prenslerini, kahramanlarını, bir şekilde ölmüş olanları ne yapıyor? Cepheye sürüyor. Bunlarla birlikte askerlerin motivasyonunu artırmak istiyor. Çünkü sıkışmış durumda. Şimdi 4-5 yıl oldu. Henüz savaş kesin olarak neticeye ulaşmış değil. Kimin galip, kimin mağlup olacağı da belli değil. Ondan dolayı Rusya dediğim gibi var gücüyle her ihtimale sarılıyor. Bunlardan bir tanesi de manevi şeyler, unsurlar. Yani işte ne diyelim buna? Eskiden ahit sandığı deniliyor. Beni İsrail'de. Ahit sandığı. Ne ahit sandığı? Tabut-u Sekine de deniliyor buna. Bizim İslam literatüründe de vardı. Yani Hazreti Musa ile Hazreti Harun'un bu şekilde kutsal emanetleri bir sanduka içinde alınmış. O sanduka savaşlarda ön cephede götürülüyor. Yani askerler o sandukaya bakarak, kutsal emanetlere bakarak morallerini motive ediyorlar. Savaşçılıklarını bu şekilde artırıyorlar vesaire. Dolayısıyla Beni İsrail'in öyle bir şeyi varmış. Yani savaşlara o ahit sandığıyla veya kutsal emanetlerle birlikte giriyorlarmış. O girdikleri savaşta da dediğim gibi o moralle üstün geliyorlarmış. Gelebiliyorlarmış tabiri caizse. İslam tarihinde de böyle durumlar var. Nitekim Kudüs kaybedildiğinde 1095 yılında kaybedildi. 1187 yılında geri alındı. Yani 200 yıla yakın bir süre şeyin elinde kaldı. Ne derler, ne diyelim onu. Yani şöyle yanlış söylemeyeyim. 1095 tarihinden 1187 tarihine kadar ki dönemde Haçlıların elinde kaldı. O dönemlerde tabii Müslümanlar Haçlılara karşı kendi işlerinde de muharebe ediyorlar. Bu muharebenin ortaya çıkardığı Zengiler devleti var. İmadettin Zengi, Rahayı alıyor. Gayrimüslimlerden, Haçlılardan Rahayı alıyor. Daha sonra cephe genişletiliyor. Halep, Urfa, ondan sonra Şam, ondan sonra şeye kadar geçiyor, nedir o, Kahire'ye kadar geçiyor. O sıralarda Nureddin Zengi, İmadüddin Zengi'nin oğlu, Zengiler Devleti'nin önemli temsilcilerinden birisi, minber yaptırıyor. Ki Aksa Camii işgal altında. Yani henüz Haçlıların işgali altında, ama o oranın mutasavver hayali veya mutasavver bir şeyini yaptırıyor. Mücessem bir ne derler onu, minberini yaptırıyor. Ustalar minberini yapıyorlar vesaire. O minberle birlikte savaşa çıkılıyor. Yani savaşlarda o minber öne konuluyor. Deniliyor ki işte bu minberi şeye dikeceğiz. Somutlaştırıyor. Yani hedefi somutlaştırıyor önce. Bu minberi biz Mescid-i Aksa'ya dikeceğiz. Dolayısıyla savaşlarda bir hedef Kızıl Elma. Böylece teşekkür ediyor. Billurlaşıyor Kızıl Elma. Teşekkür ediyor. Askerler de ona göre yani zorluklara göğüs geliyorlar. Da kahramanca savaşıyorlar. Yani misyonları taayyün etmiş oluyor o minberle birlikte. O minberi Mescid-i Aksa'ya yerleştireceğiz diyorlar. Nitekim o minber 1908 yılında, 69 yılında Yahudiler Avustralya'da bir evanjelik tarafından, Yahudilerin müttefiki bir Hristiyan tarafından yakıldı. Ondan sonra tekrar Türk ustaların, başka ustaların çalışmalarıyla birlikte yerine dikildi, yerine konuldu. Yani o minberi bu şekilde yaptılar. Yaptılar ama o minberin ruhu devam ediyor. Kısaca Ruslar da dediğimiz gibi Ahit Sandığı'na öykünerek bu şekilde, yani Ahit Sandığı'nı örnek alarak savaşlarda başarı göstermek istiyorlar. Askerleri özendirmek istiyorlar. Yani motivasyonlarını artırmak istiyorlar bir şekilde. Kısaca ne demiştik? Rusya'nın elinde iki tane güç var. Bunlardan bir tanesi manevi güç, kiliseye dayanan. Bu kilise de işte bu işleri organize ediyor. O tarihi kahramanları bir şekilde canlandırmaya çalışıyor. İkincisi de nükleer silahlar. Yani Batı'ya üstünlüğünü bu iki karede tamamlamak istiyor Rusya. Yani savaşları böyle kazanmak istiyor. Evet.
1: Geçtiğimiz hafta da bahsettiğimiz Husilerin Medine'de bir saldırı gerçekleştirdiği ile ilgili bir haber var. Hocam bu konuda bilgi verebilir misiniz?
2: Evet. Şimdi yine Suudi Arabistan cephesinde işte Husilerle Suudi Arabistan arasında sürtüşmeler devam ediyor. Bu noktada daha önce Mekke'ye yönelik olarak bir drone saldırıları yapıldığı ifade edilmişti. Şimdi de Medine'ye yönelik olarak oradaki elektrik tesisatlarına bu şekilde saldırı düzenlendiği söyleniyor. Suudi Arabistan bunu söylüyor. Tabii Husiler bazen inkar ediyorlar, bazen de kabul ediyorlar. Kabul ettiklerinde de şunu söylüyorlar. Diyorlar ki biz bu saldırıları yani şey için, misilleme olarak yapıyoruz. İşte Suudi Arabistan uçakları ile birlikte Taiz'dir, Hudeyda'dır bilmem, Yemen'in şehirlerine, yani Husilerin elinde bulunan şehirlere ataklarda bulunduğunu, Suudi Arabistan'a ataklarda bulunduğunu vesaire söylüyorlar. Dolayısıyla dediğimiz gibi kendilerine haklı çıkarmak için bir takım değerlendirmelerde bulunuyorlar. Peki burada nasıl bir tavır olması lazım? Yani Husiler tabii Suudi Arabistan'la savaşabilir. Yani meşrudur değildir, ayrı tartışma. Ama yani burada bir centilmenlik anlaşması olması lazım. Zihni olarak centilmenlik. Yani kutsal mekanlara, Mekke Medine'ye. Çünkü askeri yerler değil oralar. Yani ve yabancılar da sürekli olarak oraya, Umre'ye, Hacca vesaire geliyor. Dolayısıyla oraya yapılan saldırı İslam ümmetine veya ümmete yapılan saldırıyla eşdeğer bir durum arz ediyor. Onun yerine Riyad'a saldırı, Ciddi'ye saldırı, bilmem ne, Suudi Arabistan'ın başka şeyi mi kalmadı? Şehri mi kalmadı? Dolayısıyla Mekke Medine'ye niye saldırıyorsun? Adam, onların Taiz vaizlerinden bir tanesi şunu söylüyor. Diyor ki biz küresel bir ıslah devrimi gerçekleştirmek istiyoruz. Mekke Medine'yi bunun için hedef alıyor. Yani Suudi Arabistan'ın imajını bu şekilde yıkmak istiyoruz. Yani diyorlar. Evet. Küresel bir devrim tasarlıyoruz. Yani Suudi Arabistan'ı devirirsek bu küresel devrimin önündeki engellerden bir tanesi, büyük engellerden bir tanesi kalkar vesaire diyorlar. Yine de eğer İslam dünyasında vesaire saygınlığı kazanmak istiyorlarsa Mekke Medine'yi bu işin haricinde tutabilirler. Ona centilmenlik anlaşması diyorlar. Mekke Medine yasak şehir. Yani özellikle Mekke harem, harem-i şerif. Harem bu şekilde yasak şehir demek. Yani orada hayvan öldürmek. Hatta mitpire gibi hayvanları bile hac mevsiminde öldürmek cezaya, yani mali cezaya neden oluyor, tereddüt ediyor, mali ceza tereddüt ediyor. Dolayısıyla hayvanların bile dokunulmadığı bölge, kutsal bölgeye insanın dokunması doğru bir şey olmaz. Rusiler burada yanlış yapıyorlar. Suudi Arabistan'da o Mekke ittifakını bu şekilde canlandırmak istiyor. Önümüzdeki dönemde, önümüzdeki günlerde bu şekilde Husiler'e yönelik olarak belki de kara harekatı başlatmak istiyor. Burada tabi askeri olarak Pakistan ve Türkiye'den destek almak istiyor. Destek almak istiyor. Ona dair bazı toplantılar tabi yapıldı, yapılıyor. Hatta Birleşmiş Milletler genel kurul toplantıları çerçevesinde veya toplantılar sırasında bu tür toplantılar yapıldı. Şimdi Türkiye'nin ve Pakistan'ın Suudi Arabistan'a bu noktada destek verebileceği ifade ediyor. Yani askeri destek verebileceği ifade ediyor. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nin de lojistik destek verebileceği, istihbari veya lojistik destek verebileceği söyleniyor. Tabi Amerika kim kazanırsa kazansın ben kazanayım havasında. Onun için Husilerin kaybetmesi bir şey değil. Yani seçenek değil. Amerika kendi avantajına bakıyor. Kutsal topraklarla falan da alakası yok. Yani Müslümanların birbirini katletmesi veya birbiriyle mücadele etmesini sevinerek izlediği söylenebilir. Yani bu şey değil. Yuktan değil, iftira değil. Gerçekten ta kendisi. Dolayısıyla yani Husilerin arkasında tabii İran olduğu ifade ediliyor. Bazıları Şin olduğunu da söylüyorlar. Dediğimiz gibi İran meseleye başka zaviyelerden bakıyor. Husiler de başka zaviyelerden bakıyor. Hangi zaviyeden bakarlarsa baksınlar sonuç itibariyle Mekke Medine kutsal toprakları temsil ediyor. Sadece Suudilere ait bir havza değil orası. Bütün müminlerin buluştukları noktalardan bir tanesi. Dolayısıyla o hassasiyetle eğilmek lazım. O hassasiyetle duruma bakmak lazım. Onu söyleyebiliriz. Evet.
1: Teşekkür ederiz hocam. Bir de Birleşik Arap Emirlikleri'nden Tel Aviv'e giden yolcu uçağının pilotlarının kavga etmesi sebebiyle Suudi Arabistan'a iniş yapmış. Hocam bu konuda neler evet. söylemek istersiniz?
2: Evet, çok enteresan bir şey tabii bu. Kabinde kavga çıkıyor. Kabinde kavga çıkıyor. Pilotlar birbirine giriyorlar vesaire. Bazı yolcular da herhalde müdahale ediyorlar falan. Uçağın düşmesi bir şekilde engelleniyor. Şimdi bu Yahudiler arasında nizâ ve ihtilafın derinliğini gösteriyor bu şekilde. Tabii ibret alınması gereken hususlardan bir tanesi. Kur'an-ı Kerim ona vurguda bulunuyor. Be'fûnda imam şedid. Yani aralarındaki nizâ ve ihtilaf şiddetli de diyor. Yani onları bir olarak görürsün ama birlikten eser yok. 104 ülkeden veya 110 ülkeden bu topraklara gelmişler. Kültürel aidiyetleri farklı işte. Hatta dini şeyleri de referansları veya dini inançları da yer yer farklı arz ediyor. İki tane ağın başılık var. Bu ağın başılığı, bu ağın başılığı, Eşkenazi ve Sefardim ağın başılıkları vesaire var. Dolayısıyla referansları da, dini referansları da çok reknesak değil. Yani dolayısıyla ihtilafı açık bir pozisyonları var. Dediğimiz gibi uçak Ürdün sahasında herhalde Ürdün hava sahasında bu şekilde düşme tehlikesi geçiriyor. Yani kabinde bir şey hali, armada hali baş gösteriyor, yaşanıyor. Onun üzerine işte uçak Suudi Arabistan'a acil iniş yapıyor. Tebuk'a acil iniş yapıyor. Fly Dubai deniliyor. O Dubai hava yollarının İsrail seferi aslında. Tabii tam burada şunu bilmiyorum. Suudi Arabistan normalde hava sahasını İsrail'e açmıyor. Ama burada tabii insani bir durum olduğundan dolayı, sivil uçak olduğundan dolayı İsrail'e giden uçak bu şekilde şey oluyor. Yani Suudi Arabistan hava sahasını kullanıyor ve yere indiriliyor. Orada Suudi Arabistan personeli onlara hizmet veriyor. Yani işte sarsıntı geçiren veya işte korku geçirenler bir şekilde tedaviye tabi tutuluyor. Tabii bu bir çok yönlü olarak tartışılan bir mesele. Bazıları diyorlar Suudi Arabistan niye İsraillere bu hizmeti verdi, yer hizmetini verdi veya işte uçaklarını kabul ederek onlara sağlık hizmetlerinde bulundu vesaire diyorlar. Bazıları da diyorlar Suudi Arabistan aslında İsrail kendisi bu işi yapmak istiyordu. Dolayısıyla bir uçak göndermek istedi Suudi Arabistan'a. Yani oradaki şeyleri mürettebatı ve yolcuları bir şekilde şey yapmak için koruma, teskin etmek için korumak için vesaire. Yani ama Suudi Arabistan bunu kabul etmedi. Kabul etmediği için o ek yardım hizmetleri Suudi Arabistan'ın üzerine kaldı. Onun üzerine düştü diyorlar. Yani meseleye değişik zaviyelerden bakanlar var. Suudi Arabistan'ı suçlayanlar var. Suçlayanlar var. Vesaire. Böyle bir durum oldu. Fakat burada asıl mesele dediğim gibi Yahudiler arasında şeyin ihtilafın yoğun olması. Ama 1995 yılında mesela Rabin öldürüldü. Zak Rabin. Kemik kıran Rabin deniliyordu. O sırada ben Malatya'daydım. Bir sinemada konuşuyordum. Bana sordular. Ben haberim yoktu dışarıdan ne olup bittiğinden. Konuşuyoruz. Dediler Rabin'e suikast düzenlenmiş. Bunu kim yapabilir? Ben dedim yani inisiyatı olarak dedim bu Yahudiler tarafından yapılmıştır. Dedim. Hakikaten de öyle. İşte fanatik bir Yahudi taviz veriyor diye. Rabin taviz veriyor. Ne gitti öldürdü. Yani Yahudilerin yatışmaz bir yapısı var. DNA'ları dediğimiz gibi şey üzerine kurgulanmış. Yani yatışmaz bir yapı üzerine kurgulanmış. Dolayısıyla kendi aralarında nizaya çok şeyler açıklar. Doğrusu. Dolayısıyla kabinde de yani uçak kabinde de böyle bir arbede olmuş. Pilotlar birbirlerine girmişler. Bu normal dediğim gibi biz dışarıdan onları yekpare olarak görüyoruz ama gerçekte öyle değiller. İşin gerçeği. Ondan dolayı Mossad raporları, Mossad başkanlarının geçmişteki raporlarında şu söyleniyor. İsrail'e içeriden yıkılacak. Yani dış tehlike kalmazsa içeriden yıkılabilir. Çünkü Yahudilerin anlaşmazlıkları, kendi aralarındaki nizaları, ihtilafları, anlaşmazlıkları ayyuka çıkabilir o takdirde. Yani birbirine girerler. Birbiriyle hesaplaşırken İsrail devleti yıkılır diyor. Ya da dışarıdan yıkılır. Yani Arapların, Müslümanların seferber olmalarıyla Mescid-i Aksa'yı kurtarma sahipliğiyle hareket ettiklerinde İsrail yıkılabilir. Dolayısıyla her halükarda içeriden dışarıdan İsrail'in geleceği yok diye raporlarda yani Mossad raporlarında, Mossad eski başkanlar raporlarında ona dair değerlendirmeler var. Hakikaten böyle. Yani şimdi Netanyahu Filistinleri yok etmek istiyor ama kendi başlarına kaldıkları zaman dediğiniz gibi o zaman birbirleriyle hesaplaşacaklar, birbirlerini yakalarını tutacaklar. Dediğimiz gibi İsrail devleti sona erecek. Nitekim Hazreti Süleyman'ın oğulları döneminde o zamanki kurulu devletler kendi aralarındaki niza ve itişmeden, kakışmadan dolayı sona ermişti. Yani bu her zaman olabilecek bir şey. Onun için yani her halükarda İsrail gidecek. Yani ister inanalım ister inanmayalım ama tarih onu böyle söylüyor.
1: Teşekkürler hocam. Bu ay zaten Siyonistlerde bir seçimden bahsediliyor. Netanyahu karşısında muhalefette olanlardan bir araya gelenlerin olduğu haberi var. Bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz?
2: Evet, seçimler eli kulağında. Ekim ayının 27'sinde seçimler yapılacak. Muhalif unsurlar, 5 muhalefet lideri bir araya gelmişler Netanyahu karşısında. Tabii burada İsrail'de gündem Netanyahu'nun bu şekilde gitmesi. Netanyahu nasıl gider? Dediğimiz gibi halk arasındaki itibarının düşmesiyle taban desteğinin düşmesiyle birlikte gider. Ama Ehud Barak mı Ehud Olmert eski başkanlardan bir tanesi şunu söylüyor. Diyor ki Netanyahu diyor çirkef bir adam diyor yenildiği kabul etmeyecektir, seçimlere hile yapıldığını söyleyecektir, dolayısıyla seçim sonrasında da bir şekilde devam etmenin yollarını arayacaktır. Yani İsrail yok olmadan Netanyahu'dan kurtulmak mümkün değil gibi gözüküyor. Öyle yani İsrail'in sonunu herhalde Netanyahu getirecek, bilemiyorum yani. Ama muhalefet bu dönem, bu seçimler daha umutlu. Netanyahu bir şekilde dediğimiz gibi çok başarılı değil. Zaten İsrail ordusu da içeriden çöküyor. Yani bir şok gösterge var. Bir şok gösterge var. İsrail ordusu hakikaten içeriden çöküyor. Savaşma kabiliyetini, gücünü kaybediyor. Artık bıkmış durumda. Savaşlardan vesaire bıkmış durumda. Bu da onda moral çöküşüne yol açıyor. Yani Netanyahu onu tamir etmek istiyor ama yani bu moral çöküntüsünü ne kadar tamir edebilir ayrı. Yani şu an şu süreçte bugünden yarına bir aydan az bir süre kalmış durumda İsrail'de seçimlere. Yani muhalefet yekpare değil kendi aralarında. Gerçi İsrail'de öyle her zaman koalisyonlarla yönetilmiş. Yani İsrail'de hiçbir zaman doğrudan bir parti seçimleri oy çokluğuyla alamamış. Yani kendi başına hükümet kuramamış, koruma şansına sahip olamamış. Dolayısıyla koalisyonlarla bugüne kadar gitmiş gelmiş. İsrail'de de öyle hala işte Netanyahu koalisyonla yönetiyor ülkeyi. Dolayısıyla yine koalisyonlar olacak. İşte bu koalisyonlar yani koalisyonların durumu gelecek iktidarı belirleyecek. Netanyahu evet yine bir oy alırsa dediğimiz gibi bir yani seçimlerde birinci gelirse bir takım şeyler sağ partilerde ona iltihak edecektir ve onu destekleyecektir. Yeniden bir koalisyon kurabilir. Yani Netanyahu'nun kaybetme ihtimali mutlak değil. Hatta kazanma ihtimali belki daha fazla diyebiliriz. Ama yani emin olmak doğru olmaz. Dolayısıyla önümüzde işte birkaç hafta var. O haftalar içindeki gelişmeler de seçime damgasını vuracaktır. Netice itibariyle ben Netanyahu'nun kazanması kazanmaması artık sonucu değiştireceğini zannetmiyorum. Hatta kazanırsa belki daha da iyi olabilir. İsrail'i kendi elleriyle dağıtabilir. Yani yanlış politikalar sonucu. Diğerleri yumuşak olursa İsrail'e ömür kazandırabilirler. Zaman kazandırabilirler. Ama Netanyahu dediğimiz gibi o çılgınlığıyla İsrail'i dağıtabilir. Bu ihtimal büyük. Yani tabii herkes umutla yaşıyor. Onlar da onun böyle olmayacağını düşünüyor olabilirler. Yani hatta İsrail'e ömür katacağını düşünebilir Netanyahu ama gerçekte öyle değil. Gerçekte herkesin, yani atil adamların hepsinin ittifakıyla Netanyahu ile birlikte İsrail zemin kaybediyor. Ömrünün sonuna yani nihayetine doğru geliyor. Böyle gözüküyor. Ha, onun için tabii şey lazım. Başka karşı tarafın aktörleri lazım. Şu anda bu aktörler potansiyel olarak gözükse de fiili olarak gözükmüyor. O potansiyelin fiiliyata çıkması lazım. O potansiyelin fiiliyata çıkması lazım. İnşallah o potansiyel fiiliyata çıkar. Dolayısıyla o karşılaşmada İsrail'in sonu gelebilir. İsrail sonuç itibariyle yaşarsa fitneler kol gezecektir. Yani şimdiye kadar olduğu gibi, şimdiden sonra da dediğimiz gibi İsrail'den fitneler bitmeyecektir. Sona ermeyecektir. Ondan dolayı İsrail'in bir şekilde sona ermesi, ortadan kalkması dünya barışı önündeki engellerden birisinin kalkması anlamına gelir. Dolayısıyla İsrail'in sonunun gelmesiyle dünya sukuna erebilir. Büyük çapta erebilir. Yani zaten savaşlar İsrail nedeniyle oldu. Yani belki önümüzde dünya savaşı da olabilir. Bölgesel savaşlar da olabilir. Bu yine İsrail'in, Netanyahu'nun vesaire ihtiraslarıyla alakalı. Ondan bu nedenle yani dünya çok sükunum İsrail'in zevaline bağlı. İnşallah hayırlı gelişmeler olur.
1: Teşekkürler hocam. Son olarak ABD'nin de Irak'tan çekildiği ifade edildi. Hocam bu konuda neler söylemek istersiniz?
2: Evet. Tabii Amerika Birleşik Devletleri 2003 yılında Irak'a geldi. Irak'ı alt üst etti. Irak'taki yapıyı bozdu. Irak'taki yapıyı bozduğu için daha sonra hiç bu yapı düzelmedi. Çünkü şöyle muhassese dedikleri Arapların bir şey getirdi. Yani işte ne derler, Lübnan'daki gibi Cumhurbaşkanı şeyden olacak, Kürtlerden olacak, Başbakan Şiilerden olacak, Meclis Başkanı Sünnilerden olacak. Öyle bir dağılım, suni bir dağılım meydana getirdi. Dolayısıyla orada taifiye dedikleri sektörizme veya mezhep ayrımcılığına dayalı bir siyasi sistem kurdu. Siyasi sistem kurdu. Bu siyasi sistemde ütüşmeli, kakışmalı. Özellikle son söz Siilerin, yani Kürtler de, evet, Kürtler de bu şekilde ne diyelim, bundan avantaj sağladılar. Avantaj sağladılar. Çünkü Kürtler etnik unsur üzerinden değerlendirildiler. Yani Sünnilerin bir parçası olmasına rağmen Şiilerin karşısında Kürtler Sünni Araplarla bir sayılmadı. Yani aynı şeyde, karede toplanmadı veya aynı hanede değerlendirilmedi. Bundan dolayı Sünniler parçalandı. Şiiler o zaman ne oldu? Nüfus itibariyle daha yüksek gösterildi. Dolayısıyla siyasi nüfuzları arttı. Ondan dolayı şöyle bir ifade var. Yani Irak'ta sonsuz Şiilerin, Sünniler ancak Şiiler üzerinden, yani Sünniler bir makama gelmek istiyorsa, yani bir avantaj sağlamak istiyorsa, onu ancak Şiiler üzerinden sağlayabilir. Yani kendi başlarına bir varlık göstermeleri mümkün değil. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri 23 yıl sonra bölgeden ayrılıyor, Irak'tan ayrılıyor, ama bu boşluk meydana getirmeyecek mi? En temel meselelerden bir tanesi bu boşluk. 2014'ten itibaren Amerika Birleşik Devletleri Irak'ta 5000 civarında askeri vardı. Daha önce daha fazlaydı tabii. Asker 2014'ten itibaren 5000'le sınırlandı. Amerika, özellikle Trump Irak'tan çekilmek istediğini söylüyor. Yani Afganistan'dan çekildikleri gibi geçen Joe Biden döneminde buradan da çekilme şeyleri, reveransları yapıyorlardı. Yani çekilmeyle ilgili işte bir takım hesaplamalar vesaire yapıyorlardı. Çekilme kararı aldılar. Yani illa nihaya kalacak halleri yok. Şimdi İsmail Berduk Olgaçay diye eski bir büyükelçi vardı. O büyükelçi şunu söylerdi: Amerikalıların hareketlerini öngörmek mümkün değil. İngilizlerin hareketini öngörebilirsin. Yani nerede, ne zaman, ne yapacakları aşağı yukarı belli olur. Fakat Amerikalılar birden hareket ederler. Sürpriz şekilde hareket ederler. Yani işte yüzüstü bırakabilirler. Müttefiklerini yüzüstü bırakabilirler. Yani bu İsrail için de geçerli. Yarın Amerika İsrail'i de yüzüstü bırakabilir. Dolayısıyla Amerikalıların gitmesi doğru bir şey. Hatta Hüsnü Mübarek'in sözünü burada hatırlamak yerinde olur. Ne demişti? Amerika'nın elbisesi, libası giyen çıplaktır. Yani Amerikalılara güvenerek bu şey yapmak asla ve kata mümkün değil. Burada tabii yeniden bir şekillenme olabilir Amerika'nın çekilmesiyle birlikte. Özellikle Kürt bölgesi yeni bir şekillenmeye sahne olabilir. Bu noktada Barzani yönetimi korkuyor. Neden korkuyor? Talebani, Süleymaniye merkezi olarak Talebanilerin üstün gelmelerinden, bir şekilde yeni dönemde Kürt bölgesini bir şekilde ele geçirmelerinden korkuyor. Nasıl? İran desteğiyle. Bilindiği gibi Talebani sosyalist olsa da İran tarafından destekleniyor. İşte Babal Talebani, işte Talebani eşi, ondan sonra çocukları vesaire, bunlar dediğim gibi Süleymaniye etrafında kümeleniyorlar, temerküz ediyorlar. Onlar İran'dan alacakları destekle birlikte Barzani bölgesini ele geçirebilirler. Ya da öyle bir korku var. Amerika buna ne der onu bilemiyoruz. Ama sonuç itibariyle Barzanilerin böyle bir korkusu var. Onun üzerine Naçirvan Barzani, herhalde yeniden başbakan Atatürk Mesut Barzani, atanmasına yönelik maçı olan Barzani de Türkiye'ye yakın bir isim. Yani burada Türkiye'nin rolü de öne çıkıyor. İran'ı dengelemek maksadıyla özellikle Kürt bölgesinde. Türkiye'nin Barzani ile her konuda anlaştığını söylemek mümkün değil ama Talebani'yi tercih edebilir. Talebani Amerikan eksenli, İran eksenli vesaire her dalda oynuyor. Yani dediğimiz gibi yönü çok belli değil. Yani oynak bir adam Talebani'yle, oynak bir siyasi şeyi yapıyı yelpazeyi temsil ediyorlar. Onlara çok fazla güvenmek mümkün değil. Ondan dolayı bölge yeniden karışabilir Amerika'nın çekilmesiyle birlikte boşluk duvarsa. Anlaşabilirlerse, yani Kürtler anlaşabilirlerse yollarına devam ederler ama anlaşmama ihtimalleri, işte boşlukta çekişme ihtimalleri de yüksek var. Onu da söyleyebiliriz.
1: Teşekkürler hocam. Bizim bugünkü sorularımız bitti. Eklemek istedikleriniz varsa buyurunuz.
2: Evet, şöyle Azerbaycan'la alakalı bazı gelişmeler oldu. Daha doğrusu şunu söyleyelim. Türkiye iki cephede çekişme halinde. Bunlardan bir tanesi Fransa ile diğeri de birincisi evet şöyle söyleyelim. İsrail'le. İsrail ve Fransa ile Türkiye çekişme halinde demişliyor. Fransa ile çekişmemiz özellikle Azerbaycan üzerine. NATO, Amerika Birleşik Devletleri NATO bölgede bir istikrar yakalamak için Azerbaycan'la Ermenistan'la daha yakın ilişkiler kurmak istiyor. Fakat Fransa burada bir ikilik meydana getiriyor. Yani Ermenistan'a sıcak bakmakla birlikte Ermenistan NATO şeyine yakınlaşmasına sıcak bakmakla birlikte Azerbaycan'a veto ediyor. Yani Azerbaycan'ın da aynı şekilde aynı statüden faydalanmasını bir şekilde engelliyor. Bu da Türkiye ile Fransa arasında NATO üzerinde bir çekişmeye meydan veriyor. Yani Türkiye tabii Azerbaycan da aynı Ermenistan gibi bu şekilde NATO ile yakınlaşmasına izin veriyor. Ama Fransa tam aksini yapıyor. Bu da NATO'da bir çekişmeye neden oluyor. NATO ülkeleri, NATO diplomatları da Fransa'yı eleştiriyorlar. Fransa her zaman bu gibi konularda ikilik meydana getiriyor. Sadece Türkiye ile ilgili değil. İkinci Dünya Savaşı'ndan itibaren Fransa dediğim gibi ikircikli davranıyor NATO içinde. Ve Batı kampında ikircikli davranıyor. Tam bir asalak ülke. Başkalarının şeyleriyle yaşıyor, kırıntılarıyla. Hakikaten başkalarının kırıntılarıyla yaşıyor. Kendisi güç olmaktan çıkmış durumda. De Gaulle, Fransa'nın eski cumhurbaşkanı, Avrupa'nın hasta adamı olarak nitelendiriyordu Fransa'yı. Keza Jacques Adalı, 1492 kitabını yazan Yahudi asıllı. O da aynısını söylüyor geçenlerde. Diyor ki Fransa hasta adam. İşte hasta adam dediğim gibi kendi varlığını ortaya koyabilmek için bu tür şeylerden, krizlerden besleniyor. Doğu Akdeniz'de Yunanistan'la birlikte, işte Kafkaslar'da Ermenistan'ı kayırarak, Azerbaycan'dan ayırarak dedim kendi varlığını pekiştirmeye, kendi nüfuzunu bu şekilde pekiştirmeye çalışıyor. İkinci nokta, geçen hafta Türkiye'nin işte krizlerle bir şey var, randevusu vardı. İkinci noktada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Yahudi temsilcisiyle birlikte ay yarışına girmesi Eisenberg isimli bir Yahudi diplomatıyla karşı karşıya geliyor. Tabii Hakan Fidan Türkiye'nin görüşlerini serdediyor. Yani ifade ediyor. Yani o da nedir? Gazze'de yaşanan bir şekilde soykırım. O bu soykırımı İsrail yaptı. Bunun üzerine dediğim İsrail'i diplomat veya temsilci diyelim Eisenberg karşı çıkıyor. Dil dalaşı oluyor. Bu araya Trump'ın damadı gidiyor. Tarafları bu şekilde yatıştırıyor. Tarafları yatıştırıyor ama dediğimiz gibi müzmin bir konu. Orada yatışsa bile genel olarak tarafların tutumları belli. Yani Türkiye'nin tutumu, İsrail'in tutumu vesaire belli. sık sık da gerginliğe neden oluyor bunlar. Hatta iki ülke arasında atışmalara da neden oluyor. Netanyahu bir tarafta, işte Türkiye'de şeyler, resmi cevap bir tarafta, karşılıklı olarak Gazze'lilerle vuruşmaya, atışmaya ve şekilde devam ediyorlar diyebiliriz. Tabii Azerbaycan'la Azerbaycan Türkiye hala savunuyor ama Azerbaycan maalesef son sıralarda yanlış bir adım attı. Özellikle Aliyev işte başörtüsüyle ilgili olarak ilkokul, ortaokul veya liselerde işte başörtüsüne bu şekilde yasaklama getirdi. Bu Türkiye'ye mesafe koymak anlamına geliyor. Türkiye'nin tercihi nedir? İşte Türkiye uzun yıllar başörtüsü krizlerinden sonra başörtüsünün dair okullarda ne yaptı? Serbest bir şekilde getirdi ve hala devam ediyor. Herkes isteyen işte istediği kıyafetle geliyor. Başörtülerde tercihen başörtülerini takıyorlar. O şekilde okula geliyorlar. Herhangi bir şey, gerilim kalmadı diyebiliriz. Ama Azerbaycan'ın, Sarkozy'nin yaptığı gibi maalesef, yani Fransa'da bunu daha önce Yahudi Asya'da Cumhurbaşkanı Sarkozy yapmıştı. Müslüman kızların okullara, üniversiteye, hatta başörtüyle falan gelmelerine engel çıkarmıştı maalesef. Şimdi de aynı şekilde Aliyev engel çıkartıyor. Sadece o değil, bir takım değerlendirmeleri de maalesef, yani Türkiye'den istina eder bir şeyi, bir üslubu yansıtıyor. Üslubu yansıtıyor. Ne gibi? Şimdi mesela Diyanet İşleri Başkanı'nda olduğu bir ortamda Şah İsmail vesaireye atıfta bulunuyor. Yani Şah İsmail'e atıfta bulunması tabii Türkiye'ye karşı bir tavır anlamına geliyor. Yani Şah İsmail dediğimiz gibi Rusya'nın yayılmalısılığı ile birlikte Sasaniler yayılmasılığı aynı tarihlerinde başlıyor. 1500'lü yılların başında. Daha sonra da bölgede karmaşa, işte çaldırmaz şey, çeşitli savaşların olmasına neden oluyor İran'la Türkiye arasında. Uzun yıllar savaş havası hakim oluyor. Kasrışın anlaşmasına kadar böyle devam ediyor. Dolayısıyla şimdi o defterleri karıştırmanın bir alemi yok. Yani Türkiye'nin önünde Şah İsmail'e övgüler düzgülmesi, atıfta bulunması, yani Türkiye'ye karşı tavır anlamına geliyor. Keza Türkiye tabii dronlarla birlikte, İsrail de tabii elbette Azerbaycan'a dron temin etti, sattı vesaire. Fakat Türkiye dediğimiz gibi Azerbaycan'ın kazanmasında manevi olarak da, sadece maddi olarak, silah, araç, gereç olarak değil, manevi olarak da katkı sundu. Yani kendi meselesi gibi davrandı. Hatta ondan sonra Ermenistan çözüldü. Paşinyan Türkiye ile Azerbaycan'la yakınlaşma siyaseti bitmeye başladı. Belki önceden de öyleydi ama bir kırılma oldu. Yani Yukarı Karabağ meselesi, yere alınması bir kırılma oldu. O kırılmadan sonra Ermenistan da dediğimiz gibi bölgeye entegre olma, Türkiye, Azerbaycan ikilisinde katılımıyla bölgeye entegre olmak istedi. Aliyev şunu söylüyor, diyor ki biz paramızla satın aldık. Yani Türkiye'nin lütfuyla karşı karşıya değiliz. Yani Türkiye bize lütufkarlık anlamadı. Biz paramızı verdik, silahları satın aldık, dronları vesaire satın aldık. Yani bu çok yanlış. Yani Türkiye'nin katkılarını bu şekilde görmezden geldi. Türkiye'ye mesafe koyduk. Peki neden böyle yapıyor? Onu tam olarak anlamak mümkün değil. Türkiye, yani komşu Azerbaycan'a komşu, çok yönlü ilişkiler var vesaire. Olsa burada dediğimiz gibi Türkiye aynı zamanda Rusya'yı da dengeliyor. Burada olsa İsrail angaja olmanın bir sonucu olabilir. Yani İsrail'le gerilim hattındaki Türkiye'nin ilişkileri karşısında İsrail'e yakındırmak maksadıyla Türkiye'ye mesafe koymak istemiş olabilir. Akla gelebilen seçeneklerden bir tanesi, ihtimallerden bir tanesi bu.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
2: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
3: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
4: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
5: 22 yıllık tecrübemizle tüm gümrük, depo ve antrepolarından, limanlardan ve firmalarınızdan Türkiye'nin her yerine kamyon, tır, panelvan nakliye araçlarımız hizmetinizde. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 İki telli Mahmut Bey.
6: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 46 63.
2: Hacı Baba Lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye de ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
10: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
11: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
12: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
13: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
0: Reklamları dinlediniz.
14: biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri ancak hak ile ve belirli bir süre için yarattık. İnkar edenler uyarıldıkları şeyden yüz çeviriyorlar. De ki, Allah'tan başka yalvardıklarınızı gördünüz mü? Onlar yerden ne yaratmışlar bana gösterin. Yoksa onların göklerin yaratılışında bir ortakları mı var? Eğer siz doğru söyleyen kimselerseniz bana bu Kur'an'dan önce indirilmiş bir kitap veya ilimden bir eser getirin. Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine hiçbir cevap veremeyecek olan putlara dua eden kimseden daha sapık kim olabilir? Oysa taptıkları şeylerin onların yalvarışlarından haberleri bile yoktur. Kıyamet günü insanlar bir araya toplandığı zaman taptıkları şeyler kendilerine düşman kesilirler. Onların kendilerine tapmalarını inkar ederler.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Hemen hemen her konuda hazırlıklı olun. Ölümlü dünyanın faniliğini unutmayarak İslam için çalışmayı ihmal etmeyin. Akşam olduğu zaman sabahlayamayacağınızı, sabahladığınız zaman da akşama kavuşamayacağınızı devamlı hatırınıza tutun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel efem kavramlar sözlüğü.
1: Özel efem kavramlar sözlüğü.
2: Sabır. Zorluklar karşısında ayakta kalabilmek. Hayat her zaman istediğimiz gibi gitmiyor. Bazen beklediğimiz bir haber gelmiyor. Bazen hastalıkla karşılaşıyoruz. Bazen bir yakınımızı kaybediyoruz. Bazen de kimsenin görmediği bir mücadeleyi kendi içimizde veriyoruz. İşte tam burada İslam'ın bize öğrettiği çok önemli bir kavramla karşılaşıyoruz. Sabır. Sabır sadece sıkıntıya katlanmak değildir. Sabır, sıkıntı ve belalar karşısında direnç göstermek, olumsuzlukları olumlu kılmak için metanet göstermek şeklinde açıklanır. Kur'an'da da sabır çok önemli bir ahlaki erdem olarak ele alınır. Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Andolsun, sizi biraz korku ve açlıkla mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele." Bakara Suresi 155. ayet. Dikkat edelim, Kur'an hayatımızda hiç sıkıntı olmayacağını söylemiyor. Tam tersine insanın imtihan edileceğini bildiriyor. Fakat sıkıntı karşısında nasıl davranacağımızı öğretiyor. Sabretmek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyuruyor: "Müminin durumu ne hoştur. Onun her işi hayırdır. Bu durum yalnız mümine mahsustur. Başına sevindirici bir iş geldiğinde şükreder. Bu onun için hayır olur. Başına bir sıkıntı geldiğinde sabreder. Bu da onun için hayır olur." Sahih-i Müslim Zühd 64. Demek ki mümin için hayatın her iki tarafında da bir imkanı vardır. Nimet geldiğinde şükür, sıkıntı geldiğinde sabır. Sabır, hiçbir şey yapmadan beklemek değildir. Sabreden insan tedbirini alır, çare arar, çalışır, dua eder. Ama sonucunu Allah'a bırakır. Ve kalbini isyanın, ümitsizliğin ve kontrolsüz öfkenin esiri olmaktan korur. Belki de sabrın en güzel tarafı budur. İnsan her şeyi değiştiremeyebilir, fakat yaşadığı şey karşısındaki tavrını değiştirebilir. Sabır, işte bu tavrın adıdır.
0: Özel efem kavramlar sözlüğü.
1: Özel efem kavramlar sözlüğü.

Allah'ın elçisi geldi. Hazreti Muhammed geldi. İslam geldi. Rahmet geldi. Adem'in çocuklarısınız dedi. Havva'nın çocuklarısınız. Birbirinizin hukukunu çiğnemeyin dedi. Rabbin insanlık izzetiyle donattığı varlıksın dedi. Rabbine yönel dedi. Yönelince onu bulacaksın kalbinde dedi. Kalbini arındır kin ve öfkeden. Kimseyi aşağılama. Kimseyi ötekileştirme. Zulüm yok dedi. Kula kulluk yok dedi. Kız çocuklarına ölüm asla yok dedi. Kadını aşağılamak yok dedi. En güzel insan

0: var. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
3: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
4: Hacı Baba Lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
6: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
7: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32. umutkervanı.org.tr.
8: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
9: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
10: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hiro Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
11: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
1: Reklamları dinlediniz.
12: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
2: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
13: Saat 11.
1: Özel FM.
13: www.ozelfm.net. ozelfm.net.
14: En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken kitabını oku.

0: Yahudiler hahamlarını, Hristiyanlar rahiplerini ve Meryem'in oğlu Mesih'i Allah'tan başka Rab edindiler. Halbuki onlara bir tek ilaha ibadet etmeleri emrolunmuştu. Ondan başka ilah yoktur. O, onların ortak koştukları şirkten münezzehtir.
1: يُرِيدُونَ اَنْ يُطْفِعُوا نُورَ اللّٰهِ بِأَفْوَاهِهِمْ

Onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla üfleyip söndürmek isterler. Allah ise nurunu tam parlatmaktan başka bir şeye razı olmaz. Kâfirler isterse hoşlanmasınlar.

odur ki Resulünü bütün dinlere üstün kılmak için hidayetle ve hak dini ile gönderdi. Müşrikler isterse hoşlanmasınlar.

Ey iman edenler! Doğrusu hahamların ve rahiplerin çoğu, halkın mallarını haksız yollardan yerler ve insanları Allah'ın yolundan uzaklaştırırlar. Altını, gümüşü yığıp Allah yolunda harcamayanlar var ya, işte onları acı bir azabın beklediğini müjdele.

Yığılan bu altın ve gümüş, cehennem ateşinde kızdırılarak, bunlarla onların alınları, yanları ve sırtları dağlanacağı gün, onlara, işte denilecek. Sizin nefisleriniz için yığıp, hazineye tıktıklarınız. Haydi tadın bakalım o tıktığınız şeyleri.

Doğrusu Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü kesin hükmünde ayların sayısı 12 ay olup bunlardan 4'ü hürmetlidir. İşte doğru hesap budur. O halde bilhassa bunlarda nefislerinize zulmetmeyin. Ve müşrikler nasıl sizinle topyekün savaşıyorlarsa siz de onlarla topyekün savaşın. Ve bilin ki Allah ilahi sınırlara saygılı olup fenalıklardan sakınanlarla beraberdir.

Hürmetli ayların yerlerini değiştirip ertelemek, sadece kafirlikte ileri gitmektir. Öyle yapmakla kafirler büsbütün şaşırtılırlar. Allah'ın hürmetli kıldığı sayıya denk getirmek üzere, onu bir yıl helal, bir yıl hürmetli sayarlar ve böylece Allah'ın haram kıldığını helal kabul ederler. Kötü işleri kendilerine süslenip güzel gösterildi. Allah, kâfirler güruhunu hidayet etmez, umduklarına eriştirmez.

Ey iman edenler! Size ne oldu ki Allah yolunda seferber olunuz, emri verilince bulunduğunuz yere yığılıp kaldınız? Yoksa ahiretten vazgeçip dünya hayatına mı razı oldunuz? Ama iyi bilin ki dünya hayatının zevki, ahiretin yanında pek az bir şeydir.

Eğer topyekun seferber olmazsanız, Allah sizi acı bir azaba uğratır ve sizin yerinize başka bir topluluk getirir de, siz savaşa çıkmamakla onun dinine zerrece zarar veremezsiniz. Çünkü Allah her şeye kadirdir.

Eğer siz peygambere yardımcı olmazsanız, Allah vaktiyle ona yardım ettiği gibi yine yardım eder. Hani kafirler onu Mekke'den çıkardıklarında, iki kişiden biri olarak mağaradayken arkadaşına, "Hiç tasalanma, zira Allah bizimle beraberdir," diyordu. Derken Allah onun üzerine sekinetini, huzur ve güven duygusunu indirdi ve onu görmediğiniz ordularla destekledi. Kafirlerin davasını alçalttı. Allah'ın dini ise zaten yücedir. Çünkü Allah azizdir, hakimdir, mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

Ey müminler! Sizler gerek hafif, gerek ağırlıklı olarak hep birlikte seferber olunuz. Allah yolunda mallarınızla ve canlarınızla cihad ediniz. Eğer anlıyorsanız sizin için hayırlı olan budur.

0: خرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون.
1: Eğer davet olundukları seferde peşin bir ganimet bulunsa ve orta yollu bir mesafe olsaydı, mutlaka senin peşinden gelirlerdi. Fakat meşakkatli yol onlara pek uzak geldi. Bununla beraber, eğer gücümüz yetseydi, muhakkak sizinle beraber sefere çıkardık diye yemin edeceklerdir. Onlar bu yalanlarıyla kendilerini mahvediyorlar. Çünkü Allah onların yalancı olduklarını kesinlikle bilmektedir.

Hay Allah seni affedesice! Niçin sence doğru söyleyenler iyice belli oluncaya ve yalancılar da meydana çıkıncaya kadar beklemeyip izin isteyen o münafıklara izin verdin?

Allah'ı ve ahireti tasdik edenler, mallarıyla ve canlarıyla cihada katılmama hususunda senden izin istemezler. Allah, o takva ehlini pek iyi bilir.

Senden katılmamak için izin isteyenler, sadece Allah'ı ve ahireti tasdik etmeyenler, kalpleri şüpheyle çalkalanıp, şüpheleri içinde bocalayıp duranlardır.

Eğer onlar gerçekten sefere çıkmak isteselerdi, elbette onun için hazırlık yaparlardı. Fakat Allah, onların davranışlarını hoş görmeyip, kendilerini engelledi ve kendilerine, "Oturun oturanlarla beraber" denildi.

Şayet sizinle çıkmış olsalardı, bozgunculuk etmekten başka bir faydaları olmazdı. Fesat ve fenalığı arttırmaktan başka bir iş yapmazlardı. Sizi fitneye düşürmek arzusuyla aranıza sokulup entrikalar çevirirlerdi. Aranızda onlara kulak verenler de vardır. Allah o zalimleri pek iyi bilir.

Gerçekten bunlar daha önce de fitne çıkarmak istemişler ve işleri ters yüz ederek seni yanıltmaya çalışmışlardı. Nihayet onlar hoşlanmasa da hakikat ortaya çıkmış ve Allah'ın emri galebe çalmıştı.

İçlerinden bazıları, bana izin ver, beni fitneye ve isyana düşürme, başımı derde sokma, der. Bilmiş ol ki, fitneye zaten kendileri düşmüşlerdir. Cehennem, elbette kâfirleri her taraftan kuşatacaktır.

Sana bir iyilik gelirse, onlar üzülürler. Ve eğer başına bir musibet gelirse, içlerinden, neyse ki,

ne takdir etmiş, ne yazmışsa başımıza ancak o gelir. Mevlamız, sahibimiz odur. Onun için müminler yalnız Allah'a dayanıp güvensinler.

Münafıklara de ki, bizim hakkımızda bekleyip gözlediğiniz iki güzel şeyden, yani zaferden veya şehit olmaktan başka bir şey midir? Biz ise Allah'ın ya kendi tarafından veya bizim ellerimizle sizi azaba uğratmasını bekliyoruz. Bekleyin bakalım, biz de bekliyoruz.

De ki, Allah yolunda ister gönül rızasıyla verin, ister gönülsüz infak edin, verdikleriniz sizden hiçbir zaman kabul edilmeyecektir. Çünkü siz hak yoldan çıkmış fasıklar güruhusunuz.

Bu teberrularının kabul edilmemesinin tek sebebi şudur. Çünkü onlar Allah'a ve Resulüne karşı inkar ve nankörlük içindedirler. Namaza ancak üşene üşene gelirler. Yardımda bulunurken de istemeye istemeye gönülsüz verirler.

Onların gerek mallarının, gerekse çocuklarının çokluğu seni imrendirmesin. O hiç de önemli değil. Çünkü Allah, bunlar sebebiyle dünya hayatında onlara sıkıntı çektirmeyi ve canlarının kafir olarak çıkmasını dilemektedir.

O münafıklar yanınızda Allah'a yemin ederek sizden olduklarını ileri sürerler. Aslında onlar sizden değildirler. Doğrusu onlar kâfirlerin maruz kaldıkları durumdan endişe etmeleri sebebiyle ötleri kopan bir topluluktur.

Şayet sığınacakları bir yer yahut barınabilecekleri mağaralar, hatta başlarını sokabilecekleri bir delik bulsalardı, derhal o tarafa seyirtirlerdi.

Onlardan bazıları da senin zekat ve sadakaları taksim edişine dil uzatırlar. Bu mallardan kendilerine pay verilirse memnun olurlar. Verilmeyince hemen kızıp öfkelenirler.

Eğer onlar Allah'ın ve Resulünün kendilerine verdiklerine razı olsalar ve Allah'ın lütfu bize yeter, Allah bize lütfundan yine verir, Resulü de, bizim istediğimiz sadece Allah'ın rızasıdır deselerdi, kendileri için elbette daha iyi olurdu.

0: Zekatlar sadece fakirlere, düşkünlere, zekat toplayan görevlilere, kalpleri İslam'a ısındırılacak olanlara, esirlik ve kölelikten kurtulmak isteyenlere, borçlulara, Allah yoluna ve bir de muhtaç kalmış yolcu ve gariplere mahsustur. Allah tarafından kesin olarak böyle farz buyuruldu. Allah alimdir, hakimdir. Her şeyi bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.
1: وَمِنْهُمُ الَّذ۪ينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ اُذُنُ

Onlardan bazıları peygamberi incitmek için o herkese kulak veren safın biridir derler. De ki, evet öyledir ama hep hakkınızdaki iyi sözlere kulak veren biridir. Allah'a inanır, müminlere güvenir. İman edenleriniz için bir rahmettir o. İşte böylesi bir Allah Resulünü incitenler yok mu? En acı azap onlara olacaktır.

Sizin yanınıza gelir, gönlünüzü hoş etmek için Allah'a yeminler ederler. Halbuki eğer bunlar mümin iseler, her şeyden önce Allah'ın ve Resulünün rızasını düşünmeleri gerekirdi.

Hala şunu anlayıp öğrenmediler mi ki, kim Allah'a ve elçisine karşı çıkıp düşmanlık ederse, ona muhakkak cehennem ateşi var. Hem de devamlı olarak orada kalacaktır. İşte en büyük zillet, en feci rezalet.

0: بهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون.
1: Münafıklar kalplerinde gizledikleri küfrü yüzlerine vuracak bir surenin tepelerine inmesinden çekinirler.

Eğer kendilerine ettikleri alay hakkında soracak olursan, yaptıklarını gizler ve ciddi bir şey konuşmuyorduk, sadece lafa dalmış şakalaşıyorduk derler. Sen onlara kanmayıp suçlarını itiraf etmişlercesine de ki, demek siz Allah ile, onun ayetleriyle ve onun Resulü ile eğleniyordunuz ha?

0: منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين.
1: Ey münafıklar! Hiç boşuna özür dilemeyin. Gerçek şu ki, siz iman ettiğinizi açıkladıktan sonra içinizdeki inkârı açığa vurdunuz. Sizden bir kısmınızı affetsek de, bir kısmını suçlarında ısrar etmelerinden dolayı cezalandıracağız.

Münafık erkeklerle münafık kadınlar size değil, birbirlerine benzerler. Kötülüğü teşvik edip iyiliği men ederler. Ve cimriliklerinden dolayı ellerini sımsıkı tutarlar. Onlar Allah'ı unutup terk ettiler. Allah da onları terk etti. Şüphesiz ki münafıklar hep itaat dışına çıkan fasık kimselerdir.

Allah gerek münafık erkeklere, gerek münafık kadınlara, gerekse bütün kâfirlere ebedi kalmak üzere girecekleri cehennem ateşini vaat etmiştir. O onlara yeter. Allah onları rahmetinden uzaklaştırdı. Onlara devamlı bir azap vardır.

Ey münafıklar! Sizin durumunuz tıpkı sizden önce helak olan ümmetlerin durumuna benzer. Üstelik onlar kuvvetçe sizden daha güçlü olup, malları daha fazla, evlatları daha çoktu. Onlar bu dünyadaki nasipleri kadar zevk almak istediler. İşte sizden öncekiler nasıl öyle nasiplerince yaşamak istedilerse, siz de yine kısmetinizce zevk almak istediniz. Siz de o batağa dalanlar gibi daldınız. Onların yaptıkları işler hem dünyada hem de ahirette boşa gitti. İşte onlar hüsrana uğrayanların ta kendileri oldular.

Kendilerinden önce gelip geçmiş milletlerin başlarına gelen olaylara dair haber onlara ulaşmadı mı? Nuh kavminden, Ad, Semud ve İbrahim kavminden, Medyen halkından ve şehirleri yerle bir edilen toplumdan haberdar olmadılar mı? Onlara peygamberleri açık deliller getirdi ama inanmadılar. Bundan dolayı Allah'ın gazabına uğradılar. Ama onlara Allah zulmetmedi. Lakin onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı.

Mümin erkeklerle mümin kadınlar birbirlerinin velileri, yardımcılarıdır. Onlar iyilikleri teşvik edip kötülükleri men ederler. Namazı hakkıyla yerine getirir, zekatı verir, Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte onları Allah geniş rahmetine mazhar edecektir. Çünkü Allah azizdir, hakimdir. Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

0: جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.
1: Allah mümin erkeklere de mümin kadınlara da ebedi kalmak üzere girecekleri içinden ırmaklar akan cennetler vaat etti. Hem Adn cennetlerinde hoş hoş konaklar. Hepsinden âlâsı ise Allah'ın kendilerinden razı olmasıdır. İşte en büyük mutluluk, en büyük başarı budur.

0: Ey şanlı peygamber! Kâfirler ve münafıklarla mücahede et. Onlara karşı sert davran. Onların varacakları yer cehennemdir. Ne kötü bir dönüş yeridir orası.
1: يَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا

Onlar Allah'a yemin ederek olumsuz bir şey söylemediklerini ileri sürerler. Halbuki küfür sözünü söylediler. İslam'a girdikten sonra inkar ettiler. Başaramadıkları, netice alamadıkları bir takım cinayetlere yeltendiler. Münafıkların peygambere ve müminlere kin beslemelerinin tek sebebi, Allah ve Resulünün kendi lütfu ile müminlerin ihtiyaçlarını gidermesiydi. Onlar tövbe ederlerse haklarının da hayırlı olur. Yok, yüz çevirirlerse Allah onları dünyada da ahirette de acı bir azaba uğratır. Onlara dünyada ne bir hami ne de bir yardımcı bulunur.

Onlardan kimi de Allah'a şöyle kesin söz vermişlerdi: eğer Allah bize lütfundan verirse, biz de mutlaka zekat ve teberruda bulunacak ve elbette iyi insanlardan olacağız.

Fakat Allah lütfundan onlara servet verince, cimrilik edip mallarının hakkını vermediler. Zaten onlar yan çizip duruyorlardı.

Allah'a verdikleri sözden dönmeleri ve yalan söylemeyi adet edinmeleri sebebiyle Allah da bu işlerinin neticesini kalplerinde kıyamet gününe kadar sürecek bir münafıklık kıldı.

O münafıklar hala anlamadılar mı ki Allah onların sözlerini de fısıldaşmalarını da bilir. Hem Allah bütün gaybleri tam tamına bilir.

Nereden kah farz zekat dışında gönlünden koparak bağışta bulunanları, kah ancak çalışıp didinerek ele geçirdikleri malları bağışlayanları dillerine dolayıp alaya alanlar var ya, işte Allah onları alay konusu yapıp maskara etmiştir ve onlara gayet acı bir azap vardır.

Onlar için sen ister Allah'tan af dile, ister dileme. 70 kere bile istiğfar etsen, Allah onları asla affetmeyecektir. Evet, böyle. Çünkü onlar Allah'ı ve Resulünü tanımayıp karşı geldiler. Allah da böylesi fasıklar güruhunu hidayet etmez, emellerine kavuşturmaz.

Savaşa çıkmayıp Resulullah'tan ayrılarak geride kalanlar, oturmalarından memnun olup sevince gark oldular. Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad etmekten hoşlanmayıp, bu sıcakta sefere çıkmayın, dediler. De ki, cehennem ateşi bundan da sıcak. Ona nasıl dayanacaksınız? Bunu bir bilip anlasalardı.

0: Öyleyse kazandıkları günahların cezası olarak az gülsün, çok ağlasınlar.
1: فَاِنْ رَجَعَكَ اللّٰهُ اِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ

Eğer Allah seni bu seferden, Tebük'ten döndürür de sen onlardan bir toplulukla karşılaşırsan ve onlar başka bir gazaya çıkmak için senden izin isterlerse, onlara de ki, benimle beraber asla sefere çıkmayacaksınız. Asla benim maiyetimde düşmanla savaşmayacaksınız. Madem ki önce oturup seferden geri kaldınız, haydi şimdi de geri kalanlarla birlikte oturun.

Onlardan ölen hiçbir kimsenin cenaze namazını kılma ve kabri başında dua etmek üzere durma. Çünkü onlar Allah'ı ve Resulünü tanımadılar ve yoldan çıkmış olarak öldüler.

Onların malları da, evlatları da seni imrendirmesin. Çünkü Allah, bunlarla onlara dünyada sıkıntı ve azap çektirmek istemekte ve canlarının kâfir olarak çıkmasını dilemektedir.

0: Allah'a iman edin ve Resulü ile birlikte cihada gidin diye bir sure indiği zaman onlardan servet ve imkan sahibi kimseler senden sefere katılmamak için izin istediler ve bırak biz de evlerinde oturan kadınlar ve özürlülerle birlikte oturalım dediler.
1: رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ
0: Savaştan geri kalan kadınlarla birlikte oturmaya razı oldular. Kalplerine mühür vuruldu. Artık onlar anlayamazlar.

Fakat peygamber ile beraberindeki müminler hem mallarıyla hem de canlarıyla cihad ettiler. Hayırların her türlüsü onlarındır. Felaha erenler de onlardır.

Allah onlara içlerinden ırmaklar akan cennetler hazırladı. Onlar oraya ebediyen kalmak üzere gireceklerdir. İşte en büyük mutluluk, en büyük başarı.

Bedevilerden savaşa katılmamak için özürler uyduranlar, hiç değilse kendilerine izin verilsin diye geldiler. Allah'a ve Resulüne bağlılık iddiasında yalancı olanlar ise oturdular. Ne geldiler ne de özür dilediler. O bedevilerden kafir olanlar gayet acı bir azaba maruz kalacaklardır.

Allah ve Resulüne sadık kalmak, onlar hakkında iyi düşünceler taşımak şartıyla, zayıflara, hastalara ve savaşta harcama imkanı bulamadığından dolayı, savaşa katılamayanlara sorumluluk yoktur. Zira onlar, geri kalmakla beraber memleketlerinde iyilik ediyorlar. İyilik edenlere diyecek bir şey yoktur. Gerçekten Allah gafurdur, rahimdir, affı ve merhameti boldur.

Ey Resulüm, binek temin etmen için sana geldiklerinde sizi bindirecek bir şey bulamıyorum deyince, harcayacak para bulamamaları sebebiyle gözyaşı döke döke dönüp gidenleri de kınamak doğru değildir.

0: Ayıplamak gerekirse, zengin ve imkanlı olmalarına rağmen, savaşa katılmamak için bahaneler ileri sürenler ayıplanmalıdır. İşte onlar, geride kalan güçsüz kadınlarla beraber kalmaya razı oldular. Allah da onların kalplerini mühürledi. Artık onlar, işlerin gerçek mahiyetini bilemezler.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir.
2: Ya eyyuhel muzzemmil, umil leyle illa kalila.
3: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Gülperek Değerler Eğitimi Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534-245-1808. İşte bu kadar.
3: Nebevikitap.com sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin, indirimli fiyatları kaçırmayın.
4: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
5: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
6: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
7: Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
8: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020. Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
10: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
12: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
13: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699
14: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerinize su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
15: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
16: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
1: Reklamları dinlediniz.
17: Saat 12. Özel FM hayırlı günler diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Rivayet edilmiştir ki İsrailoğullarından bir genç 80 sandık dolusu kitaptan ilim öğrenmiş fakat ilminden fayda görmemişti. Allah onların peygamberine şöyle vahyetti: şu ilim toplayan kişiye de ki, üç şeyi yapmadıkça ne kadar çok ilim öğrensen de sana bir faydası olmaz. Dünya hayatını sevme, zira o müminin temelli kalacağı bir yurt değildir. Şeytanla arkadaşlık yapma, zira o asla müminin arkadaşı değildir. Hiç kimseye sıkıntı verme, zira o müminin yapacağı iş değildir.
2: Özel efendim.

0: Bir dakika bilim.
1: Bir dakika bilim.
0: Bir şehir ki üzerinde araba ve motorlu taşıt bulunmasın. Çünkü bu şehirde yol değil, su kanalları var. İtalya'nın Venedik şehri su kanallarıyla ayrılmış 118 adadan oluşur ve bu adalar 438 adet köprüyle birbirine bağlanır. Gondolları ve vaporettolarıyla ünlü bu eşsiz şehir her yıl 1 ila 2 milimetre batıyor. Şehrin bu değişikliği yaşamasındaki en önemli faktörler, iklim değişikliğine bağlı olarak yükselen deniz seviyesi ve Adriyatik'teki tektonik levha hareketleri. Uzmanlar bu sürecin önümüzdeki yıllarda hızlanabileceğini düşünüyor.
1: Bir dakika bilim.
2: Bir dakika bilim.
3: Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen neciz bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: etmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette.

yollarda yatan Habeşli Bilal gibi, ahadun ahadde, sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir, günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 143. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa tayin ettiğimiz vakitte tespit ettiğimiz yere gelince Rabbi de onunla konuştu. Musa,
1: Rabbim göster bana zatını, göreyim seni dedi.
0: Allah, asla göremezsin beni dedi. Fakat şu dağa bir bak. Eğer o yerinde kalırsa bu durumda ancak o zaman beni görebilirsin. Ve Rabbi dağa tecelli eder etmez onu toza dumana çevirdi. Musa ise baygın, yıkıldı kaldı. Kendine geldiği zaman dedi ki,
1: şanın ne yücedir senin. Pişmanlık duyarak sana yöneldim ve ben bu gerçeğe yaşayarak inanan ilk kişi.

0: Onlar şimdiye kadar insanlara sadece vesvese veriyorlardı. Ama şu andan itibaren doğruca üzerimize gelecekler. Kötü ve çirkin olan ne varsa bize onlarla saldıracaklar. Bundan sonra insanlığa yapacakları her şey daha kötü ve daha korkunç olacak.
1: Çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Hepinizden çok dikkatli olmanızı istiyorum. Ancak bilin ki şeytanın hilesinin sizin imanınız karşısında etkisi yoktur. Gelin hep birlikte güçlü bir imana sahip.

0: sahip olalım. Allah'ın rahmet kapıları iman eden kullarına daima açıktır.
1: Sizden takvanızı korumanızı, Allah'ın emirlerine uymanızı, onun Resulünün gösterdiği yoldan gitmenizi, şeytanın fitne ve fesadına karşı kendinizi daima sakınmanızı istiyoruz.
2: Takvalı olun ve Allah'ın peygamberine inanın. En iyi silahımız budur. Tek silahımız.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Özel efem.
5: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
6: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
8: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
9: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
10: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
9: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
11: Zemin etüdü ve kentsel dönüşüm hizmetlerinde yanınızdayız. İhsan İnşaat Mühendislik Limited Şirketi 0212 515 04 46 Güneşli Bağcılar.
12: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları 0545 812 76 87.
13: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
14: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
15: Aksa Akustik. Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroom'umuz mevcuttur. aksaakustik.com.
16: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
17: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
4: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
5: Reklamları dinlediniz.
3: Kim doğru yola gelirse sırf kendi iyiliği için gelir. Kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapar. Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü çekmez. Biz bir peygamber göndermedikçe hiç kimseye azap edecek değiliz.
18: Daha söyleyecek çok sözümüz.

Müslümanın misafirlik adabı, mahremiyet ve nezaket ölçüleri. Misafirlik İslam'da yalnızca bir gelenek veya sosyal alışkanlık değil, Kur'an ve sünnetle ölçüleri belirlenmiş önemli bir sosyal davranış olarak ele alınıyor. Müslümanın ibadetlerinde olduğu gibi misafirlikte de Allah'ın belirlediği ölçülere dikkat etmesi gerekiyor. Misafirliğin zayıfladığı günümüzde özellikle randevu, zamanlama, mahremiyet, çocukların davranışları, ibadetlerin aksatılmaması ve haremlik, selamlık gibi konular önem taşıyor. Randevusuz misafirlik olmaz. Anne, baba, kardeş veya yakın akraba dahi olsa kimsenin başkasının evine randevusuz gitmemesi gerektiği vurgulanıyor. Misafir geleceği saati ve mümkünse ayrılacağı zamanı önceden belirtmeli. Çal kapı, pat kapı anlayışının Müslümanca bir misafirlik olmadığı belirtilirken, ev sahibinin müsait olmayabileceğinin de kabul edilmesi gerektiğine dikkat çekiliyor. Misafirlik, sınırsız bir zaman dilimi değildir. Ev sahibinin belirlediği veya önceden konuşulan süreye riayet edilmesi gerekiyor. Mahremiyet ihlal edilmemeli. Misafirlikte en önemli başlıklardan biri mahremiyet. Misafir, gittiği evin yatak odasını ve özel alanlarını görmemeli. Aile içinde konuşulan mahrem meseleleri başkalarına aktarmamalı. Özellikle çocukların farkında olmadan aile sırlarını anlatabileceğine dikkat çekiliyor. Böyle durumlarda çocuğu azarlamak yerine konuyu değiştirmek ve mahremiyetin yayılmasını engellemek gerekiyor. Kapı açıldığında evin içini doğrudan görebilecek şekilde durmamak, ev halkının özel durumlarına istemeden şahit olmamak da misafirlik adabının bir parçası. Müslümanlık yalnızca dış görünüşle değil, sosyal hayattaki inceliklere riayet etmekle de ortaya çıkar. Misafirlik namaza engel olamaz. Misafirlik sevap kazandıran bir davranış olabilir, ancak hiçbir misafirlik namazın ve diğer ibadetlerin önüne geçirilemez. Misafir ağırlamak veya misafir olmak namazın ertelenmesine ya da kaçırılmasına gerekçe olamaz. Aynı şekilde ev sahibinin aile düzeni ve özel ihtiyaçları da dikkate alınmalı. Çocukların davranışları konusunda da anne babalara önemli sorumluluk düşüyor. Çocuk, misafirlikte istediği her şeyi yapan, ev sahibini rahatsız eden bir konuma getirilmemeli. Çocuğun eğitimi misafirlikten önce verilmiş olmalı. Henüz kurallara uymayacak yaştaki çocuklarla yapılan ziyaretlerde ise hem çocuğun hem de ev sahibinin zor durumda bırakılmaması gerekiyor. Haremlik, selamlık ve hediyeleşme. Müslümanca misafirliğin temel prensiplerinden biri olarak haremlik ve selamlık da öne çıkarılıyor. Ailece yapılan ziyaretlerde kadın ve erkeklerin mahremiyet sınırlarını koruyacak şekilde ayrı ortamlarda bulunmasının aile huzurunu ve mahremiyeti koruduğu belirtiliyor. Hediyeleşme de misafirliğin güzel adetlerinden biri. Ancak hediye seçerken israftan, gösterişten ve karşı tarafı zor durumda bırakacak tercihlerden kaçınılması gerekiyor. Hediyenin pahalı olmasından çok anlamlı ve uygun olması önem taşıyor. Rize'ye giderken Rize'nin kendi meşhur ürünlerinden birini götürmek yerine karşı taraf için farklı ve anlamlı bir hediye seçmek buna örnek gösteriliyor. Sonuç olarak Müslümanca misafirlik muhabbeti arttıran, mahremiyeti koruyan, ev sahibine yük olmayan ve ibadetlere engel teşkil etmeyen misafirliktir. Bu ölçülere riayet edildiğinde misafirlik sıradan bir ziyaret olmaktan çıkarak Allah'a yaklaştıran bir ibadete dönüşebilir. Nurettin Yıldız, Milli Gazete.

0: Ey kadir olan Allah'ım, ilahi, alimlerimize mesuliyet, halkımıza ilim, dindarlarımıza din, müminlerimize aydınlık, aydınlarımıza iman, tutucularımıza kavrayış, kavramışlarımıza tutuculuk, kadınlarımıza bilinç, erkeklerimize şeref, yaşlılarımıza bilgi, gençlerimize asalet, öğretmenlerimize inanç, öğrencilerimize de inanç. İlahi. Uyuyanlarımıza uyanıklık, uyanıklarımıza irade, muhafazakarlarımıza hareket, suskunlarımıza feryat, yazarlarımıza güvenilirlik, sanatçılarımıza dert, şairlerimize şuur, araştırmacılarımıza hedef, tebliğlerimize gerçek, kıskançlarımıza şifa, bencillerimize insaf, sevenlerimize edep, mezheplerimize vahdet, halkımıza kendini bilme. Ya Rab.
1: Özel Efendim.
0: Tüm İslam milletine samimiyet, himmet, özveri, kurtuluşa yaraşırlık ve izzet bağışla.
1: Ya Rab. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Özel FM.
1: 103.2.

0: Özel FM uyarıyor. Kur'an'ın mucizelerini biliyor musunuz? Ancak 20. yüzyılda keşfedilen bazı bilimsel gerçeklerin 14 asır önce Kur'an'da bildirildiğini, Kur'an'da geleceğe dair haberler verildiğini ve bunların hepsinin gerçekleştiğini biliyor musunuz?
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

0: Bir dakika bilim. Göller önemli tatlı su kaynaklarıdır ve dünyada göllerin %60'ı sadece bir ülkenin sınırları içindedir desem ne dersiniz? İlginç ama doğru. Dünyanın en çok göl bulunan ülkesi Kanada'dır. Kanada'daki göllerin sayısı 2 milyona yakındır. Ülkedeki göllerin büyük bir kısmı küçük boyutlarda olsa da 3 kilometre kareden büyük göllerin sayısı 31.700'ü bulmaktadır.
1: Bir dakika bilim.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak, No 36, Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 46 63. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
3: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57. Ümraniye.
5: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
6: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71. Ümraniye Esenkent.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
9: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
10: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir ayı sebedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği. Hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
12: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
14: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
15: Aksa Akustik, Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
16: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
17: Reklamlar.

0: ZFM. Canlı performans, ayet istek programı.
1: Hazırlayan ve sunan Abdullah Nusret.
2: Bedenimizi toprağa usulca bırakırken ruhumuza melekler tebessüm etti ve bir kelime duyduk derinden. Siz ümmettiniz, ümmet, ümmeti Muhammed.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Canlı performans.

Merhabalar kıymetli dinleyiciler, aziz dostlarımız. 103.2 frekansından Özel FM stüdyolarından canlı yayın destek programıyla sizlerle birlikteyiz. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Selamların en güzeli Rahman'ın selamıyla programımıza başlıyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

Evet kıymetli dinleyiciler, Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin kelamına kulak vereceğiz, gönül vereceğiz, hemhal olup yoğrulacağız, mayalanacağız. Mayamızı Rabbimizin kelamından alarak yolumuza devam edeceğiz. Emrolunduğumuz gibi dost doğru olmaya, sırat-ı müstakim üzere yol almaya, rızayı bariye ulaşmaya, cennet yolunda yarışmaya ve Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin ayetleriyle var olmaya, dirilmeye, direnmeye inşallah hep birlikte gayret ediyoruz. Cehd ediyoruz. Rabbimizin kelamını yeryüzüne duyuruyoruz. Sizlerin vesilesiyle kıymetli dinleyicilerimiz. Her harfine 10 sevap aldığımız programda hangi ayet-i kerimelerin hatırlatılması gerektiğini istiyorsanız bizlere mesaj yoluyla irtibat numaralarımızdan WhatsApp ve SMS ile ulaşabilirsiniz kıymetli dinleyicilerimiz. Her programda olduğu gibi bu programda da bir soru gündeme getireceğiz kardeşlerimize. Sorular soruyor. Kitab-ı Kerim'i daha iyi tanıyabilme adına hayatımızı ayetleştirme, ayetleri hayatlaştırma adına inşallah ve gelen cevaplar mukabilinde iki kısmetli dinleyicimize ikişer adet nadide güzel eser veriyorduk, gönderiyorduk. Selamkitap.com ve BK Yayınları'nın katkılarıyla inşallah Rabbim okuyup amel edenlerden eylesin. Rabbim hakkı hak bilip hakka tabi olanlardan, batılı batıl bilip batıla batıldan uzak duranlardan, içtinab edenlerden eylesin bizleri kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, bugünkü sorumuzu da kardeşlerimize yöneltmiş olalım. Hemen şöyle diyelim: Rabbimiz Allah Azze ve Celle ayet-i kerimesinde mealen buyurdu ki kardeşler, şüphesiz o hem senin hem de toplumun için bir şereftir, ileride ondan sorulacaksınız. Evet, o neydi peki? O denilen Kur'an-ı Kerim kardeşler, kitap. Şüphesiz ki o kitap hem senin hem de toplumun için bir şereftir. İleride ondan sorulacaksınız. Evet, ileride o kitaptan sorulacaksınız. Şüphe yok ki o Kur'an senin içinde, ümmetin içinde bir öğüttür, nasihattir, şereftir, izzettir. İleride hepiniz ona uyup uymadığınızdan dolayı sorulacaksınız buyuruyor Rabbimiz Allah Azze ve Celle. Kardeşler, Rabbimiz Allah Azze ve Celle bizleri uyardı. Ayet-i kerimesini bizlere gönderdi. Bakın, bizlere Rabbimiz bu ayet-i kerime, öncelikle şunu söyleyeyim, bu ayet-i kerimemiz hangi surede geçiyor diye soracağız kardeşlerimize. Ve ayetin açılımına baktığımız zaman da Rabbimiz Allah Azze ve Celle bizlerden, yani mesleğiniz neyse, örnek veriyorum işte doktorsunuz, nasıl bir ameliyat gerçekleştirdin diye sormayacak. Nasıl bir yemek yaptın diye aşçı kardeşlerimize, en güzel yemeği hangisini yaptın diye, sen çok başarılısın diye yemekten sorulmayacaksınız. Bakın, yemekten sorulmayacaksınız. Ev hanımıyla alakalı, çok güzel temizlik yapardınız, eviniz deterjan kokardı veya işte evleriniz pırıl pırıldı falan diye sorguya çekilmeyeceksiniz. Veya bunlardan da bir puan almayacaksınız netice itibariyle. Bu başka bir şey. Bunlardan sorulmayacağız kardeşler. Veya inşaatla alakalı, elektrik işiyle uğraşan kardeşlerimizle alakalı, mühendislerle alakalı, işlerinizle alakalı veya yaşantınızla alakalı, sosyal olarak bahsediyorum kardeşler. Bundan hesaba çekilmeyeceksiniz. Hesaba çekileceğiniz şey bu kitap. Kitabınıza çalıştınız mı? Kitaptan sorular gündeme geldiğinde, mesela hayatınızı ayetleştirip ayetleri hayatlaştırdınız mı? Veya İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn derken onu ne yaptınız? Kulak arkası mı yaptınız? Papağanın tekrar ettiği gibi tekrar mı ettiniz? Yoksa hayatınıza indirdiniz de ben Allah'tan başkasına kulluk etmeyeceğim ve Allah'tan başkasına itaat etmeyeceğim, Allah'tan başkasından medet ummayacağım, yardım dilemeyeceğim diye bir faaliyet, bir fiiliyat içerisinde bulundunuz mu? Allah buna bakacak. Bunu soracak. Bundan sorgulayacak bizi kardeşler. O yüzden o kitaptan sorulacaksınız diyor Rabbimiz Allah Azze ve Celle. Uyarıyor bizleri. Ve bizler de birbirimize nasihat etmekle mükellefiz. Zariyat suresi 55. ayet-i kerime. Hatırlat, hatırlatmak müminlere fayda verir. Öyleyse bu kitaptan sorulacaksak, bu kitaptan imtihana çekileceksek, diplomamızı, belgemizi, başarı belgemizi yarın mahşer gününde bu kitaptan alacaksak, o zaman kitabı baş tacı yapacağız kardeşler. Arabalarımızın özelliklerini tanıdığımız gibi, cep telefonumuzun özelliklerini tanıdığımız gibi, evlatlarımızı tanıdığımız gibi kitabı çok iyi tanımamız lazım. Hatta daha fazlasıyla tanımamız lazım. İrdelememiz lazım. Tekrar söylüyorum. Bu kitap bizim kitabımız kardeşler. Bizim kitabımız veya benim kitabım deyip de
tanımamazlık ya da bilmemezlik, ilgilenmemezlik, çok affedersiniz, ahmaklıktan başka bir şey değildir. Kim üzerine alınırsa alınsın, aklını kullanamayan ahmak insanlar bunu yaparlar. Yani araba benim diyeceksin, arabanın hiçbir şeyini bilmeyeceksin. Mümkün mü böyle bir şey? Ancak aklını yitirmiş deli bir insan onu yapar. Veya telefon benim diyeceksin, hiçbir şeyini bilmeyeceksin. Hele hele kitap benim diyeceksin ve kitabı tanımayacaksın. İçinde ne yazıyor bilmeyeceksin. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle kitabı okuyanlardan, hayatını aktaranlardan eylesin. Söyleyecek çok sözümüz var kardeşler. Bu ayet-i kerimemiz hangi surede geçiyor dedik. Dikkat edin, kitaptan sorulacaksınız diyor Rabbimiz Allah Azze ve Celle. İrtibat numaralarımız 0216-611-0123, 0216-611-0123 numaralı telefonlardan bizlere ulaşabilirsiniz. Sekreter kardeşimize isteklerinizi, mesajlarınızı ve sorumuza cevabınızı yazdırabilirsiniz. WhatsApp üzerinden ve SMS üzerinden 0553-047-6724, 0553-047-6724 numaralı telefonu WhatsApp'ına ve SMS bölümüne yazabilirsiniz kıymetli dinleyicilerimiz. Şimdi Bismillah diyoruz, mikrofonlarımızı Kur'an'ın anasına bırakıyoruz.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi Allah içindir. O Rahman Rahim'dir. Din gününün sahibi, maliki, hükümranıdır. Yalnız sana kulluk eder ve ancak senden yardım diler, medet umarız. Bizi doğru yola, İslam'a ilet, İslam ile yaşat. Kendilerine lütfundan nimet verdiğin o kimselerin yoluna, sapmışların, gazaba uğramışların, yoldan çıkmışların yoluna değil. Amin. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle'den duamız, niyazımız odur kardeşler. Bizi dosdoğru olan yol, sırat-ı müstakim üzere ayaklarımızı sabit kılmasıdır. Niyazımız bu. Ama bu niyaza, bu duaya uygun hal ve hareketlerimiz var mı? Ona da bakmak lazım kardeşler. Yani dua fiiliyata tekabül eder kardeşler. Eğer söyleminizle eyleminiz birbirini tutmuyorsa burada bir yanlışlık vardır. Hal sözü yalanlıyordur ya da söz hali yalanlıyordur. Yani ağzınızla dua edeceksiniz. Ya Rabbi, beni cehennem ateşinden koru. Beni cennete ilet, cennete yönelt diyeceksiniz. Ama haliniz 7-24 günah içinde, fısk içinde ve isyan içinde olacak. Mümkün mü? Bunu dünyevi olarak da güncelleyebilirsiniz kardeşler. Birisinden bir şey isteyeceğiniz zaman ama karşılığında bir şey yapmayacağınız manasındadır. Patrona diyeceksiniz ki, işverenize diyeceksiniz ki, işte bugün 28 bin lira asgari ücret maaş alanlar, açlık sınırının altındaki kardeşler, 28 bin lira maaş alanlar diyecekler ki, ya patron bize 60 bin lira, 70 bin lira, 100 bin lira zam yap ama yaptıkları iş 28'inde altında olacak. Mümkün mü? Kim kime bunu verir? Kardeşler, Allah'ın rahmeti geniştir. Allah'ın rahmeti boldur. Allah çok merhametlidir. Evet, buna iman ediyoruz kesinlikle. Ve bizim yaptığımız günahların hepsi Allah'ın rahmet deryasında minicik bir damladan öteye geçmez. Bunu da biliyoruz. Ama Allah'ın azabı da var. Allah'ın cehennemi var yarattığı. Kim için? İnsanlar ve cinler için diyor ayet-i kerimede. Cehennemi boşa yaratmadı. Onlar için yarattı. Ha, kulluk görevini yaparsın ama hataların, günahların olur. İman etmişsindir. Şek ve şüphe duymadan, şirki gündeme getirmeden, küfürden, fısktan, tuğyandan uzak ama nefsine inik düşmüşsündür. Bu başka bir şey. Bu Allah'la kul arasında. Evet, söyleyecek çok sözümüz var. İnşallah mesajlarımıza bakacağız. Bakalım bugün mesajlarımızda kimler mesajlarını iletmiş bizlere, kıymetli dinleyicilerimiz. Öncelikle Yasin Zengin abimiz mesajını iletmiş. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum kıymetli kardeşlerim. Sorumuzun cevabı Zuhruf suresinde geçiyor demiş. Notumuzu aldık Yasin Zengin abimizin mesajını. Ve BK yayınlarından Muhtar kardeşim mesajını iletmiş. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum. Sorumuzun cevabı Zuhruf suresinde geçmekte. Hayırlı programlarımız olsun. BK yayınlarından sizlere selam gönderiyoruz demiş. Eyvallah, başım gözüm üzerine kıymetli kardeşim. Allah razı olsun. Ve bir başka mesajımıza geçiyoruz. Zikrullah Hacizade. Yani Özbekistan mı kardeşim? Bakalım. Eyvallah. Zikrullah Hacizade yazmış. Özbeklere benzeyen bir kardeşimiz zahiren. Yani simayen öyle diyelim. Hayrolsun. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum. Rabbim programımızı bereketli eylesin. Sizleri Allah için seviyoruz kıymetli abilerim demiş. Notumuzu aldık ve bizim için de bir ayet yayınlar mısınız? Sorumuzun cevabı Zuhruf suresinde geçmekte diyerek mesajını noktalamış. Nur Demir bacımız, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Sorumuzun cevabı Zuhruf suresi, Rahman suresi 1 ve 12. ayet-i kerimeleri okur musunuz demiş. Notumuzu aldık ve Sebahattin Soydaş abim mesaj iletmiş. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum. Hayırlı programlar kıymetli kardeşlerim. Sorumuzun cevabı Zuhruf suresinde geçmekte. Ahzab suresi 35 ve 36. ayet-i kerimeleri yayınlar mısınız demişler. Notumuzu aldık. Ve mikrofonlarımızı öncelikle Rahman suresine bırakalım inşallah. Buyurun, bismillah.

Rahman Rahim Allah'ın adıyla. O Rahman'dır. Kur'an'ı öğretti, insanı yarattı. O insana beyanı, konuşmayı belletti. Güneş ve ay bir hesaba göre hareket ederler. Çimen ve ağaç secde ederler. Bak şu güzel göğe, onu yükseltti, ölçü koydu. Bunu ölçüyü aşmayasınız diye yaptı. Tartıyı adaletle doğru tutun, ölçüyü eksiltmeyin. Yeryüzünü yaratıklar için sabit yaptı. Onda birçok meyve, birçok tomurcu olan hurma, çimli daneler, güzel kokulu otlar vardır. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız? O insanı pişmiş ve kurumuş kuru bir çamurdan yaptı.

Rahman suresi 1 ve 16. ayet-i kerimelerinde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicilerimiz. O Rahmandır, Rahim'dir Rabbimiz Allah Azze ve Celle ki ayet-i kerimenin başında kardeşler Rahman ismini kullandı Rabbimiz Allah Azze ve Celle. Rahman ismi sıfatıyla dünyadaki bütün yaratmış olduğu mahlukata rızkını temin eden, yaşama sevinci veren ve yaşama fırsatı vererek onlara zaman süre tanıyandır. Onlar kabul etseler de etmeseler de yeryüzündeki bütün mahlukat, bütün kardeşler. Sadece yeryüzündeki değil. Tabii neler melekler alemi, cinler aleminde olanlar da keza öyle. Ama insan kullarından bahsedecek olursak, yarattığı bütün insanlar Allah Azze ve Celle'nin kullarıdır. Kabul etseler de etmeseler de. Yani o kullar Rahman olan Allah'ı kabul etseler de etmeseler de hepsi Allah'ın kullarıdır, yarattığıdır. Bundan dolayı Allah Azze ve Celle Rahman ismi sıfatı gereği o kullarını da rızıklandırıyor, onlara bir fırsat veriyor. Onlara gerek yaşama sevinçlerini gerekse sürelerini onlara tayin etmiştir Rabbimiz Allah Azze ve Celle. Evet, mesajlarımıza dönelim inşallah arkadaşlar. Yoksa ayet-i kerime ile alakalı çokça konuşuruz. Tefsir üzerinde durabiliriz. Gerek tefsirlerden okuduğumuz bilgiler gerekse Rabbimizin ayetlerini, nimetlerini sıralayabiliriz. Mesela güneş ve ayın bir hesaba göre hareket etmesi, çimen ve ağacın secde etmeleri, göğün, evet bak şu göğe diyor, o göğün yükseltilmesi, ona ölçü konulması, hepsi Rabbimizin ayetlerindendir. Düşünen insanlar için. Evet, ayet-i kerimeler böyle sıralanıyor kardeşler. Mesajlarımıza döndük ve mesajlarımızda Mehmet Davşan abim mesajını iletmiş. Selamünaleyküm, Furkan suresi 16. ayet-i kerime istiyorum demiş. Ve aleyküm selam ve rahmetullah kıymetli abim. Başım gözüm üzerine inşallah. Notumuzu aldık. Özcan Özarslan kardeşim, selamünaleyküm, hayırlı bereketli yayınlarınız olsun. Ve aleyküm selam. Rabbim okuduklarınızla dinlediklerimizle amel etmeyi nasip eylesin. Nisa suresi 136 ve 139. ayetleri okur musunuz demiş. İnşallah. Allahümme amin. Rabbim dualarını kabul eylesin kıymetli kardeşim. Ve sorumuzun cevabı Zuhruf suresinde geçiyor. Allah'a emanet olun diyerek mesajını noktalamış. Mustafa Beyazkaya kardeşim, selamünaleyküm, hayırlı bereketli yayınlar. Ve aleyküm selam ve rahmetullah kıymetli kardeşim. Nur suresi 30 ila 33. ayet-i kerimeler arasında okur musunuz? Allah'a emanet olun demiş. Bir de Sebe suresi 5. ayet mealini bizlerle paylaşmış. Ayetlerimizi aciz, geçersiz hayatın dışında bırakmak için çalışanlara gelince, işte onlar için korkunç ve acıklı bir azap vardır buyuruyor Rabbimiz Allah Azze ve Celle. Sebe suresi 5. ayet-i kerimesinde kıymetli dinleyicimiz. Evet, ayetleri aciz bırakmak için çalışanlar, yarışanlar, işte onlar için acıklı bir azap vardır. Peki onlara acıklı azap olunca hemen Hud suresi 113 de aklımıza gelsin kardeşler. Onlara meyledenlere ne vardır? Evet, Rabbimiz diyor ki o ayetlerimizi geçersiz, hükümsüz bırakarak yarışanlara, meyledenlere de, evet meyledenlere de ateş dokunacaktır diyor. Hud suresi 113. ayet-i kerimesinde kıymetli dinleyicilerimiz. Rabbim muhafaza eylesin mümin kardeşlerimizi. Her kul hata edebilir. Hatadan dönmek en efdali, en kaliteli kulluktur kardeşler. Elhamdülillah. Mikrofonlarımızı Ahzab suresine bırakıyoruz. Buyurun bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah'a boyun eğen erkekler ve boyun eğen kadınlar, inanan erkekler ve inanan kadınlar, doğru söyleyen erkekler ve doğru söyleyen kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, gönülden Allah'a bağlanan erkekler ve gönülden bağlanan kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, namuslarını koruyan erkekler ve namuslarını koruyan kadınlar, Allah'ı çokça hatırlayıp anan erkekler ve kadınlar var ya, işte Allah bunlara bir bağışlanma ve büyük bir sevap hazırlamıştır. İster mümin bir erkek olsun, isterse mümin bir kadın, Allah ve Resulü bir işte hüküm verdiği zaman o işlerinde kendilerinin seçim hakkı olamaz. Kim Allah ve Resulüne isyan ederse apaçık sapıtmayla sapıtmış olur. Kardeşler, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Ahzab suresi 35 ve 36. ayet-i kerimelerinde özellikle mümin olan, yani Allah'a yaklaşmaya çalışan, Allah'ı tanıyan, Allah'ı bilen, Allah'a gönülden iman etmiş olan ve Allah'ın emirlerini yerine gelmesi için uygulamayı gündeme getirmiş, çaba gayret içerisinde olan mümin ve mümin erkek ve mümin kadınlardan bahsediyor ayet-i kerimeler. 35 ve 36. ayet-i kerime Ahzab suresinde. Evet, mümin erkekler, mümin kadınlar, iman eden erkek, Müslüm erkekler ve Müslüm kadınlar, Allah'a karşı haşyet duyarak korkan, çekinen, gönülden Allah'a bağlanan, sabreden ve namuslarını koruyan o erkekler ve kadınlar var ya, evet, o erkekler ve kadınlar, işte Allah onlar için büyük bir ecir hazırlamıştır. Onlar o kimselerdir ki, o mümin ve mümine kimselerdir ki, Allah ve Resulü bir işte hüküm verdiği zaman onların seçme hakkı yoktur. Seçme haklarına gitmezler. Ama fakat lakin kelimelerini asla kullanmazlar o kimseler. Kim böyle bir şeyi gündeme getirirse, ama fakat lakin cümleleriyle de başlayıp da, ama tam öyle öyle de, peki şöyle olursa ne olacak? Ya da tamam, biz de Allah'a iman ediyoruz öyle, fakat günümüzde nasıl olacak gibi bir şeyleri gündeme getirip ve o gündeme getirdiği şeylerin peşinden giderlerse, işte o zaman apaçık bir sapıtmayla sapıtmış olurlar o kimseler. Kardeşler, Allah ve Resulünün herhangi bir konuda koyduğu bir hüküm varken hiç kimse onun aksine bir tercih yapamayacağı gibi, bakın dikkat edin, yapamayacağı gibi, öyle bir tercihimiz yok zaten mümin bir kimseyse. Tercihimiz yok, bir de yapamayacağımız gibi, tercih edemeyeceğimiz gibi başkaları için de isteyen yapsın, isteyen yapmasın diye bir serbesti tanıyamaz kardeşler. Mümin bir kimse tanıyamaz onları. Bu şekilde tanıyamaz. Ya bana ne yaparsa yapsın, ister yapsın, ister yapmasın değil kardeşler. Bir ideolojik fikri dayatamaz. Çünkü ideolojiler heva ve heves putunun söylem şekilleridir. Çünkü bu durumda yeni bir din icat etmiş ve sapıtmış olur ki Allah ve Resulünün hükümlerine bağlı müminlerce itibar görmezler. Evet, mesajlarımıza döndük hemen. Mesajlarımıza bakalım. Bir mesajımız ulaşmış bizlere. Subhanallah, açılırsa inşallah. Evet, Yasin Hocam, Allah razı olsun, mükemmel bir sohbet konusu demiş. Kahramanmaraş'tan Adem Kahraman abimiz mesajını iletmiş. Selamünaleyküm kardeşim, hayırlı yayınlarınız olsun. Rabbim azminizi ve sesinizi artırsın. Cevabımız Zuhruf suresidir. Sizden Mücadele suresi 22 ve 22. ayet-i kerime istiyorum. Fi emanillah demiş, notumuzu aldık. Cihan Bektaşoğlu kardeşim, selamünaleyküm abi, hayırlı yayınlar. Esaret altında bulunan Müslüman ve mazlumlar için sizlerden Bakara suresi 155 ve 157. ayet-i kerimeler istiyorum. Allah'a emanet olun demiş. Sen de ona emanet ol, onu unutma inşallah. Rabbim yar ve yardımcın olsun. Haseten mustazaf olan kardeşlerimiz ve esaret altında bulunan kardeşlerimiz, şu an Türkiye Cumhuriyeti cezaevlerinde yatan birçoğu suçsuz olduğu halde sırasını bekleyen, kimi 6 ay yatıp kimi 4 ay yatıp çıkacak, aa pardon yanlış almışız falan diyenler veya yine suçsuz olduğu halde suçlar isnat edilip aylarca yıllarca bekletilen kardeşlerimiz var. Selam olsun öncelikle o kardeşlerimize. Rabbim azimlerini arttırsın, Rabbim sebat versin ayaklarına, Rabbim rahmetiyle muamele etsin kendilerine, huşu içerisinde, huzur içerisinde barındırsın onları. Barındırılan yer öyle değildir ama Rabbim gönüllere esenlik versin, inşirah versin ümidiyle inşallah bu dualarımızı yapıyoruz kardeşlerimize. Bir an önce özgürlüklerine kavuşmayı Rabbim nasip eylesin, esaret bağlarını çözsün. Zalimlerin şerrinden de bütün mümin kardeşlerimizi muhafaza eylesin Rabbimiz Allah Azze ve Celle. Evet, mikrofonlarımızı Furkan suresine bırakacağız. 16. ayet-i kerimeyi dinliyoruz. Mehmet Tavşan abimizin isteği. Buyurun, bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman, Rahim Allah'ın adıyla. Orada onların her istedikleri vardır. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Bu Rabbinin üzerine aldığı ve kendilerine vaat edilenler tarafından istenen bir vaattir. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Furkan Suresi 16. ayet kerimesinde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicilerimiz. Orada onların her istedikleri vardır. Kimdir onlar, orada bulunanlar kardeşler? Bir gün onlara bugün bir kez helak olmayı isteyin, birçok kez helak olmayı isteyin dedi Rabbimiz Allah Azze ve Celle ve sonrasında muttakilere geçti. Önce zalimlere, cehennem ehli olana, dünyadayken Allah'ı tanımayıp hükümlerini devre dışı bırakan, kanunlarını, yasalarını benimsemeyip rafa kaldıran, hükümsüz kılan, bakın inkar eden demiyorum, Allah Azze ve Celle'nin kanunlarını, yasalarını inkar eden demiyorum. İnkar etmiyor. Diliyle inkar etmiyor. Haliyle hükümsüz bırakıp rafa kaldırıyor. Hükümsüz kılıyorlar Allah'ın kanunlarını. Hükümsüz kılıyorlar. Onlar için bugün bir kez helak olmayı istemeyin. Birçok kez olmayı isteyin. Yani yok olmayı isteyin. Çünkü bugün sizin için çok şiddetli, çok çetin bir gündür. Ve bu böyle devam edecektir. O zalimleri, kafirlerin haberini Rabbimiz bize verdikten sonra muttakilerden bahsetti. De ki, o mu yoksa muttakilere söz verilen sonsuzluk cenneti mi daha hayırlıdır? İşte o muttakilere, o cennet olanlara, o cenneti hak edenlere Rabbimiz onların her istedikleri vardır orada. Her istedikleri. Ey Allah'ın Resulü, ben orada şöyle bir devem olmasını istiyorum. Deve de var mı? Sen istediğin zaman olur. Evet. Orada normalde tabii ki kardeşler deve yok, hayvan yok. Ama sen istiyorsan. Ya ben işte araba istiyorum. Yani orada ister misin bilmiyorum. Şu an dünya gözüyle istiyorsun. Oraya gittiğimizde ister misin? Orayı gördüğünde ister misin? İstersen o da olur. Ama istersen. Şimdi dünya gözüyle istiyoruz ama orayı görünce belki onu unutacağız yani. Allahu alem. Rabbim cenneti hak edenlerden ve cehennemden uzak duranlardan eylesin bizleri. Cehennemin yolundan uzak duranlardan eylesin Rabbim bizleri ki cehennemden korunmuş olalım kıymetli dinleyicilerimiz. Ebu Bekir kardeşim mesajını iletmiş. Ebu Bekir Öztürk, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum. Rabbim programımızı bereketli eylesin. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Sizleri severek dinliyoruz kıymetli abilerim demiş. Sorumuzun cevabı Zuhruf suresinde geçmekte. Ve bir başka mesajımıza geçiyoruz. İnşallah notumuzu aldık. Ömer Ekşi abim mesajını iletmiş. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum. Rabbim programımızı bereketli kılsın kıymetli kardeşlerim. İstanbul Gençlik Merkezi olarak sizleri takip ediyoruz. Eyvallah abim, takipte kalın o zaman inşallah. Rabbim yardımcınız olsun. Mehmet Aslan kardeşim, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Sorumuzun cevabı Zuhruf suresi demiş. Hayırlı yayınlar abi. Sıradaki ayet-i kerimeyi bizim için seslendirir misiniz? İnşallah notumuzu aldık. Sıradaki ayet-i kerimemiz Nisa suresi 136 ve 139. ayet-i kerimeler. Buyurun bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman, Rahim Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a, Resulüne ve Resulüne indirdiği kitaba, ondan önce indirdiği kitaba da iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, Resullerini, ahiret gününü inkar ederse, muhakkak o uzak bir sapıklığa sapıp gitmiştir. İman ettiler, sonra inkar ettiler. Sonra yine iman ettiler. Sonra yine inkar ettiler. Daha sonra da inkarda ileri gittiler. İşte bunları Allah ne bağışlayacak ne de doğru yola çıkaracaktır. Münafıklara müjdele. Onlara acı veren bir azap vardır. Onlar müminleri bırakıp kafirlerin koruyuculuğuna tutunuyorlar. İzzeti onların yanında arıyorlar. İzzeti onların yanında mı arıyorlar? Şüphesiz izzet tamamen Allah'ın yanındadır. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Nisa suresi 136 ve 139. ayet-i kerimelerinde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicilerimiz. Ey iman edenler, Allah'a, Resulüne indirdiği kitaba, Kur'an'a ve daha önce indirdiği bütün kitaplara, asıllarına olduğu gibi, gereği gibi sebatla iman edin diyor Rabbimiz Allah Azze ve Celle. Tekrar iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, Resullerini ve ahiret gününü, herhangi birini bile inkar ederse muhakkak ki o derin bir sapıklığa düşmüş, imandan çıkmış olur. Kardeşler, bu ayet-i kerimelerin nüzul sebebiyle alakalı münafıklar için indiği söylenilse de mutlaka bizi ilgilendiren ayet-i kerimelerdir aynı zamanda. İmanlarımızı taze tutma adına, imanlarımızı tazeleme adına iman etmek gerekir. Hani sahabe sahabeye demişti ya, gel bir saat iman edelim ya da gel birazcık iman edelim, imanlarımızı tazeleyelim gibi ifadeler gündeme gelmişti sahabeler arasında. Nasıl? La ilahe illallah diyerek başlayarak imanlarını tazelediler. Ama münafıklardan da bahsediyor. Evet, ayet-i kerime nüzul sebebi mutlaka hükmü, ayetin hükmünü umumi kılar. Ama nüzul sebebi özel olsa da ayet devam ediyor. İman ettiler onlar. Bakın, iman ettiler. Sonra inkara gittiler. Birileri inkara gitti. Sonra yine iman ettiler ya da iman ettiklerini söylediler. Dillerinde Kur'anlar, ellerinde mikrofonlar, kafalarında takkeler, sosyal medyalarda veya sosyal mecralarda hiç fark etmez, haberlerde bir bakıyorsun Amener Rasulü'ye başlayıp okuyorlar. Ama sonrasında bir bakıyorsun tekrar putun karşısına geçmiş ibadet ritüellerini gündeme getiriyorlar. Tekrar inkar ediyorlar. İman ediyorlar, ya Allah, Bismillah diyerek harekete başlarlar. Sonrasında bir bakarsın putun karşısına geçmiş saygı duruşunda duruyorlar. İmanlar bu şekilde gidiyor geliyor, gidiyor geliyor ve tekrar inkar ediyorlar. Daha sonra inkarlarında ileri gidiyorlar, haddi aşıyorlar. Evet, haddi aşıyorlar. İşte Allah bunları asla bağışlamayacağını söylüyor kardeşler. Allah ne bağışlayacak ne de onları doğru yola çıkaracaktır. Münafıklara müjdele, onlar için acı veren bir azap vardır. Onlar müminleri bırakıp da kafirlerin koruyuculuğuna tutunuyorlar. Kafirleri dost ediniyorlar. Onların yanında izzet arıyorlar. Bakıyorsunuz, işte örnek veriyorum. Bir Yahudi için ve hem de azılı bir Yahudi için, azılı bir kafir için çok rahat. Bizim dostumuzdur. Biz çok iyi anlaşıyoruz. Yani hani neredeyse böyle bir güruh var. Şöyle derler işte, zuhuratta biz onunla işte sevişiyoruz falan, muhabbet ediyoruz manasında. Onun gibi. Görüşüyorlar, sevişiyorlar, muhabbet ediyorlar. Dostlar. İzzeti onların yanında arıyorlar. De ki izzet Allah'ındır. Allah katındadır. İzzeti onların yanında mı arıyorlar? Şüphesiz ki izzet tamamen Allah'ın yanındadır. Evet kardeşler, Rabbimiz Allah Azze ve Celle ayetlerinde mealen böyle buyurdu. Ahmet Aydoğdu abimiz mesajını iletmiş. Selamünaleyküm hocam, hayırlı yayınlarınız olsun. Sorumuzun cevabı Zuhruf suresi, istek olarak da Tevbe suresi 111. ayet-i kerime istiyoruz. Allah'a emanet olun, selam ve dua ile demiş. Sen de selametle kal, ona emanet ol, onu unutma inşallah kıymetli kardeşim. Ve bir başka mesajımız, Esat Seyhan kardeşim, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Sorumuzun cevabı Zuhruf suresinde geçmekte abim. Sıradaki ayet-i kerimeyi bizim için de yayınlar mısınız? İnşallah kitap bugün bana çıkar demiş. Notumuzu aldık. Çıkmasa da benim hediyem olsun kıymetli kardeşim. Madem yürekten böyle temennide bulundun. Notumuzu aldık ve Nur suresi 30 ve 33. ayetlere mikrofonlarımızı bırakacağız. Buyurun, bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Mümin erkeklere gözlerini harama bakmaktan sakınmalarını, namuslarını korumalarını söyle. Bu sizin için daha temizdir. Şüphesiz Allah onların yaptıklarından haberdardır. Mümin kadınlara da şöyle söyle. Gözlerini harama bakmaktan sakınsınlar. Namuslarını korusunlar. Görünenler dışında süs eşyalarını açmasınlar. Başörtülerini yakalarının üzerinden bıraksınlar. Süs eşyalarını ancak kocalarına, babalarına, kocalarının babalarına, oğullarına, kocalarının oğullarına, kardeşlerine, kardeşlerinin oğullarına, kız kardeşlerinin oğullarına, Müslüman kadınlara, elleri altında bulunan kölelere, cinsel arzu ve gücü kalmamış erkeklere, henüz kadınların cinselliğinin farkına varmayan çocuklara gösterebilirler. Kadınlar gizledikleri süs eşyaları bilinsin diye ayaklarını da yere vurmasınlar. Ey müminler! Hepiniz Allah'a tevbe edin. Belki kurtuluşa erersiniz. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle mümin erkeklere ve mümin kadınlara gözlerini harama bakmaktan sakınmalarını emrediyor. Kardeşler, bakın harama girmekten bahsetmiyor, bakmaktan bahsediyor. Daha önceden Allah Azze ve Celle yolu kesiyor. Harama bakmayın. Harama baktıkça yaklaşırsınız, harama girersiniz zaten. Gözlerinizi harama istekle bakmaktan çevirin. Yani hocam işte yolda gidiyordum işte gözüm çarptı baktım. Kardeş bu bağışlanmıştır bir kez. O göz çarpması denilir ona. Bir kez bakarsın yani göz çarpmasıyla isteksiz olarak bu bağışlanmıştır. Ama ikinci kez tekrar edersin işte bu nefistendir. Şeytan dürtmüştür seni. Bir daha bak demiştir. Hatta ona kılıf uydurmuştur. Ya Subhanallah nasıl bir şey giymiş şu giydiği şeye bak falan der gibi sana bunları söylettirebilir. O yüzden uyanık olmak lazım. İlk göz çarpmasında da hemen Euzu Besmele çekerek Bismillah diyerek Estağfirullah gündeme getirerek yolumuza devam edersek inşallah herhangi bir şeyimiz kalmaz kardeşler. Aynı zamanda kadınlara özellikle de şunu hatırlatıyor Rabbimiz Allah Azze ve Celle. Erkeklerle eş değer harama bakmamakla alakalı bakmak veya bakmamakla alakalı nasihatte emirde bulunurken kadınlara saçlarını, başlarını, kulaklarını, boyunlarını, gerdanlıklarını, sinelerini açık tutmayıp bu suretle iyice örtsünler ve o halde bu emri yerine getirebilecek herhangi bir başörtüsü, bir cilbap, çarşaf ne olursa olsun bir bez parçası çok problem değil. Bir bezle o başların, boyunların, sinelerin, gerdanların örtülmesi lazım kardeşler. Bakın farkında mısınız bilmiyorum. Başörtüyü artık bir adet, töre veya geleneksel bir kıyafetmiş gibi görenler dikkat edin göreceksiniz sokaklarda. Artık başörtü değil şal tarzında bir şeyler takıyorlar. Şalı da boğazına sıktığı zaman boyun kısımları açıkta kalıyor. Çok görürsünüz bunu. Gerek şal olsun gerek başka şey olsun. Metroya bindiğinizde, yolda seyrettiğinizde bunları görebiliyorsunuz kardeşler. Ve bu da ister istemez başörtünün dejenerasyona uğraması, yani bozulması manasındadır. Bizler Allah Azze ve Celle'nin ayeti olan bu başörtüyü hanım ablalarımız, bacılarımız haseten inşallah gereği gibi yakalara bırakarak örtersek, kapanırsak işte o zaman Allah'ın ayetini üzerimizde taşıdığımızı unutmayalım. Allah'ın ayetiyle yürüdüğümüzü unutmayalım. Allah'ın ayetini ayaklandırdığınızı, Allah'ın ayeti sizin üzerinizdeymiş düşüncesiyle yürüdüğünüzü unutmayın. Rabbim sizden razı olsun kıymetli bacılarım. Evet, mesajlarımıza döndük hemen ve mesajlarımıza bir kez daha bakalım. Kısa aramızda yaklaşmış hemen. Murat Demir kardeşim, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum. Sorumuzun cevabı Zuhruf suresinde geçmekte. Asır suresini yayınlar mısınız demiş. İnşallah notumuzu aldık kardeşim. Hemen bir isteğimize daha yer verelim diyeceğim ama Mücadele suresi 22. ayet-i kerimeyi dinleyelim. Adem kahraman kardeşimizin isteğiydi. Buyurun Bismillah. Sonra kısa aramıza gitmiş olacağız.

Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Allah'a ve ahiret gününe gerçekten iman eden hiçbir kavim, Allah'a ve Resulüne emirlerine muhalefet, düşmanlık eden kimselere dostluk ettiklerini göremezsin. Onları sevip sayamazlar. İsterse onlar babaları, oğulları, kardeşleri veya sülaleleri olsun. İşte o Allah onların kalplerine imanı yazmış ve onları kendisinden bir ruh ile kalbine verdiği sebatla melekle onları desteklemiştir. Onları içlerinde ebedi kalmak üzere alt tarafından ırmaklar akan cennetlere sokacaktır. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bunlar Allah taraftarıdırlar. Haberiniz olsun ki hakikaten Allah taraftarları kurtuluş ve saadete erenlerin ta kendileridir. Kardeşler, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Mücadele Suresi 22. ayet-i kerimesinde Allah taraftarlarından bahsetti bizlere. Allah taraftarları ya da Allah tarafında olanlar manasına gelen bu kelime, Allah ve Resulüne muhalefet edenlerin, yani şeytan, kafir, müşrik ve tağutların taraftarlığını kabul etmeyen ve Allah'ın buyruklarını esas alıp ona göre yaşamını düzenleyen kimselerdir Allah taraftarları. Bakın, tekrar ediyorum. Şeytan, kafir, müşrik ve tağutların tarafında yer almayan, onları kabul etmeyen, onların tüm kurum ve kuruluşlarına la süpürgesiyle la diyerek silen, yok sayan ve Allah'ın buyruklarını esas alıp ona göre yaşamını, yaşantılarını, hayatlarını, işlerini, evliliklerini, çoluk ve çocuklarının okumalarını, her şeylerini Allah'ın kanunlarına göre düzenleyen kimse demektir. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Rabbim hakkımızda hayırlar eylesin diyelim. Cüneyt Ertürk abi mesajını iletmiş. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar kıymetli abilerim. Sıradaki ayet-i kerimeyi bizim için de yayınlar mısınız? Sorumuzun cevabı Zuhruf suresi demiş. Notumuzu aldık ve kısa aramıza gittik inşallah.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
2: Darıca Road Balance, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca. Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
3: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
5: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
6: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 2707. Bağlar Mahallesi Koşman Caddesi 7. Sokak No 62 66 Bağcılar.
9: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
10: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
11: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr

0: hayretini. Kelimeler biriktireceksin uzun secdelerden, içli dualardan ve zorlu kavgalardan. Kelimeler biriktirecek ve adını umut koyacaksın. Sen ey İslam'ın genci, umudun nişanesi, asırların paslı prangalarını kırıp Allah'a firar edeceksin. Mazlumlar var ki asırlardır ağlayan, gözlerindeki yaşı silecek ve bir tebessüm armağan edeceksin. Bir tebessüm ki Yusuf kadar güzel, bir tebessüm ki Muhammed kadar asil, bir tebessüm ki adı umuttur, umut.
1: Bedenimizi toprağa usulca bırakırken ruhumuza melekler tebessüm etti ve bir kelime duyduk derinden. Siz ümmettiniz, ümmet, ümmeti Muhammed.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

Evet kıymetli dinleyicimiz, kısa bir aradan sonra birlikteliğimiz kaldığı yerden devam ediyor. İkinci bölümümüze hoş geldiniz, safalar getirdiniz ve selamların en güzeli Rahman'ın selamıyla programımıza başlıyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli kardeşlerim, hemen bugünkü sorumuzu bir kez daha hatırlatmış olalım kardeşlerimize ve akabinde de mesajlarımıza bakarak isteklerimize yer vermeye devam ediyoruz. Rabbimiz Allah Azze ve Celle bugünkü sorumuz olan ayet-i kerimede mealen şöyle buyurdu. Şüphesiz o hem senin hem de toplumun için bir şereftir. İleride ondan sorulacaksınız. Kardeşler, orada ayet-i kerimeye dikkat edin. Bir o kelimesi var. O senin hem de toplumun için bir şereftir diyor. O. O neydi? Kitap. Kitab-ı Kerim. Hem bizim için hem peygamber için bir şerefti ve ileride bu kitaptan hesaba çekileceksiniz diyor Rabbimiz Allah Azze ve Celle. Bu ayet-i kerimimiz hangi surede geçiyor ve inşallah bu ayet-i kerimeyi baş tacı yaparak hayatımıza çeki düzen verenlerden, bu kitaptan hesaba çekileceksek kitabımıza çalışanlardan, özet çıkarıp hayatını aktaranlardan eylesin Rabbim bizleri diyelim. Hemen mesajlarımıza geçelim. Erhan Tokman kardeşim mesajını iletmiş. Selamünaleyküm. Hayırlı yayınlar diliyorum. Tahrim suresi 6. ayet-i kerimeyi yayınlar mısınız? Zuhruf suresi sorumuzun cevabı demiş. Fatıma Alıcı bacımız mesajını iletmiş. Selamünaleyküm. Hayırlı yayınlar diliyorum. Sorumuzun cevabı Zuhruf suresinde geçmektedir. Sizden Hac suresi 63 ve 64. ayet-i kerimeleri yayınlamanızı istiyoruz. Hayırlı yayınlar, bereketli programlar demiş. Allah razı olsun. Ve Ümraniye'den Şahin Elektrik'ten kardeşimiz Ahmet göndermiş mesajını. Selamünaleyküm. Cevabımız Zuhruf suresi. Hayırlı yayınlar diliyorum. Sıradaki ayet-i kerimeyi inşallah istiyoruz. Alemdağ Kolejimizde eğitim gören talebelerimize gelsin İnşallah demiş. İnşallah kıymetli kardeşim, Rabbim zihin açıklığı versin. Rabbim haklarında hayırlar eylesin. Hayırlı olanı da gönüllerine razı eylesin o kardeşlerimizin. Ve mikrofonlarımızı Tevbe suresi 111. ayet-i kerimeye bırakıyoruz. Tevbe suresindeyiz. Buyurun, Bismillah.

Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Allah müminlerden canlarını ve mallarını cennet kendilerinin olması karşılığında satın aldı. Onlar Allah yolunda çarpışacaklar, öldürecekler ve öldürülecekler. Bu Allah'ın Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da gerçekleşmesini üzerine aldığı hak bir sözdür. Sözüne Allah'tan daha bağlı olan kim vardır? O halde yaptığınız bu alışverişinizden dolayı size müjdeler olsun. İşte bu büyük kazançtır. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Tevbe suresi 111. ayet-i kerimesinde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicilerimiz. Dikkat edilecek olursa Allah Azze ve Celle müminlerden canlarını ve mallarını cennet karşılığında satın alıyor. Bir ticaret var ortada kardeşler. Bu ticarete dikkat edin. Bu canı bize veren Allah istediği zaman, istediği şekilde, istediği yerde alabilir. Bakın tekrar ediyorum. İstediği şekilde, istediği zaman, istediği yerde isterse alabilir. Malı da keza öyle. Malı kazanmamızı sağlayan ve bize yönlendiren, yolumuzu açan, rızkı o şekilde bize bereketlendiren ve veren Rabbimiz Allah Azze ve Celle. İsterse vermeyebilir, isterse kesebilir, kesada uğratabilir ama veriyor. Bakın dikkat edin, işte bu iki Allah Azze ve Celle'nin verdiği nimetler karşılığında Rabbimiz diyor ki, var mısınız onları, yani canlarınızı ve o mallarınızı benim yolumda meşru çerçeve içerisinde harcayın, kullanın, o yolda tüketin. Ben de size karşında cenneti vereyim. İster misiniz? Baktığınız zaman herkesin hemen evet diyesi geliyor. Ama işte faaliyete gelince ya da fiiliyata gelince kardeşler, işte orası biraz zorlanıyor. Çok dikkat etmemiz lazım. Allah bir vaatte bulunuyor kardeşler. Ve bu vaadini Tevrat'ta, İncil'de ki Kur'an'da da bahsetti, bize anlattı. Allah'tan sözüne daha sadık olan kim vardır? O halde bu alışverişe sevinin ve ticaretinizde sözleşmenizi gerçekleştirin, imzalarınızı atın, imzalarımızı, daha doğrusu ben de dahil, yanlış anlaşılmasın cümleler, imzalarımızı atalım, Rabbimizle olan bu alışverişimizi, bu ticaretimizi inşallah ta ki son nefesimize kadar sürdürmüş olalım. Maşallah, barekallah. Hasan Kıyak kardeşim mesajını iletmiş. Etemoğlu Pastanelerinden babasıyla beraber seyir halinde bize kulak veriyorlar. Hastalara dua istemiş. Rabbim şifalar versin haseten bütün hastalarımıza. Eğer babanızda da bir rahatsızlık varsa Rabbim şifalar ihsan eylesin. Günahlarına kefaret eylesin kıymetli kardeşim. Etemoğlu Pastanelerine de hayırlı işler, bereketli kazançlar diliyoruz. Rabbim helalinden eylesin, bereketli eylesin diyelim. Selam olsun Hasan kardeşimize, babasına ve tüm Etemoğlu Pastanesi çalışanlarına. Enes Mergen kardeşim, sorumuzun cevabı Zuhruf suresi. Rabbim çalışmanızı bereketli kılsın, hayırlara vesile etsin. Sizleri Allah için seviyoruz demiş. Rabbim de sizleri sevsin kıymetli kardeşim. Rica etsem Bakara suresi 165. ayet-i kerimeyi seslendirir misiniz? İnşallah, hemen notumuzu aldık ve mikrofonlarımızı Bakara suresi 155 ve 157. ayetlere bıraktık. Buyurun bismillah.

0: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Çaresiz sizleri biraz korku, biraz açlık, biraz maldan, candan ve ürünlerden eksiklik ile imtihan edeceğiz. Sabredenleri müjdele ki başlarına bir musibet geldiği zaman biz Allah'a aidiz ve sonunda ona döneceğiz derler. İşte onlar var ya, Rablerinden bir bağışlanma ve rahmet onlaradır. İşte hidayete erenler onlardır. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Bakara suresi 155 ve 157. ayet-i kerimelerinde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicilerimiz. Dikkat edecek olursa Rabbimiz Allah Azze ve Celle Ankebut suresi 2. ayet-i kerimesinde de bizleri uyarmıştı kardeşler. Buna yakın bir ayet-i kerimeyle. Yani sizler iman ettik demekle imtihan edilmeden bırakılıvereceğinizi mi zannediyorsunuz demişti Rabbimiz Allah Azze ve Celle. Evet. Bizler imtihan edileceğiz, imtihana tabi tutulacağız ve iman ettiğimizi Allah Azze ve Celle ya da yalan mı söylediğimizi ortaya çıkaracak. Ey müminler, itaat edeni isyan edenden ayırtmak üzere, ayırtmak için andolsun ki sizleri biraz korku, biraz açlıkla, mallardan, ürünlerden eksiltmekle ve nefislerden eksiltmekle sizleri imtihan edeceğiz diyor Rabbimiz Allah Azze ve Celle. Ey Resulüm, sabredenlere müjde ver. İşte bu iman edenlerin ortaya koyacağı bir tavırdır kardeşler. Zorlukla, korkuyla, açlıkla, mallardan, canlardan eksiltmekle. Evlat verir, evladı geri alabilir Allah Azze ve Celle. Veya evlat verir, evladın bir yerinde bir kusur verir, seni imtihan eder. İsyan mı edeceksin yoksa itaat mi edeceksin? Göreceğiz diyerek Rabbim bizleri imtihan edecektir. Onların başlarına bir musibet geldiği zaman ve şöyle derler: biz Allah'a aidiz ve ona döneceğiz. Bu dünyada Allah'a aidiz. Allah için varız bu dünyada ve ona döndürüleceğiz. Evet, mesajlarımıza döndük hemen. Alaaddin kardeşimiz, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Bağcılar'dan yazıyoruz sizlere. Furkan suresi 59 ve 61. ayet-i kerimeleri istiyorum. Sorumuzun cevabı Zuhruf suresi. Allah'a emanet olun, dua eder, dua beklerim demiş. Siz de ona emanet olun, onu unutmayın inşallah. Rabbim yar ve yardımcınız olsun Alaaddin kardeşim. Ve mikrofonlarımızı hemen Hac suresi 63 ve 64. ayet-i kerimelere çeviriyoruz. Buyurun, bismillah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Allah'ın gökyüzünden bir su indirdiğini, yeryüzünün onunla yeşerdiğini görmedin mi? Gerçekten Allah en ince konuları dahi bilendir. Her şeyden haberdardır. Göklerdekilerin ve yerdekilerin hepsi O'nundur. Gerçekten Allah hiçbir şeye muhtaç olmayan, her türlü övgüye layık olandır. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle hiç şüphesiz ki tenzih ederiz kendisini. Tüm övgüler O'na mahsustur ve O hiçbir şeye muhtaç değildir. Her türlü övgüye layık olan da O'dur. Yaratmış olduğu bunca nimeti gördükten sonra kim nankörlük yapabilir ki? Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle ayetlerini anlayanlardan eylesin bizleri kıymetli kardeşlerim. Mesajlarımıza döndük ve bir mesajımız daha var. Ahmet Çiçek abimiz, selamun aleyküm, hayırlı yayınlar. Sorumuzun cevabı Zuhruf suresinde geçmekte demiş. Notumuzu aldık ve Tahrim suresine mikrofonlarımızı bırakıyoruz. Tahrim suresi 6. ayet-i kerime. Erhan Tokman kardeşimizin isteğini dinliyoruz. Buyurun, bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Kendilerinizi ve ailenizi yakacağı insanlar ve taş olan ateşten koruyun. Onun üzerinde sert ve çetin melekler vardır. Onlar kendilerine emrettiğinde emredildiği şeyleri yaparlar. Allah'a isyan etmezler. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Tahrim Suresi 6. ayet-i kerimesinde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicilerimiz. Ey iman edenler, ailede beraberce İslam'a uygun yaşayın da kendinizi ve ehlinizi, çoluğunuzu, çocuğunuzu, yakıtı insanlar ve taş olan cehennem ateşinden koruyun. Bakın, cehennem ateşinin yakıtı insanlar ve taşlardan oluşacakmış kardeşler. Ve iman edenlere sesleniyor Rabbimiz. Ey iman edenler, kendinizi koruyun. Nasıl koruyacaksınız? Elinizdeki kitapla koruyacaksınız. Nasıl koruyacaksınız? Elinizdeki kitabı uygulayarak koruyacaksınız. Hayata geçirerek koruyacaksınız. Okuyarak koruyacaksınız. Emrolunduğunuz gibi dosdoğru olarak hem kendinizi koruyacaksınız hem de ailenizi o şekilde korumuş olacaksınız. Kutlu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem beyan buyurdu. Hepiniz çobansınız. Evet, çoban güttüğü sürüden nasıl sorumluysa sizler de ailenizden sorumlu olacaksınız. Evet, ailenizden sorumlu olacaksınız. O yüzden nasıl korunması gerekiyorsa ailemizi de ateşten koruyacağız kardeşler. Vaktimiz çok daraldığı için çok fazla üzerinde duramıyorum. İnşallah bu ayette de çok çok dikkate alanlardan olalım. Ve mesajımıza, Saniye kardeşimizin ilettiği mesaja bakalım. Selamünaleyküm, cevabımız Zuhruf suresinde geçmekte demiş. Ve aleyküm selam ve rahmetullah kardeşim. Selçuk Aydın kardeşim, selamünaleyküm, hayırlı yayınlarınız olsun, Allah razı olsun. Bizden de size selam olsun kıymetli kardeşim. Aleyküm selam ve rahmetullah. Efe Kırtasiye'den Selçuk Aydın kardeşimiz. Rabbim var etsin kendilerini. Bakara suresi 165. ayet-i kerimeye mikrofonlarımızı bırakıyoruz inşallah. Sonra da Asr suresiyle noktalamış olacağız. Buyurun, bismillah.

0: الباب. صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. İnsanlardan kimileri de Allah'ın dışında eşler ediniyorlar da onları Allah'ı sever gibi seviyorlar. İman edenler ice Allah için sevgice daha kuvvetlidirler. O zulmedenler azabı gördükleri zaman keşke şunu görselerdi. Gerçekten güç, bütün güç Allah'ındır. Gerçekten Allah azabı şiddetli olandır. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Bakara suresi 165. ayette mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicimiz. Bu ayet-i kerimenin hassasiyetle üzerinde durulmasını da kardeşlerime öneririm kardeşler. Notunuzu alın ve tefsirlerinde bakarak mutlaka ama mutlaka okuyalım. Bakara suresi 165. Öyle insanlar vardır ki Allah'tan başkalarını, dikkat edin, Allah'ı över gibi, Allah'ı sever gibi seviyorlar başkalarını. Ve Allah için sevgice daha kuvvetli olanlar ise iman edenlerinkisidir. O zulmedenler azabı gördükleri zaman diyor Rabbimiz Allah Azze ve Celle. Kim o zulmedenler? O zulmedenler Allah'a eş koşanlar. Hem kendilerine zulmetmiş oluyorlar hem de Allah'a karşı bir zulmü gündeme getirmiş oluyorlar eş koşarak. Hatırlayın Lokman suresi 13. ayet-i kerimede zulüm büyük bir günahtır oğlum, Allah'a şirk koşma demişti Lokman aleyhisselam. Oğluna karşı değil mi? O zulüm neydi? Allah'ın hakkını alıp başkasına vermekti kardeşler. Allah'ın hakkını gasp ederek bir başkasına teslim etmek, vermek başkasının hakkına yapılan zulümdür. O da Allah'a yapılan bir zulümdü şirk olarak. O yüzden zulmedenler de yarın cezasını görecekler. Ceza onlara yapışacaktır. Bunu da hatırlatmış olalım kardeşlerimize. Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Serdal Aktürk kardeşim, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum. Sorumuzun cevabı Zuhruf suresinde geçmekte. Ali İmran suresi 18. ayet-i kerimeyi yayınlar mısınız demiş. Vaktimiz kalmadı maalesef kıymetli kardeşim. Asr suresine kulak vereceğiz. Asr suresini de sizin adınıza dillendirmiş olalım inşallah. Buyurun, bismillah.

0: صبر. صدق الله العظيم.
1: Rahman, Rahim Allah'ın adıyla. Asra andolsun insan hüsrandadır. Ancak iman eden, salih amel işleyen, birbirine hakkı ve sabrı tavsiye eden müstesna. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Asr suresinde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicilerimiz. Rabbim okuduklarımızı anlayıp hayatımıza güzel bir şekilde nakış nakış işleyenlerden eylesin ve tekrar tekrar birbirimize hakkı ve sabrı tavsiye edenlerden eylesin. Sizleri de emanetleri zayi etmeyen en emine emanet ederken mesajlarımız var. Hemen ona da bakalım. Murat Çam kardeşim mesajını iletmiş. Zuhruf suresi sorumuzun cevabı demiş. Onu da notumuza aldık. Ve başka bir mesajımız yok. Sorumuzun cevabına da bakalım inşallah. Bugünkü sorumuzun cevabı Zuhruf suresi 44. ayet-i kerimeydi kardeşler. Rabbim idrak ederek hayatını aktaranlardan eylesin. 26 kardeşimiz mesaj iletmiş bizlere. 26 kardeşimizden de iki kardeşimizi bulacağız. Bir kardeşimiz cevapsız kalmıştı. Onu düşürdük. Ve 25 kardeşimizden iki kardeşimizi bulalım inşallah. İlyas kardeşimizden bir numara rica edelim. 5 diyor. Serdar Aktürk kardeşim mesajı da iletmişti bizlere. İnşallah 5 numarada. Bir numara da rica edelim. 1 olsun diyor. Özcan Özarslan kardeşimiz. İnşallah kendilerine hediyelerini göndermiş oluruz. Mustafa abimiz de 5 demiş ama geç kaldın abi, hakkını helal et. 5 zaten dedi, İlyas kardeşim söyledi. Serdar kardeşimiz vardı inşallah. Sizlere de emanetleri zayi etmeyen en emine alemlerin Rabbine emanet ediyoruz. Yarın tekrar görüşebilmek ümidiyle esen.

0: Kalın sağlıcakla, hoş kalın inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
1: Ey yüreklerinde rahmet denizleri kabaranlar, ey saflarda omuzları birbirini saranlar, ey savaşı, sabrı ve takvayı kuşananlar, ey tek yürek geceleri aralayan secdeler, uzatın ellerinizi Allah'ın rahmetine. Ellerimiz imtihanlar, akabeler kavradı, kızgın kumlar, sabırlar, direnişler kavradı. Zincirleri kıracak, şafaklar ağartacak, gölgesi cennet, kılıçlar kavradı ellerimiz. Allah'ın adaletini kuracak yeryüzüne, kutlu ellerin üstünde, sonsuza dek kardeşim, kardeşlerim, kardeşlerim.
2: Özel FM. Bedenimizi toprağa usulca bırakırken, ruhumuza melekler tebessüm etti ve bir kelime duyduk derinden. Siz ümmettiniz. Ümmet, ümmeti Muhammed.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Canlı performans, ayet istek programı.
5: Hazırlayan ve sunan Abdullah Nusret.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54. Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
2: 22 yıllık tecrübemizle tüm gümrük, depo ve antrepolarından, limanlardan ve firmalarınızdan Türkiye'nin her yerine kamyon, tır, panelvan nakliye araçlarımız hizmetinizde. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 2 telli Mahmut Bey.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
2: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
1: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Class Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
4: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
2: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
5: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
1: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
6: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
7: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları 0545 812 76 87.
9: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
0: Reklamları dinlediniz.
10: Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri ancak hak ile ve belirli bir süre için yarattık. İnkar edenler uyarıldıkları şeyden yüz çeviriyorlar. De ki, Allah'tan başka yalvardıklarınızı gördünüz mü? Onlar yerden ne yaratmışlar bana gösterin. Yoksa onların göklerin yaratılışında bir ortakları mı var? Eğer siz doğru söyleyen kimselerseniz bana bu Kur'an'dan önce indirilmiş bir kitap veya ilimden bir eser getirin. Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine hiçbir cevap veremeyecek olan putlara dua eden kimseden daha sapık kim olabilir? Oysa taptıkları şeylerin onların yalvarışlarından haberleri bile yoktur. Kıyamet günü insanlar bir araya toplandığı zaman taptıkları şeyler kendilerine düşman kesilirler. Onların kendilerine tapmalarını inkar ederler.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Güzellik, sağlamlık, hilesizlik ve söze sadakat hususlarında vazifeni eksiksiz ifa etmeye çok düşkün ol.
1: Her bakımdan dikkatli ve uyanık olun.
0: Başkalarında olan hakkını iyilikle almaya çalış, üzerinde olanı da eksiksiz iade et. Durumun müsait olunca borçlarını kesinlikle erteleme.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bize silah doğrultan bizden değildir. Bizi aldatan bizden değildir. Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

Bir dakika bilim. Dünyanın en derin noktası neresi hiç düşündünüz mü? Büyük Okyanus'ta yer alan Mariana Çukuru, dünyanın tespit edilen en derin noktasıdır. Bu çukur, Guam Adası'nın güneybatısında, Japonya ile Endonezya arasında ve iki ülkeye de aşağı yukarı aynı uzaklıktadır. Derinliği 11 kilometreyi bulur. Karşılaştırmak gerekirse, dünyanın en yüksek dağı olarak bilinen Everest Dağı ters çevrilip, bu çukura yerleştirilecek olsa, yüzeye ulaşmak için yine 2 kilometrelik bir mesafe kalırdı. Bir dakika bilim.

0: Özel Efem hatırlatıyor.
1: Zühd, takva ve nafilelerle Allah'a yaklaşmak sadece sufi ve dervişlere ait bir özellik değildir. Bunun öncelikle sünnet-i seniyeye bağlı Müslümanların görevi olduğunu hatırlayın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel Efem.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
4: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 0330.
5: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
6: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
7: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
8: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik 0506 680 4564.
9: Deha Soft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
10: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
11: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
12: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacıbabalokumları.com.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
14: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda Desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
15: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
16: Reklamları dinlediniz.
17: Saat 15. Özel FM hayırlı günler diler.
18: Özel FM.
19: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Bilmemiz Gerekenler adlı programıyla Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir sizlerle.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Pek kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Geçen dersimizde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nezafetinden, temizliğinden bahsediyorduk. Konumuzu bitirememiştik. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Faslun fi nezafetihi diye başlıyor dersimiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vücudundan çıkan bazı atıkların temiz olduğu konusundaki görüşleri, rivayetleri okuyorduk. Şurada kalmıştık. Ve minhu şurbu Malik ibn Sinan'in demehu yevme Uhud'in ve massuhu iyyahu. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem mübarek vücudunun temizliğini gösteren hususlardan biri de şudur. Derslerimizde sık sık geçen, en çok hadis rivayet eden bir sahabi vardı, Ebu Said el-Hudri. Ebu Said el-Hudri'nin babasından bahsedeceğiz. Malik bin Sinan, Allah ondan razı olsun. Bu sahabi Uhud gazvesinde bulundu ve biliyorsunuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Uhud savaşında yaralanmıştı. Mübarek vücudundan kan aktı. Bu Malik bin Sinan Hazretleri de Efendimizin mübarek vücudundan akan kanı emdi ve onu yuttu. Onu temizlemek için orayı. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunun karşısında ne yaptı? Ve tesvîguhu sallallahu aleyhi ve selleme zâlike lehu ve kavluhu lehu len tusîbehun nâr. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu Malik bin Sinan'ın kendi kanını emdiğini, mübarek kanını emdiğini görünce hoş gördü. Bir şey söyleme. Ve hatta şöyle buyurdu. Len tusibehun nar. Artık onu cehennem ateşi yakmaz. Artık onu cehennem ateşi yakmaz. Malik bin Sinan el-Ensari el-Hudri bu savaşta, bu Uhud savaşında şehit düşmüştü. Ve misluhu şurbu Abdullah ibni Ezzübeyri deme hicametihi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek kanının temiz olduğunu gösteren bir başka misal veriyor müellifimiz Kadı İyaz. Allah ondan razı olsun. Diyor ki, yani şunu anlatıyor burada bize. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün hacamat oluyordu. Yani kan aldırıyordu. O sırada Abdullah bin Zübeyr yanına geldi. Abdullah bin Zübeyr Medine'ye hicret ettikten sonra doğan ilk çocuk. Muhacirinin ilk çocuğu. Hazreti Ebu Bekir'in de torunu. Annesi Hazreti Esma, yani Hazreti Ayşe'nin ablası Esma, onun oğlu. Abdullah İbni Zübeyr Efendimiz'in yanına geldi. Peygamber Efendimiz ona, Abdullah'a aldırdığı kanı verdi. Abdullah dedi, bu kanı al, kimsenin görmediği bir yere dök dedi. Böyle bir talimat ver. Sonra Abdullah kanı aldı, götürdü, içti, döndü, geldi. Çabuk gelince Efendimiz, ne oldu Abdullah dedi. Döktüm dedi ya Resulallah, buyurduğunuz gibi hiç kimsenin görmeyeceği bir yere döktüm. Yoksa içtin mi dedi Efendimiz. Evet, içtim ya Resulallah. Fekale aleyhisselam. Bunun üzerine Efendimiz ona şöyle buyurdu. Veylün leke minen nas ve veylün lehum minke. İnsanların sana yapacağı şeylerden dolayı vay senin haline. Senin onlara yapacağın şeylerden dolayı da vay onların haline. Yani sen benim kanımı içtin, vücudum çok dayanıklı olacak. Bir takım insanlarla aranda mücadele olacak, vay onların haline ve vay senin haline buyurdu. Ne oldu? Muaviye radıyallahu anh biliyorsunuz vefat etmeden önce oğlu Yezid'i yerine halife tayin etti. Abdullah İbni Zübeyr ona biat etmedi. Yezid Abdullah'ın biat etmesi için çok baskı yaptı, etmedi. Sonra Emevilere isyan etti Abdullah bin Zübeyr ve Mekke, Medine ve civarını kendine bağladı, halifeliğini ilan etti. Efendim, yani onlara karşılık ben halifeyim dedi ve 7 yıl onları uğraştırdı. Onları sokmadı Medine'ye, Mekke'ye sokmadı. Önce onlar Medine'yi aldılar, sonra Mekke'ye geldiler, mancınıklarla dövdüler Mekke'yi, Kabe'yi yıktılar. İşte o sırada Abdullah bin Zübeyr de şehit oldu. Gerçekten de Efendimizin buyurduğu gibi öldüremediler onu kolay kolay. Velem yünkir aleyhi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah ibn Zübeyr'in kanını emmesini yadırgamadı. Yani niye emdin diye onu hesaba çekmedi. Bu olay bize neyi gösteriyor? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek vücudundan çıkan şeylerin temiz olduğunu, söyleyenlerin görüşünü tasdik ediyor. Ve kad ruviye nahvu min haza anhu fimra'etin şeribet bevlehu fekale leha len teşteki vece'a batnike ebede. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek vücudundan çıkan şeylerin temiz olduğunu gösteren bir başka olay daha vardır. Bu nedir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin idrarını içen kadın olayı var. Efendim, Bereke adlı hanım sahabi hakkında anlatılıyor bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona buyurdu ki artık bundan sonra bir daha karnın ağrımaz. Şimdi bu olay nasıl oldu? Hatırlayacaksınız ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yattığı sedirin altına ağaçtan bir kap konuyordu. Efendimiz sıkıştığı vakit o idrarını o kaba yapıyordu. Tekrar sedirin altına koyuyordu. Bu Bereke Hanım Efendimizin hizmetkarlarında, bunu Ümmü Eymen olduğu da söyleniyor. Bir gün kalkmış susuzluk çekmiş efendim, susamış iyice. Sağa sola elini atarken bir kap gelmiş, bu galiba su kabı demiş ve içmiş. Su zannederek içmiş. Efendimiz de onun anlattığı bu olayı duyunca gülüyor. Bundan sonra artık karnın ağrımaz senin buyuruyor. Şimdi Efendimizin kanını, Efendimizin idrarını içen kimselere Efendimiz bir şey söyledi mi? Evet. Şey diyor ki Kadı İyaz Hazretleri, Sultan-ı Enbiya Efendimiz kanını ve idrarını içen kimselere efendim ağzınızı yıkayın buyurmamıştır. Madem içtiniz ağzınızı yıkayın buyurmamıştır. Ve onlara sakın bundan sonra bir daha böyle bir şey yapmayın diye de tembihte bulunmamıştır. Bu da vücudundan çıkan şeylerin temiz olduğunu gösterir diyor Kadı İyaz. Ve hadisu hazihil mer'atilleti şeribet bevlehu sahihun. Efendimizin idrarını içen kadın yani Bereke hakkındaki hadis sahihtir. Bu hadis sapasağlam bir hadistir. Güvenilir bir hadistir. Elzemet Darakutni Müslimen vel Buhariye ihracehu fi's sahih. Darakutni diye bir alim var, hadis alimi efendim. Günümüzde hadisleri tenkit etmeye kalkan kişilerin tutamağı olan bir alim. İmam Buhari'yi, İmam Müslim'i ravileri açısından tenkit ettiği olmuştur. Yani şu ravide şöyle bir kusur var diye. Hadisin metnini tenkit etmemiş de ravileri tenkit ettiği olmuştur. Darakutni Buhari ve Müslim'i bu hadisi niye kitaplarınıza almadınız diye tenkit etmişler. Bu sahih bir hadistir. Yani Efendimizin idrarını içen kadın olayı sahih bir olaydır. Bunu da kitabınızı almanız gerekirdi çünkü çok sahih bir olaydır diyor. Yani. Onları sahihlerini almadıkları için tenkit etmiştir. Vesmuha zihil mera berake ve ihtulife fi nesebiha. Resul-i Ekrem'in idrarını içen kadının adı Bereke'dir. Sahabiler arasında birkaç bereke var. Acaba bu hanım hangisidir diye ihtilaf edilmiştir. Şu mudur, bu mudur diye. Ve kîle hiye Ümmü Eymen. Ve kânet tahtümün nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Bu berekenin Peygamber Efendimiz'in hizmetkarı olan Ümmü Eymen olduğu da söylenmiştir. Onun adı da Bereke. Ümmü Eymen onun künyesi. Kâlet ve kâne li Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve selleme kadehun min aydânin yûda'u tahte serîrihi yebûlu fîhi minelleyl. Demin anlattığım olayı söylüyor Bereke radıyallahu anh'a. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin diyor geceleyin yattığı sedirin altına ağaçtan yapılmış bir kap konurdu. O da küçük abdestini bu kaba yapardı. Febale fihi leyleten sümmeftegadehu felem yecid fihi şeyen fesele berekete an. Efendimiz bir gece bu kaba abdestini, küçük abdestini bozdu. Sonra bu kapta idrar göremedi. Sabahleyin kalktı, ona baktı yani döktürmek için. Götürün dökün. İdrar göremeyince hizmetkarı Bereke'ye buyurdu ki bu kabın içindeki şeyi ne yaptın Bereke? Fekalet kumtu ve ene atşane feşeribtuhu ve ene la alem. Bereke de ona şu cevabı veriyor. Diyor ki ya Resulallah geceleyin susamıştım. O kabın içinde ne olduğunu bilmiyordum. Onu su zannettim içtim. Peygamberi Zişan Efendimiz bu sözleri duyunca azı dişleri görününceye kadar gülmüş. Sonra da Bereke'ye artık bundan sonra senin karnın ağrımaz buyurmuş. Ravâ hadîseha İbn-i Cüreycin ve gayruhu. Bu Bereke'nin rivayet ettiği bu hadisi tabi'in neslinden olan tefsir, hadis, fıkıh ve kıraat alimi var. İbn-i Cüreyc. Hicri 150 tarihinde vefat etmiş bir alim. O ve başka muhaddisler bu hadisi rivayet etmişlerdir. Ve kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme kad vülide maktûnen maktû'as sürre. Müellifimiz Kadı İyaz bize bir bilgi daha veriyor kıymetli kardeşlerim. Ve diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğduğunda sünnet edilmişti ve göbeği kesilmişti. Efendimiz doğduğu vakit hem sünnet edilmiş olarak göbeği kesilmiş olarak doğuyor. Bu konuda başka rivayetler de var. Bu rivayetlerden birine göre Efendimiz süt annesinin yanındayken Efendimizin kalbini yarıp kalbini temizleyen, göğsünü temizleyen melek aynı zamanda sünnet de etmiştir onu. Böyle bir rivayet de var. Bir başka rivayete göre ise Efendimiz doğduktan bir hafta sonra onu dedesi Abdülmuttalip sünnet ettirmiştir. Böyle bir rivayet de var. Demek ki bu konuda muhtelif rivayetler var. Ve ruviye an ummihi Amine enneha kalet kat velettuhu nazifen ma bihi kazaru. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin annesi Hazreti Amine'nin şöyle dediği rivayet ediliyor. Ben onu, oğlumu Muhammed aleyhisselamı dünyaya getirdiğimde vücudunda kan ve kir izi yoktu diyor. Vücudunda hiçbir kan izi, kir izi yoktu. O tertemiz bir şekilde doğdu diyor. Ve ruviye an ummihi Amine enneha kâlet kat velettuhu nazifen ma bihi kazı. Evet, böyle diyor. Ben onu dünyaya getirdiğimde vücudunda kan ve kir izi yoktu diyor. Yani o tertemiz bir şekilde doğdu diyor. Ve an Aişete radıyallahu anha ma ra'eytu ferce Resulillahi sallallahu aleyhi ve selleme kattu. Şimdi bir başka husus. Bunu da bize annemiz Hazreti Aişe radıyallahu anha anlatıyor. Hazreti Aişe annemiz buyuruyor ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin avret mahallini, mahrem yerini hiç görmedim. Hiç görmedim. Ümmeti Muhammed'i kurtaran Efendimizin şu hadisi şerifidir. Yani bu hadisi şerif, okuyacağım hadisi şerif olmasaydı ümmeti Muhammed'in işi de gerçekten zordu. Efendimiz buyuruyor ki karın ve cariyen dışında avret mahallini hiç kimseye gösterme. Yani demek ki insanın avret mahallini eşi görebilir. Efendimiz bunda bir sakınca olmadığını söylüyor. Ebu Davud'un Sünen'inde, Hammam bahsinde bu hadisi şerif rivayet edilmiş. Evet. Daha evvel okuduk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem benim avret mahallimi gören kimsenin gözü kör olur buyuruyor. Onun için kendisi hanımlarına da bu edebi öğretmek için onlara bakmıyor. Onlar da onun avret mahalline bakmıyor. Hazreti Ali şöyle bir hadis rivayet ediyor. Ve an Ali'in radıyallahu anhu evsani ennebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme la yugassiluhu gayri. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisini benden başka kimsenin yıkamamasını vasiyet etti. Sadece benim yıkamamı vasiyet etti. Sonra da şöyle buyurdu diyor. فَاِنَّهُ لَا يَرَى أَحَدٌ عَوْرَتِ اِلَّا تُمِسَتْ عَيْنَاهُ. Benim mahrem yerimi kim görürse onun gözü kör olur. Onun için ona da tembih ediyor ki şöyle yap, böyle yıka diye tembih ediyor. Ve fi hadisi İkrimete an İbni Abbasin radıyallahu anhuma ennehu sallallahu aleyhi ve selleme name hatta sumi'a lehu gatitun fekame fesalla ve lem yetevatta. Tabi'in müfessirlerinden İkrime el-Berberi var. Bu hadisi o rivayet ediyor. O Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'nın şöyle dediğini duymuş. Bize naklediyor. Demiş ki İbni Abbas bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem uyuyordu. Mübarek ağzından uyurken puf puf diye sesler çıktı. Ya uykuya dalan insanın ağzından öyle sesler çıkar ya tarzında, onun da ağzından öyle sesler çıktı, duyuldu. Sonra kalktı ve abdest almadan namaz kıldı diyor. Efendimiz bunu nasıl açıklamıştı? Benim gözlerim uyusa da kalbim uyumaz. Yani abdestimin bozulup bozulmadığını ben bilirim buyurmuştu. Kâle İkrime لِأَنَّهُ sallallahu aleyhi ve selleme كَانَ مَحْفُوزًا. Tabi'in müfessiri İkrime el-Berberi bu hali şöyle izah ediyor. Peygamber Efendimiz uyuduktan sonra abdest almadı. Çünkü o Allah tarafından korunmuştur. Yani benim gözüm uyusa da kalbim uyumaz derken Allah Teala Hazretlerinin abdestinin bozulup bozulmadığını kendine bildirdiğini, abdestinin bozulmasına meydan vermediğini Allah Teala'nın gösteriyor bu söz. Gördüğümüz gibi sevgili kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem farklı bir insan. O da bir insan değil miydi diyorlar. Evet, bir insandı, hiç şüphe yok. Kendisi de söylüyor. Kur'an-ı Kerim de söylüyor. O da bir insan ama farklı bir insan.

بقوة حواسه بفصاحة لسانه واعتدال حركاته صلى الله عليه وسلم. Bu fasıl da Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin aklının mükemmel olduğunu okuyacağız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aklının farklı bir akıl olduğunu okuyacağız. Zekasının çok üstün olduğunu göreceğiz. Zeki ama farklı bir zeka. Duyularının çok kuvvetli olduğunu göreceğiz. Görme duyusunun, işitme duyusunun ve diğer duyularının. Dilinin fasih, yani konuşmasının çok düzgün olduğunu göreceğiz. Hareketlerinin mutedil, yani ölçülü olduğunu göreceğiz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kadı İyaz diyor ki, وَاَمَّا بِفُورَ عَقْلِهِ وَزَكَاءُ لُبِّهِ وَقُوَّةُ حَوَاسِهِ وَفَسَاحَةُ لِسَانِهِ وَاَتِدَالُ حَرَكَاتِهِ وَحُسْنُ شَمَائِلِهِ. Efendimiz Aleyhisselam'ın mükemmel bir akla sahip olduğuna, onun üstün zekaya sahip olduğuna gelince, ayrıca kuvvetli duyulara sahip olduğuna gelince, düzgün ve kusursuz konuştuğu bahsini ele alacağız. Buna gelince, hareketlerinin pek ölçülü olduğu bahsine gelince, dış görünüşünün son derece güzel olduğu bahsine gelince, فَلَا مِرْيَةَ اَنَّهُ كَانَ اَعْقَلَ النَّاسِ وَاَزْكَاهُ. Seyyid-i Kainat Efendimiz, İnsanların en akıllısı ve en zekisiydi. Bu konuda hiçbir şüphe yoktur, diyor müellifimiz. Şimdi göreceğiz, misalleriyle göreceğiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu hususlarda diğer insanlarla mukayese edilemeyecek derecede ileri olduğunu okuyacağız, göreceğiz. Ve men teemmele tedbirahu emra bevatinil halqi ve zavahirihim ve siyasetil ammeti vel khassa na'acibi şemailihi ve bedi'i siretihi. Diyor ki müellifimiz, bir kimse şu hususu bir düşünse, herhangi bir insan şunu düşünse, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emsalsiz şemaili, yani görünümü ile, üstün ahlakı ile, insanların görünen ve görünmeyen yanlarını ve işlerini mükemmel anlayışıyla nasıl kavradığını bir görse bir insan, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mükemmel anlayışıyla insanların çözülmeyi bekleyen bir takım işlerini nasıl kavrayıp çözdüğünü görse, insanların hem avamının, halk tabakasının, hem havasının, yani toplumun ileri gelen tabakalarının mükemmel bir şekilde onun tarafından nasıl yönetildiğini bir görse, fadlan amma efadahu minel ilmi ve karrarahu minel şer'i dune taallumin sebeka ve la mimaresetin tekaddemet ve la mutala'atin lil kitabi minhu. Bir kimse, diyor müellifimiz, kainatın efendisinin bütün bu saydığımız işleri toplumda hiçbir eğitim almadan yaptığını bir düşünse, bir okuldan mezun olmamış, herhangi bir kimseden bu konuda bir eğitim almamış, bunu bir düşünse, bir tecrübesi olmadan, hatta hiçbir kitap okumadan, çünkü Efendimiz ümmiydi, bilir bu işleri nasıl yaptığını bir insan bir düşünse, diyor.

0: yaptığı o başarılı işleri bir okulda okumadan veya bir kitap okumadan nasıl yaptığını bir zihninde canlandırsa, lem yemter fi rujhani aklihi ve sukubi fehmihi li evveli bedihetin. Evet, bir kimse bunları bir düşünse, işte o zaman Fahri Cihan Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem ne muazzam bir akla sahip olduğunu görür. Onun ne üstün bir anlayışa ve kavrayışa sahip olduğunu kesin surette anlardı. Bu işler, onun yaptığı bu işler bir eğitimden geçmeden, birinden efendim okumadan, bir kitaptan öğrenmeden bu işleri nasıl böyle başarıyla yapıyor diye bir insan bir düşünse efendim, anlar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pek üstün bir akla sahiptir, pek mükemmel bir kavrayışa sahiptir. يَحْتَاجُ اِلَى تَقْرِيرِهِ لِتَحَقُّقِهِ. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin saydığımız bütün bu meziyetlere sahip olduğunu anlamak için daha başka bir şey söylemeye hacet yoktur. Fakat kâle Vehb ibn-i Münebbih'in, tabi'in alimlerinden Vehb ibn-i Münebbih var. Önde gelen alimlerdendir. Hicri 100 tarihinde vefat etmiş. Yani Efendimiz'den 90 sene sonra vefat etmiş bir alim. Bu zat ehli kitabın eserlerinden yaptığı nakillerle tanınır. Bir tarihçidir aynı zamanda. Şöyle diyor Vehb ibn-i Münebbih: قَرَأْتُ فِي أَحَدٍ وَسَبْعِينَ كِتَابًا فَوَجَدْتُ فِي جَمِيعِهَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرْجَحُ النَّاسِ عَقْلًا وَاَفْضَلُهُمْ رَأْيًا. Ben şimdiye kadar 71 kitap okudum diyor. Ehli kitabın, yani Hristiyanların alimleri tarafından yazılmış olan kitapları ve başka kitapları okudum. Bu 71 kitapta şunu gördüm: Sultan-ı Enbiya Efendimiz en akıllı insandı ve en üstün görüşlü insandı. Bu kitaplarda bundan bahsediliyor. Yani bir peygamber gelecek, onun şu şu meziyetleri var diye onu tanıtacak, ki doğrudur. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de belirttiği gibi, onlar Peygamber Efendimiz'i kendi çocuklarından daha iyi tanırlar. Efendimiz'in vasıflarını, özelliklerini çok iyi bilirler. Yani bir peygamber gelecek, kaşı şöyle, gözü böyle, sözü böyle, sohbeti böyle, vücut yapısı şöyle diye biliyorlar. Ve Efendimiz'i çocukluğunda gören papazlar hemen tanıyorlar. Bu o diyorlar. Ama inanmıyorlar, o ayrı bir şey. İman ayrı bir iş çünkü. İman Allah'ın bir lütfudur. Çeşitli misallerini gördük. Yahudilerin önde gelen alimlerinden biri kardeşiyle beraber Efendimiz'i denemeye geliyor. Sorular soruyor. Cevaplar alıyor. Sonra evlerine gidiyorlar. Kardeşi soruyor: abi, bu o mu? Beklenen peygamber mi? Evet diyor, o. İnanacak mıyız? Hayır diyor. Ona inanmayacağız. Ona düşman olmaya devam edeceğiz. İşte anlamışsın ya, o beklediğiniz peygamber. Ama onlar bekliyordu ki İsrailoğullarından çıkacak, Yahudilerin arasından çıkacak bu peygamber. Arapların arasından çıkınca onlar bozuldular bu işe. Ve fi rivayetin uhra, bir başka rivayette de bu tabi'in alimi Vehb İbn-i Münebbih'in şöyle dediği belirtiliyor. فَوَجَدْتُ ف۪ي جَم۪يهَا اَنَّ اللّٰهَ تَعَالَى لَمْ يُعْتِ جَم۪يعَ النَّاسِ مِنْ بَدْءِ الدُّنْيَا اِلَا غِضَائِهَا مِنَ الْعَقْلِ ف۪ي جَنْبِ عَقْلِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِلَّا كِحَبَّةِ رَمْلٍ مِنْ بَيْنِ رِمَالِ الدُّنْيَا. Diyor ki Vehb İbn-i Münebbih, ben okuduğum bu kitaplarda şunu gördüm diyor. Allah Teala'nın Peygamber Aleyhisselam'a verdiği akılla Allah Teala'nın ilk yarattığı insandan en son yaratacağı insana varıncaya kadar, yani Hazreti Adem'den dünyanın en sonunda yaratılacak insana varıncaya kadar hepsine Allah Teala'nın verdiği akıllar ile Efendimizin aklı mukayese edilecek olsa, Efendimizin aklının yanında bütün insanların akılları dünyadaki kumların yanında bir tek kum tanesi gibi kalır. Evet. Efendimizin aklının, zekasının, anlayış ve kavrayışının yanında bütün yaratılmış ve yaratılacak insanların akılları mukayese edilecek olsa, dünyadaki kumların yanında bir tek kum tanesi kadar basit kalır onların akılları, demiş Vehb İbn-i Münebbih. Ve kâle mücahidun, bir de tabiilerin meşhur müfessiri var, tefsir alimi, Mücahid bin Cebr. Bu da 103 tarihinde vefat etmiş. Yani Efendimiz'den 93 sene sonra vefat etmiş. Efendimiz'den vefatından bir süre sonra doğmuş, birçok ashab-ı kiram ile görüşmüş. Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme izâ kâme fissalâti yara men halfehu kemâ yara men beyne yedeyhi. Mücahit diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza kalktığında, namaza durduğunda, arkasında da cemaat namaza durduğunda önündekileri, önündeki bir şeyi nasıl görüyorsa arkasındakileri de aynı şekilde görür. Önündeki herhangi bir şeyi nasıl görüyorsa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veya önündeki cemaati nasıl görüyorsa arkasında bulunan cemaati de aynı şekilde görür. Ve bihi fussira kavluhu teala. Kur'an-ı Kerim'deki Allah Teala'nın şu ayeti kerimesi de böyle izah edilmiştir. Ve tegallübeke fissacidi. Şuara suresinin 219. ayeti kerimesidir bu. Bu ayet de bu anlattığımız manada tefsir edilmiştir. Yani sen cemaatle namaz kılarken eğilip doğrulduğun zaman gözünle cemaati takip edişini Allah Teala görmektedir. Ve tegallübeke fissacidin ayeti kerimesini böyle açıklamış müfessirler. Evet, Allah Teala ona böyle bir özellik vermiş. Efendimizin neyi nasıl gördüğüne dair çeşitli rivayetler okuyacağız. Ve fil muvatta'i anhu aleyhisselam, İmam Malik'in, Maliki mezhebinin imamı, İmam Malik'in El Muvatta diye bir hadis kitabı vardır. Çok meşhur bir hadis kitabıdır. Çok değerli bir kitaptır. Efendim, bu kitap Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim yazılmadan önce yazılmış bir kitaptır. İmam Şafii tabii erken vefat etmiş bir alim. Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim'i görmemiş. İmam Malik'in bu El Muvatta adlı kitabını okumuştur. Talebesidir çünkü. İmam Şafii, İmam Malik'in talebesidir. Diyor ki, Kur'an-ı Kerim'den sonra en sahih kitap Muvatta'dır. Daha sonra alimler demişlerdir ki haklıdır. Çünkü o Sahih-i Buhari ve Sahih-i Müslim'i görmemiştir. Ve İslam alimlerinin büyük çoğunluğu şu hususta fikir birliği, görüş birliği etmişlerdir ki Kur'an-ı Kerim'den sonra en sahih kitap Sahih-i Buhari'dir. Ondan sonra Sahih-i Müslim'dir. Evet. Peki, Muvatta'dan bahsettik. İmam Malik'in Muvatta'ında şöyle bir hadis varmış. Efendimiz buyurmuş ki, İnni le'erâküm min verâ-i zahri. Ben sizi arkamdan da görürüm, buyuruyor. Ben sizi arkamdan da görürüm. Yani gözümü dönüp, yönümü dönüp size bakmasam bile ben sizi görürüm. Ve nahmuhu an enesin fis sahihayn. Bu hadisin bir benzeri daha vardır. O da Enes İbni Malik tarafından rivayet edilmiş olup sahihayn'dedir. Yani sahihayn ne demek sevgili kardeşlerim? İki sahih kitap demektir. Sahih-i Buhari ve Sahih-i Müslim. Bunları öğrenelim ve unutmayalım. Kur'an-ı Kerim'den sonra güveneceğimiz en sahih iki hadis kitabı hangileriymiş? Sahihayn imiş. Sahihayn ne demek? İki sahih kitabı demek. Yani Sahih-i Buhari ve Sahih-i Müslim. Bu hadisin bir benzeri de oradaymış. Nasılmış oradaki rivayet acaba? Ve an Aişete misluhu kâlet ziyadetun zâdehullâhu iyyâha fî hüccetihî. Bu hadisin aynı manada bir benzeri var. Bunu Hazreti Ayşe rivayet etmiştir ve şöyle demiştir. Fahri Alem Efendimizin arkasında bulunan insanları görmesi Allah Teala'nın ona verdiği büyük bir lütuftur, diyor Hazreti Ayşe. Bu lütuf onun gerçek peygamber olduğunu gösterir, diyor. Evet. Amin. Öyledir. Allah Teala hiç kimseye vermediği özellikleri ve güzellikleri ona vermiştir. Bu arkasındaki cemaati önündeymiş gibi görmesi özelliği de bunlardan biridir. Ve fi uhra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem konumuzla ilgili bir başka rivayette de şöyle buyurmuştur. İnni le ubsiru min kafaya kema ubsiru min beyni yedeyye. Ben önümden nasıl görüyorsam arkamdan da aynı şekilde görürüm, buyurun. Evet. Başka misaller göreceğiz. Eski bilgilerinizi de yenileyeceğiz. Ve hakâ Bekiyyü ibn-i Mahled'in an Âişete. Endülüslü bir alim var sevgili kardeşlerim. Bekiyyü ibn-i Mahled. Çok meşhur bir alim. Biliyorsunuz elimizdeki hadis kitapları içerisinde en çok hadis ihtiva eden kitap hangisidir? Ahmet bin Hanbel'in Müsned'idir. 30 bine yakın hadis ihtiva eder. Bekiyyü bin Mahled'in de Müsned'i var ama maalesef günümüze geldiğini bilmiyoruz. Belki geldi bir yerlerdedir ama elimizde değil yani. Yani bir kütüphanede olduğunu bilmiyoruz. Bu alim çok meşhur bir alim. Peygamber Efendimiz'in hadislerini toplamak için Endülüslü dedim. Doğu İslam dünyasına gidiyor. 34 yıl hadis öğreniyor. Ben vaktiyle anlatmıştım şifa dersinde gene. 34 yıl. Belli bir zaman sonra gidiyor Endülüs'e, öğrendikleri hadisleri orada rivayet ediyor. Sonra tekrar dönüyor, gitmediği yerlere gidiyor. Ahmet bin Hanbel'le ilgili şeyini anlatmıştım size. Ahmet bin Hanbel'e hapis cezası verilmişti devrin halifesi. Dışarı çıkmayacaksın, hadis okutmayacaksın diye onu cezalandırmıştı. Bu zat geliyor ve Ahmet bin Hanbel'e diyor ki ben sizden hadis öğrenmek için ta Endülüs'ten geldim. Ahmet bin Hanbel diyor ki benim hadis okutmam yasak, sana okutursam beni de seni de cezalandırırlar. Ama diyor ben başkaları gibi değilim ki ta dünyanın o bir ucundan geldim. Öyleyse diyor her gün kapıya gel, sadaka istiyormuş gibi, dilenciymiş gibi, dilenci kıyafetinde gel, ben sana her gün 3 hadis rivayet edeyim diyor. Daha fazla olmaz. Böyle bir insan bu Bekiyyü bin Mahled. Topladığı hadisleri böyle toplamış bir insan. Evet. Ve hakâ Bekiyyü ibn-i Mahled'in an Âişete. Baki bin Mahlet bu sözünü ettiğimiz eserinde Hazreti Ayşe'den şöyle bir hadis rivayet etmiş. Kâne nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yara fi zulmeti kemâ yara fi tav'i. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor Hazreti Ayşe, Efendimiz'i en iyi bilen insan, aydınlıkta nasıl görürse karanlıkta da aynen öyle görürdü diyor. Aydınlıkta nasıl görürse karanlıkta da aynı netlikte görürdü diyor. Vel ahbaru kesiretun sahihatun fi ru'yetihi sallallahu aleyhi ve selleme lil melaiketi ve şeyatin. Resul-i Kibriya aleyhi ekmelü tehaya Efendimiz Hazretlerinin melekleri ve şeytanı gördüğüne dair çeşitli rivayetler vardır diyor müellifimiz. Hani hatırlarsınız Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün şeytanı yakaladım diyor. Efendim ben namaz kılarken bana musallat olmuştu. Ben de tuttum yakasında. İstedim ki mescitteki bir direğe bağlayayım. Ertesi gün ashab-ı kiram da onu görsün. Fakat Süleyman aleyhisselamın duasını hatırladım. Demişti ki diyor ya Rabbi bana öyle bir nimet ver ki kimseye nasip olmasın. Nitekim Süleyman aleyhisselam biliyorsunuz şeytanlarla görüşür ve onları çalıştırırdı cinlerle. Şeytan cindir zaten. Efendim onlara saraylar, köşkler yaptırırdı ve başka emirler verirdi, yaptırırdı. Bunu hatırladım diyor. Süleyman aleyhisselam madem ki böyle dedi, ben de şeytanı bağlamayayım dedim, serbest bıraktım diyor. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin melekleri ve şeytanı gördüğüne dair çok hadisi şerif var. Ve rufi'an necaşiyyü lehu hatta salla aleyhi. Biliyorsunuz Habeşistan kralı Necaşi var. Bu cümle de pek doğru değil ama kurduğum cümle. Çünkü Necaşi kral demek. Habeşistan kralının adı Eshame. Biz padişaha efendim sultan deriz. Değil mi efendim? Bizanslılar Kaiser der. Kaiser. Efendim. İranlılar Kisra der. Habeşliler de krala Necaşi der. Biz de hep Necaşi, Necaşi dendiği için adamın adıymış gibi geldi. Hani değil yani. Adı Eshame. Eshame vefat ettiğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun cenaze namazını kıldırdı. Ashabına buyurdu ki bugün Habeşistan'da bir kardeşiniz vefat etti. Salih bir kimse olan Eshame vefat etti. Haydi onun cenaze namazını kılınız buyurdu. Kendisi imam oldu ve onun namazını kıldırdı. Ama tabii cenaze onun önüne geldi. Efendimizin ashab-ı kiram görmüyor. Gıyabi cenaze namazı kıldıklarını düşünüyorlar onlar. Ve Beytül Makdis'i hine vasafahu li Kureyş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz miraca çıktığı vakit kafirler inanmadılar. Ne dediler? Yalan söylüyorsun dediler. Hadi doğru söylüyorsan yani Beytül Makdis'e, Kudüs'e gittiğini, oradaki camide namaz kıldığını söylüyorsun. Anlat bize nasılmış o cami dediler. Efendimiz de buyuruyor ki Allah Teala cami, Kudüs'teki camiyi gözümün önüne getirdi. Ben de bakarak anlattım. Kapısı şurada. Kaç tane kapısı var bu? Kaç tane penceresi var? Saydım onlara söyledim. Şurada şu var deyince sustular. İnandılar mı? Yok, hayır inanmadılar. Vel Kâbeti hîne benâ mescidehu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettiği vakit ilk olarak ne yaptı? Bir mescit yaptırdı. Mescid-i Nebevi'nin temellerini attı ve kendisi ashabıyla beraber yaptı. Mescidin kıblesini tayin etmek gerektiğinde Allah Teala Hazretleri onun gözünün önüne Kabe'yi getirdi diyor. O da Kabe'ye bakarak kıbleyi tespit etti. Kıblemiz, kıble bu taraftı. Gerçi o zaman Beytül Makdis'e doğru namaz, Kudüs'e doğru namaz kılınıyordu henüz. Fakat Efendimiz o zaman Kabe'nin istikametini tayin etti. Çünkü çok istiyordu ki namazlar hep Kabe'ye yönelerek kılsın. Bunun için Allah Teala Hazretleri bir süre sonra, yani Medine'ye hicret ettikten 16 ay sonra Efendimiz'e sen Kabe'ye doğru namaz kılmayı çok istiyordun, hadi bundan sonra Kabe'ye doğru namaz kılın buyurdu. Evet. Burada kalalım. İnşallah önümüzdeki derste buradan devam edelim güzel kardeşler. Yüce Rabbim, dünyada onun güzel yüzünü göremedik. Ahirette ve Firdevs cennetinde onu görmeyi hepimize nasip eylesin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.
1: Kıymetli dinleyenler, Bilmemiz Gerekenler adlı programıyla Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'i dinlediniz.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Her model, bay bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
3: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat, bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
5: İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 0102.
6: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez, hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da. 33 Mersin yöre el yapımı acılı ve acısız şalgam suyu satışlarımız 5'lik, 1'lik ve tek içimlik ambalajlar olarak toptan ve perakende satışlarımız mevcuttur. Şalgamcı Aydın 0537 747 36 61.
8: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
9: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32. umutkervanı.org.tr.
10: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
11: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
12: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
13: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 46 63.
14: Desibona, giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
15: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme. Gocukuzmani.com. Telefon 0212 286 0612. Maslak.
16: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
17: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
1: Reklamları dinlediniz.
18: Saat 16. Özel FM hayırlı günler diler.
1: Özel FM.
19: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
5: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
6: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
7: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
2: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
8: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
9: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
10: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
1: Reklam.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلي والصحبه أجمعين اللهم آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Değerli kardeşler, Abdullah bin Ömer radıyallahu teala anhuma şunu anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam Allah'tan başka ilah olmadığına, tek ve ortaksız olduğuna şehadet etmiş, bir şekilde Allah'ın huzuruna çıkan kişi, eğer buna başka bir şey karıştırmamışsa cennete girer buyurdu. Bu sözü 3 defa tekrarladı. Cemaatin arka tarafından biri, ya Resulallah, anam babam sana feda olsun, buna başka bir şey karıştırmasın nasıl olur diye sordu. Resulullah aleyhissalatü vesselam dünyayı sevmesi ve onu ahirete tercih etmesiyle olur. Dünyalık toplamak için uğraşmasın, dünya nimetleriyle mutlu olup büyüklenenler gibi davranmasıyla olur cevabını verdi. Beyhaki'nin Şuab-ül İman, Şuab-ül İman cilt 10 sayfa 97-98 hadis 10.017 aleyhissalatü vesselamın bütün ümmetine o gün yaşayan, kendisini gören, görme mutluluğuna ulaşan ashab-ı kiram ki aleyhissalatü vesselamın mübarek beyanıyla en hayırlı nesil. Onlar Resulullah aleyhissalatü vesselamdan bunu duydular ve kendilerinden sonraki gelecek müminlere, ümmetin diğer fertlerine aktardılar. Alimlerin ittifak ettiği bir beyandır. Sahabe-i kiram, Allah cümlesinden razı olsun, din konusunda adildirler. Mümkündür ki hal ve hareketlerinde hata etmiş olabilirler, yanlışlık yapmış olabilirler. Ama Allah'ın dini söz konusu olunca, Allah Azze ve Celle'nin kitabı, hayat kitabımız Kur'an söz konusu olunca, Resul Aleyhisselatü Vesselam'dan duydukları bir cümleyi, bir hakikati ifade etme konusuna gelince mutlaka adaletli davranmışlar. Hele hele Allah'ın kitabına bir şey eklemek, bir şey çıkarmak mümkün değil. Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın adına da yalan söylemek mümkün değil. Çünkü Resulullah buyurdu ki, benim söylemediğim halde benim adıma birisi bir şey uydurursa cehennemde yerine hazırlansın. O hangi mümindir ki cehennemde yerine hazırlanacak? Müminler, muvahhidler cennet isterler. Bütün gayretleri cennet içindir. Kesinlikle cehennemden Allah'a sığınırlar. Nasıl olur ki aleyhissalatü vesselamın söylemediği herhangi bir cümleyi, herhangi bir kelimeyi onun adını zikrederek, o söyledi, ondan işittim ifade edebilecek bir mümin hayal edilemez. Ha, yanılabilir, hata edebilir, yanılabilir ama bile bile duymadığı halde, işitmediği halde Resulullah aleyhissalatü vesselam söyledi diyen kendinden sözler söylemek mümkün değil ki hiçbir mümin bunu yapsın. Aleyhissalatü vesselamın bu hadisinden sonra öncesi de öyledir. Söylemediğim halde benim üzerime söyledi diye yalan söyleyen kişi cehennemde yerine hazırlansın. Hadis uleması Rabbim razı olsun cümlesinden o kadar hassas davranmışlar. Ravilerin hayatını alt üst etmişler. Alt üst etmişler derken inceden inceye araştırmışlar. Kesinlikle yalan söyleyecek ya da hadis uyduracak bu tinette olan, bu şekilde bilinenlerden asla hadis kabul etmemişler. Bile bile.
Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a mal edecekleri bir sözü kabul etmemişler. Çünkü bu dindir. Kıyamete kadar baki kalacak dindir. Çok hassasiyet ister. İhlas ister, samimiyet ister. Dost doğru olmak ister. Bundan dolayı çok hassas davranmışlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Allah'tan başka ilah olmadığına, tek ve ortaksız olduğuna şahadet etmesi. İstenen buydu. Sadece eşhedü en la ilahe illallah değil. Elbette ki bunun gereği olan Allah'ı tevhid etmek ve bütün şirkten tenzih etmek. Yaratmasından, emirinden, hükmünden hiç kimseyi Allah'a ortak kılmamak. Adem Aleyhisselam'dan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gelene kadar bütün nebilerin ve rasullerin ortak çağrısı buydu. Ortak dava buydu. Bunun için vazifeli kılınmışlardı. Allah'tan başka ilah olmadığına inanan bir kişi onu tevhid etmesi ve hiçbir işten, hiçbir hükümden ona ortak koşmaması. Dolayısıyla her hali, her tavrıyla, bütün varlığıyla Allah'a teslim olmak. Sadece Rabbinin emrettiği şekilde hareket etmek. Elbette ki Allah Azze ve Celle'nin emirlerini bize onun vazifeli kılmış olduğu en son Nebi, en son Resul, Resulullah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hem lafzi olarak bize ulaştırdı, hem de nasıl anlaşılması gerektiyse, Allah'ın muradı bu hükümde neyse ve nasıl uygulanması gerektiyse o şekilde bize anlattı, nakletti, uyguladı, örnek olarak gösterdi. Hani birileri ortaya çıkar da şeytanın vesveseleriyle bize sadece Kur'an yeter, sünnet dediğin nedir ki, hadis dediğin nedir ki gibi kendi basitliklerini ortaya korlar. Kur'an'ı ben anlarım. Anlarsın da nasıl anlarsın? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan dahi anlayacağını mı iddia ediyorsun? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın iman ve cihat mektebinde yetişmiş olan, bizzat gözleriyle onu gören, izinden yürüyen, bilmediklerini kendisine soran, öğrenen ashab-ı kiramdan daha mı iyi anladığını iddia ediyorsun? Arapça bilen olsun, asli Arap olsun ya da müstearap olsun, Acem olsun fark etmez. Ben Kur'an'ı anlarım diyen araya bir mütercim girmeden onu Türkçe'ye ya da Arap'ın lisanının dışında diğer lisanlara tercüme eden birisi girmeden Kur'an okuyamaz. Kur'an'ı biliyorum diyenlerin çoğunluğu bu şekilde ifade olunur. Kur'an'ın Arapçadan kendi dillerine tercüme edilmesi, meal olarak çevrilmesini okurlar, ben de anlarım der. Mütercim ne kadar anlamışsa ve en kısa yoldan anladığın dile ne kadar çevirmişse o kadar anlıyorsun. Kur'an'ın anlamak nerede, senin durumun nerede? Bak bakalım meallere. Allahu alem, ifade olunduğu üzere Türkçe meal sayısının 200'ü geçtiği beyan edilir. İki meali yan yana getir, birkaç meali yan yana getir ve bir ayete bak bakalım. Neyi anlayacaksın? Kesinlikle. Araya mütercim girmeden Kur'an'ı anlamayacak kadar Kur'an'dan uzaklar, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın devreden çıkarıp Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamasını öteleyerek Resulullah'ın yerine o dildeki mütercimi gündeme getirerek onun anladığından bir şeyler anlamaya çalışıyorlar. Kendi paylarına inanmışlarsa dinlerini yıkmışlardır.
kesinlikle hadisler olmadan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kavli, fiili, takriri, sünneti olmadan Allah'ın kitabı anlaşılmaz. Ha nasıl anlaşılır? Bildiğin şekliyle. Ama o konudaki Allah'ın muradı neydi? Hükmü neydi? Kastedilen neydi? Onlar ancak Allah Azze ve Celle'nin kendisine öğretmiş olduğu Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanıyla, sahabesine izah etmesiyle ve sahabenin de ümmete aktarmasıyla anlaşılır. Bundan dolayı dikkat buyurun, Allah'tan başka ilah olmadığına, tek ve ortaksız olduğuna şehadet etmiş bir şekilde Allah'ın huzuruna çıkan kişi, eğer buna başka bir şey karıştırmamışsa cennete girer. Buna bir şey karıştırmamışsa. Sadece Kur'an değil, dikkat edin, hadisler bile Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın beyan ettikten sonra anlaşılmayan, anlamayan zatlar olmuştur. Anlaşılmayan durum olmuştur. Hadis kitaplarının birçok hadislerinde soru cevaplar gündeme geliyor. Ve Müslümanlardan, müminlerden bir tanesi, ya Resulallah, anam babam sana feda olsun, buna başka bir şey karıştırmaması nasıl olur diye sordular. Hemen soruyor, ne demek bu? Ya Resulallah, bunu beyan ettin, bu mütercim değil, bizzat Resulullah'ın kendisi. Resulullah'ın kendisine sual ediliyor. Araya bir mütercim girmiş, o lisandan diğer lisana çeviren biri değil. Aleyhissalatü vesselamın beyanı, dünyayı sevmesi ve onu ahirete tercih etmesiyle olur. Bütünüyle delirmiş, kendinden, çevreden, toplumdan habersiz olmuş birini devreden çıkaralım, onu hesaba katmayalım. Bütün insanlar, Müslüman olsun, gayrimüslim olsun, bütün insanlar bilirler ki her doğan en nihayet ölür. Bu kaçınılmaz. Ha birileri kendilerini ölüm uykusuna daldırıyorlar. 200 sene sonra uyandıracaklar kendilerini. Paraları çok, paraları bol, harcıyorlar. Tıbben böyle yapıyorlar. Bunların gerçekten aklı yerinde olmadığı malum. Belki de zekidirler. Akıl bunu reddeder. Şu anda tıp bütün imkanlarını kullanıyor. Onu bedenen uykuya yatırıyor. Buzdolabına koyuyor, buzluğa koyuyor gibi. Donduruyor. Günün birinde geldiklerinden onu tekrar uyandıracaklar. 100 sene sonraki dünyayı görecek. Bu akıl işi değil. Zaten İslam nezdinde din iman işi değildir. Ama akıl bunu reddeder. Firavun ve benzerleri de kendilerini mumyaladırlar. Firavunların izinde gidenler, etten kemikten oluşmuş bedenin, ruhsuz bedenin, güya bunlarınki ruhlu beden. Allah Azze ve Celle'nin onun hakkındaki ömür konusundaki takdirini hiç düşünmüyor. Ruhlu beden olarak böyle bir şey yapmaya çalışıyorlar. Firavunlar ve onların izinde gidenler ruhsuz bedenlerini mumyaladılar. Yani etten kemikten oluşmuş olan beden ve yaratılmış olan beden hava almadıkça çürümüyor. İç organlarını boşaltırlar. Sadece kuru bir beden hava almadığı için çürümüyor. Ne olacak bu? Ne olacak bu? Ahirete diriltilmeyecek mi? Toprağa verseler de vermeseler de mutlaka dirilip hesabını verecek. Ondan kaçınmak yok. Böyle düşünmüşler. İlahlaştırmışlar. Cesetin ilahlaştırılması hangi akıl sahibinin işidir ki? Onlar için ne taşlar üstüne koymuşlar, ne tonlarca taş üst üstüne konulmuş mezar yapmışlar.
anıt mezarlar gündeme getirmişler. Bu akıl işi miydi acaba? Bildiğimiz kadarıyla hayır. Neye yaradı? O kadar milyonlar, milyarlar paralar döküldü, sarf edildi. Ya da o dönemde özellikle firavunların mezarları için o kayaların üst üste konulmasından binlerce kölenin telef olduğu tarihlerde beyan ediliyor. Yani bu şekilde düşünüyor. 200 sene sonra tekrar hayata dönecek. Senin için takdir edilmiş ömürden haberin var mı? Hani şairin tekine demiştim, yaş 35, ömrün yarısı. 2 sene sonra öldü. 37 yaşında ölmüş olduğunu beyan ederler. Hani ömrün yarısıydı. Yani 70 yaş yaşayacak da 35 onun yarısı. Allah Azze ve Celle ile hudut yarıştırmadır. Mümin onu reddeder. Müslüman onu reddeder. Kendisinin ömür olarak ne takdir edilmişse dünya hayatında helal ve temiz gıdalar yiyerek beslenmeye gayret eder. Önce kazanarak, sonra kazandığını da Allah'ın vermiş olduğu bir nimet olarak. Giyimi, kuşamı, barınması, yemesi, içmesi, besmele ile yemeye içmeye başlar. Kendisine bu nimeti bahşeden Rabbine hamd etmekle sonuçlandırır. Helal ve temiz. Malum olduğu üzere İslam'a göre Allah ve Resulünün haram kıldığı herhangi bir yiyeceğe, içeceğe besmele çekerek başlarsan, eğer o kişi Müslümansa kafir olur. Besmele ile alay eder. Allah'ın haram kılmış olduğu bir şeye besmele çekerse. Efendim dil alışkanlığıydı, unuttuydu falan gibi zamanı israf etmeye ihtiyaç yok. Malum olduğu üzere unutkanlık, yanılma meselesinde Allah Azze ve Celle bu ümmeti hesaba çekmez. Aleyhissalatü Vesselam'ın bildirmesiyle ki biz mutlaka öyle olduğuna iman ederiz. Zamanımızın insanlarına bakıyorum, bir türlü susmak bilinmiyor. Nefeslerin israf edilmemesi lazım. Çenenin israf edilmemesi lazım. Bakın hüküm gündeme gelince karşı taraftan bakıyorsun, bir sürü laflar geliyor. O kişi bile bile, haşa, içki içiyorsa, domuz eti yiyorsa, mutlak nasıl ile haram kılınmışlar için beyan ediyoruz. Bile bile besmele çekiyorsa o kişi kafir olur. Yoksa unutkandır ya da her yiyeceğe besmele çektiği için o gün böyle bir isyan gündeme getirmiştir. Evet, bu domuz etidir, içkidir, tamam. Ve unutarak, bilmeyerek böyle bir şey yapmışsa, zaten bilmeden yiyip içme hadisesi bir şey gerektirmez. Neyi içiyor, neyi yiyor gerçekten bilmiyor ve temiz, helal olarak biliyorsa, haramiyetini bilmiyorsa veya bu haram yiyecek olduğunu bilmiyorsa, lokantaya gitmiş, kendisine bir etli yemek istemiş ya da bir kebap istemiş ama domuz eti, bunu bilmiyorsa, önüne geldiği vakit et ettir demiş ve yemiştir ama daha sonra kendilerine ifade edildiği takdirde bir daha böyle bir şey yememem ve nasuh bir tövbeyle tövbe etmek üzerine vacip olur. İmam Ebu Bekir radıyallahu teala'nın bir kölesi vardı. Kendisine bir yiyecek ikram etti. İmam yedikten sonra köle dedi ki, efendim ben cahiliye durumunda, cahiliye zamanında falcılık yapıyordum, büyücülük yapıyordum, kahindim veya kehanette bulunuyordum kendimce. O kehanetten dolayı birilerinden alacağım vardı. Bugün bu aldım, bu yiyecekleri size ikram ettim. İmam Ebu Bekir radıyallahu teala parmağını boğazına soktu ve bütün
yemiş olduklarının kustu. Hatta neredeyse kendisini helak edecekti etrafındakilerinin beyan etmesiyle. Mümin bilmeden, bilmediği için, tanımadığı için mümkündür ki hatalara düşmüş olabilir. Onun için cehaletin ya yeni Müslüman olmuş olan bir kişi için, çünkü daha dinin mahiyetini bilmiyor, ya da gerçekten kaynağına ulaşamadığından dolayı, ya canlı kaynağa, bilen birisine, alime, alimine ya da kitabına ulaşmadığından dolayı onun cehaleti özürdür. Bir defa kendisine bilenler tarafından izah edilmişse, anlatılmışsa artık onun cehaleti söz konusu değil. Dolayısıyla haram olan şeye besmele çekmek. Besmelesiz başlanan bir şeyde de hayır yok, bereket yok. Şimdi haram olan bir yiyecek, faizden gelmiş, fasit ticaretten gelmiş, ilahir haram olan bir yiyeceğe besmele çekmezsen bereket yok. Çekerse tehlike var. Nasıl davransın bu adam ve bu kişi? Bu kişi ümmetten bir fert ise, ümmetin diğer fertleriyle bir araya gelecek, ekonomilerini gerek ferdi, gerek ailevi, gerek sosyal ekonomiyi, o bölgedeki yaşayan ben Müslümanım diyenlerin ekonomi durumunu, iktisatlarını, alışverişlerini, ticaretlerini helal kılınmış olan iktisat üzere gerçekleştirmeye gayret edecekler. Bir araya gelecekler, birlik beraberliği gündeme getirecekler. Allah Azze ve Celle'nin yardımı da onun uğrunda, onun dini için, onun rızası için birlik ve beraberliği gündeme getirmiş olanların üzerinedir. Allah'ın yardımı, Allah'ın lütfu. Böyle olmaz da bu vazifesini gerçekleştirmeyecek olursa, şimdi Allah Azze ve Celle birlik ve beraberliğe davet ediyor. Beraber olun diyor. Defaten ayet-i kerimelerde bunu görüyoruz. Hatırımıza gelen şu andan Ali İmran suresinin 103. ayet-i kerimesi. Rabbim 102. ayet-i kerimede iman edenlere hitap ediyor. Gerçekten iman etmiş, katıksız iman etmiş olanlara hitap. Ey iman edenler, Allah'tan geri şekilde korkun, müttakiler olun, takva sahibi olun. Yani Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti üzere yaşayın. Takva, Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın izinden gitmek, onu takip etmek, onun sünneti üzere yaşamaktır. Sünneti üzere yaşayın. Çünkü Allah Resulü'nden razı olmuştur. İman konusunda, amel konusunda, hareket konusunda, tavır konusunda, durum konusunda, bütünüyle Allah'ın razı olduğu bir kişiyi, ki insanların en kıymetlisi aleyhissalatu vesselam, onun gibi inanmak, ki Bakara suresinin son iki ayeti zaten durumu apaçık beyan ediyor. Resul Allah'tan kendisine inzal olana iman etti ve dahi müminler de. Malum iman ilkelerine inanmak konusunda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile ümmet arasından hiçbir fark yok. Fark imanın derecesindedir. Ümmetin bütününün iman derecesi gündeme gelse Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın iman derecesine ulaşmaz. Yoksa inanılacaklar konusunda, ilkeler konusunda Resulü Aleyhisselatü Vesselam ile ümmeti birdirler. Allah onu bize örnek kıldı. Örnek şahsiyeti, ki Allah ondan razı olmuştur. Alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle neyi emretmişse Resulü Aleyhisselatü Vesselam onu işlemiştir. Onun muradı üzere. Allah emretti,
ve emrettiğini de bu şekilde uygulamasının aleyhissalatü vesselam'a beyan etti. Ve Necm suresinin 2. 3. ayet kerimelerinden ki diğer 4. ayet kerimelerinden o hevasından bir şey söylemez. Resulullah aleyhissalatü vesselam'ı beyan ediyor Rabbimiz. 3. ve 4. ayetten o hevasından bir şey söylemez. Ne ki söylüyorsa ona vahyedilmiştir. Ne ki yapıyorsa ona vahyedilmiştir. Çünkü o Allah Azze ve Celle'nin kendisine vahyetmiş olduğu şekilde hareket ediyordu. Bir insan olarak malum o da beşerden bir beşer idi. Adem'in çocuklarından idi. O da bir anne ve bir babanın nikahlaşması sonucu dünyaya geldi. Ve doğanın öleceği malum. Doğdu, yaşadı, 63 yıllık ömründe 23 yıllık ömrü, son 23 yılın nübüvvet ve risalet ömrüydü. 63 yıl yaşadı ve vefat etti. Sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. Dolayısıyla dünyası dünyayı sevmesi ve ahirete dünyayı tercih etmesi. Dünya sevilir miydi? Dünya helal ve temiz olan rızık üzere bina edilir. Bir mümin için, bir Müslüman için o ömrünün sonuna kadar devam ettirilir. Arada hatalar olmuş ise, günahlar olmuş ise onun da çaresi günahı temizlenmesi, günahtan temizlenmesi nasuh tövbe ile olur. Dünya ahirete tercih edilir mi? Geldi geçti. Efendim gençtir, efendim çocuktur gibi laflar aslında günahı hafife alma laflarıdır. Hataları, kusurları basite alma laflarıdır. Şu anda mezarlarına uğradığımız en yakınlarımıza bakın. Ya da diğer kabirlerde yatanlara bakın. Kimisi 1000 yıl önce ölmüş, kimi 100 yıl önce veya yüzlerce yıl önce, kimisi 10 yıl önce, 20 yıl önce. Ne diyorlar? Subhanallah, vefat mı etmiş? Ya dün telefonlaşmıştık. Evvelsi gün metroda gördüm. Daha dün otobüste karşılaştık. Kırmızı lamba yanmıştı. Beraber aynı durmuşuz. Bu arada selamlaştık kendisiyle. Ne oldu? Tabii dünden bahsediyor, evvelki günden bahsediyor. Yakınları ne diyor? Subhanallah. Beraber yemek yiyorduk. Kaşığı kaldırdı, yiyecekti. Kaşığını almış olduğu yemeği, kaşığı düştü, eli kenara düştü. Ve ruhsuz beden sofranın başında. Öbürü daha dünden bahsediyor, evvelki günden bahsediyor, hayretini ifade ediyor. Onun ailesinden olan da bu şekilde diyor. Subhanallah, yatağa uzanmıştı. Böyle dokunmak istedim, ya öteye gittim ehlinden dolayı. Baktım gitmiyor. Yüzüne baktın, canlılık yok, nefes almıyor. Hemen, zaten hayatta ölüm arasında bir nefes var. Sadece bir nefes. O nefesi alan kişi vermezse öldü. Verdiği takdirde almazsa öldü. Ayrıca çok uzaklara gidip çene yorma ihtiyaç yok. Bir nefes. Bunun için dünya tercih edilir mi? Bir mümin için. O hangi mümin? O mümin ki akide konusunda amelini de akidesine göre ayarlayacak olan mümin, Allah'tan başka ilah olmadığına, tek ve ortaksız olduğuna şehadet etmiş. Benim Rabbim Allah dedi. Onun ortağı yok. Bana kanun koyacak sadece Rabbim Allah'tır. O bana der, şöyle çalış, böyle kazan, böyle otur, böyle yürü. Ki bana
Resulü gösterdi. O Resulüne vahyetti. Hangi imanlı anlayıştan, hangi akideden, hangi fikirden, hangi düşünceden razı olduğuna dair Resulüne bildirdi. Resul aleyhissalatü vesselam öyle oldu. Akide konusunda tertemiz, pırıl pırıl bir iman. Asla toz konmamış. Bana örnek etti bir mümin olarak. Sonra o imanın gereği olan yaşantıyı, hayatı, oturmamdan kalkmama, yürümemden durmama, yememden içmeme, çalışmama, ticaret etmeme, alışveriş etmeme, bütün hayatım, evlenmemde, boşanmayı demeyelim ama insanlar boşanıyorlar da Allah Azze ve Celle'nin rızası yok, sevgisi yok boşanma meselesinde. Dileriz ki evlenen müminler iki taraf, mümin ve mümine, nikah akdını gerçekleştirdikleri gibi ömürlerin sonuna kadar o ahitlerinde, o akitte sadık kalsınlar. Allah'ın emri, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti üzere evleniyorlar. Nikah böyledir. Nikahın hacısı, hocası söz konusu değil. İmam nikahı, hoca nikahı, hacı nikahı, nikah nikahtır. Nikah İslam'ın emrettiğidir. Dolayısıyla hacı nikahı, hoca nikahı, imam nikahının olmadığı gibi belediye nikahı diye bir nikah şekli de yok. Nikah nikahtır. İki şahit huzurunda evlenecekler ya da onların vekilleri. İki mümin, Müslüman şahit huzurunda birbirlerini karı koca, Türkçe'de öyle söylenir. Karı koca, zevç ve zevce olarak kabul ettiklerini, ama şart bu. Bu şartla kabul ettiklerini, bu rükünle kabul ettiklerini, Allah'ın emri, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti üzere. Allah'ın emri, Resulullah'ın sünneti, onların kurmuş olduğu tevhid yuvasında ömürlerinin sonuna kadar itaat edilecek, itaate devam edilecek durumda olur ise elbette ki boşanma gündeme gelmez. Ha, onlardan bir tanesi iman üzere, tevhid üzere, salih amel üzere vefat eder, ayrı bir vaka. Elbette ki iddetini bekleyen kadın iddeti bittikten sonra bir başka mümin erkek ile aynı şartlarda evlenir. Ya da mümin erkek ehli vefat ettikten sonra yine aynı şartlarda, aynı ilkelerde, aynı rükünden bir başka mümine kadınla evlenebilir. O ailede Allah'ın emri ve Resulullah'ın sünneti geçerli olduğu müddetçe onlar huzurlu, mutlu, saadetli olurlar. Ama o evde Allah'ın emri, Resulullah'ın hükmü değil de haşa, Allah Azze ve Celle'nin dışında birilerin hükmü. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinin dışında birilerin isteği, arzusu, kitaba ve sünnete aykırı olan hükümler, yasalar, kanunlar, tüzükler, istekler, emirler gündeme geldiği takdirde o ailede huzur kalmaz. Zaten İslam ailesi olmaktan da çokça uzaklaşmış olur. Ailede olan şey toplumda da gerçekleşirse, o ülkenin, o toplumun tabi olduğu hükümler, yasalar, kanunlar, Allah'ın hükümleri, Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulaması olursa, insanlar, o bölgenin, o ülkenin, o beldenin insanları Allah'a ve Resulüne iman etmişlerse, Allah'tan başka hüküm koyucu, yasa koyucu kimsenin olmadığına inanmışlarsa, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın o hükümleri uygulamasını esas kabul etmişlerse, Kur'an onların hayat kitabı, İslam mutlaka uygulamaları gerekli olan dinleri
Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da hayat örneği ve önderleri olduğu takdirde. Bu hakikatin dışında hiçbir şey kabul etmedikleri müddetçe, sürece onlar dünya hayatlarının mutluluk içinde, huzur içinde geçirmiş olurlar. Buna rağmen, dikkat buyurun, buna rağmen dünyayı ahirete tercih etmeme esastır. Yani bir ülke ki İslam hakim, egemenlik kayıtsız şartsız alemlerin Rabbi Allah'a ait. O egemenliğin insan kulları tarafından uygulanması Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulaması. İslam'dan başka bir hayat düzeni, Kur'an'dan başka bir hayat kitabı, Resulullah'tan başka bir hayat örneği ve önderi kabul etmeyen bir toplum. İslam toplumu. O belde, o bölgeye de Darul İslam denilir. İslam ülkesi. İslam beldesi. İslam'ın dışında hangi isimle isimlendirecek olurlarsa olsunlar, batıl olan düzenler, ideolojiler, dinler bir beldeye hakim olursa, egemen olursa, Allah'ın hükümleri dışarıda bırakılacak olursa, ötelenecek olursa, hatta yasaklanacak olursa, hayatta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti söz konusu değil. Ne yönetimde, ne eğitimde, ne ekonomide, ne yargıda, ne sosyal hayattan hayır. Kendilerine göre medeni kanunlar yapmışlar. İslam'ı asla hesaba katmamışlar yasalarında, ticaretlerinde, alışverişlerinde. Allah ve Resulü neyi haram kılmışsa onu helalleştirmişler. Yani Allah ve Resulü neyi yasak kılmışsa onu serbest bırakmışlar. Hatta yasa haline getirmişler. Yasallaştırmışlar. O belde nasıl İslam beldesi olur? Ha, bu arada ezanlar okunuyor. Ezanlar okunuyor, davet ediliyor. Bakın dikkat edin. Hayya. Hayyâle salâ. Namaza davet ediyor. Allah Azze ve Celle'den kullarını davet ediyor. Onu ifade etmek için meseleyi bu hale getirdik. Ey iman edenler, Allah'tan gereği şekilde korkun. Yani müttaki olun. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sizin örneğiniz, önderiniz. Onu takip edin. Ondan başka bir önder edinmeyin. Rabbimin emretti. Malumunuzdur Ali İmran Suresinin 31-32. ayet kerimeleri. De ki eğer Allah'ı seviyorsanız, Allah'ı tanıyorsanız, Allah'a iman etmişseniz, Allah'ı Rab, Melik, İlah kabul etmişseniz ve bundan dolayı Rabbinizi seviyorsanız, bana tabi olun, bana uyun, benim izimden gidin, başkasının değil. Eğer beni önder, örnek kabul eder de izimden gidecek olursanız, Allah sizi sever ve sizi bağışlar, günahlarınızı affeder. Hemen 32. ayet-i kerime. De ki Allah'a ve Resulüne itaat edin. İzinden giderken Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Allah'a ve Resulüne itaat edin. Sizin itaatiniz Allah ve Resulünedir. Onun dışında hiç kimseye makamı ne olursa olsun, gücü ne olursa olsun, ancak o bulunduğu yerden, bulunduğu makamda, mevkiden Allah'a ve Resulüne itaat ediyor da sizin üzerinize vekil olmuşsa, kefil olmuşsa, veli olmuşsa, vali olmuşsa, yönetici olmuşsa, Allah'a ve Resulüne itaat ettiği müddetçe siz de ona itaat edin. Şart bu. Dünyanın neresinde olursa olsun, eğer bir yönetici Allah ve Resulüne itaat etmiyorsa, Allah'ın dışından, Allah'a rağmen başka yasa koyucuları, başka hüküm koyucuları kabul ediyorsa,
onların hükümlerine göre yönetim gündeme getiriyorsa, Kur'an'dan başka hayat kitabı, İslam'dan başka hayat düzeni, Resulullah'tan başka önder edinmiş ise, bunun İslam'la hiç ilgisi yok. Bu başka bir dindir. Ve emrettiğim emir makamında, yönetim makamında olduğu için emrettiği şeylerin bütünü Allah ve Resulüne isyan, masiyet, şirk, küfür, haram, batıl, günah. Resulullah Aleyhisselam buyurdu ki itaat ancak maruftadır. Maruf, İslam'a uygun olan, Allah ve Resulünün hükmüyle hüküm ettiği müddetçe, emrettiği müddetçe mümin, Müslüman olan şahsiyetler o emire itaat ederler. Kim olursa olsun, hangi kavimden, hangi renkten olursa olsun, Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu üzere Sahih Müslim'de yer alan ve aynı zamanda veda hutbesinin bir parçası, bir bölümü. Bir köle bile, zenci bir köle bile, siyahı bir köle bile sizin başınıza emir olur ve sizi Allah'ın kitabıyla yönettiği müddetçe ona itaat edin. Elbette ki müminin itaati emir konumunda bulunan kişinin boyuna, posuna, yakışıklılığına ya da soyuna, sopuna bakıcı değil. Bulunmuş olduğu yönetim makamında Allah'ın kitabıyla mı yönetiyor? Mesele bitmiştir. Müminin, Müslümanın erkek olsun, kadın olsun 7'den 70'e ona itaat etmesi. Çünkü o Allah'ın kitabıyla emrediyor. İslam'la emrediyor, İslam'la hükmediyor. Ona itaat etmeleri anın vacibidir. Dünyayı nasıl tercih etsin ki? Mümkün mü? Ayet-i Kerime'de buyurdu Rabbim, ancak Müslümanlar olarak can verin. Teslim olmuş olan müminler olarak iman, takva ve teslimiyet, bu üç hakikati tevhid etmişse, bir araya getirmişse, birleştirmişse ancak o itaat eder. Rabbim bu müminlere hitap ediyor ve onları davet ediyor. Toptan Allah'ın ipine, ki burada Hablullah Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek açıklamasıyla Kur'an'dır. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve dağılmayın, parçalanmayın. Yeryüzünün bütün müminlerine Rabbim emretmiş. Kur'an'dan ki ayetlere baktığımızda, ey iman edenler, Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine itaat edin. Demek ki yeryüzündeki müminlerin bütününün vazifesi bu. Allah davet ediyor. Biraz önce ifade ettik ki ezanlar okunuyor. Ezan davettir. Haydi namaza denildiğinde gerçekten namazına riayet eden, dikkat eden ve bu daveti işitir işitmez namaza riayet ediyorsa, dikkat ediyorsa işini gücünü bırakır, davete icabet eder. Tabi cami ve mescit İslam'ın vasıflarını, özelliklerini beyan ettiği cami ve mescit ise, orada namaz kıldıran kişi, yani İmamet-i Sugra'da bulunan küçük imamet, namaz kıldırma. İmamet-i Kubra ise ümmetin başından imam olmadır. O da imam özelliklerine sahip olması lazım. Mescit ve cami, cami özelliklerine, İslam'daki cami özelliklerine, ki bunun iyi bilinmesi lazım. İmam da imam özelliklerine sahip olması lazım. Cemaat da cemaat özelliğine sahip olacak. Hayyâle salâ böyle bir davettir. Yoksa onun dışında özellikleri olmayan İslam toplulukları, bir araya gelmeler, bir mekanda buluşmalar,
beraberce yatıp kalkmalar özelliği olmadığı müddetçe, o özellikleri kendilerinde taşımadığı müddetçe namaza riayet edilmiş olmaz. O namaz namaz değildir. O halde önce İslam'daki cami ve mescit nedir? Bakın dikkat edin. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a iman ettiklerini söyleyenler, münafıklar. Resulullah onları tanıyordu. Veya Allah Azze ve Celle Resulüne bildirmiş idi. Onlar bir mescit yaptılar. Dört duvardan oluşmuş, üstü kapalı, kıblesi tayin edilmiş mescit yaptılar. Hatta Tebük seferinden çıkan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı da davet ettiler ki burada namaz kılsın veya kıldırsın. Dolayısıyla burası meşrulaşmış olsun. Aleyhisselatü Vesselam dönüşte demiştim. Dönüşte Allah onların niyetini, amellerinin kötülüğünü Resul'a bildirdi. O mescit zarar mescidi. Mescid-i dırardır. Zarar mescididir. O mescid yıkıldı ve yakıldı. Yıkıldı ve yakıldı. O da mescitti. Ama İslam'ın emrettiği mescitlerden bir mescit değildi. Çünkü mescit özelliğini taşımıyordu. O halde İslam'daki mescit cami nedir? Özelliği nedir? Müslümanlar tarafından bilinmesi lazım. Orada namaz kıldıracak kişinin de özellikleri iyi bilinmesi lazım. Kimden imam olur? O imamı kim tayin eder? İmamın özellikleri nelerdir? İtaat merci nedir? Bunların bütünü bilindikten sonra hayyâli salâh o davete icabet edilir. Allah Azze ve Celle de iman etmiş kamil manada ve teslimiyetini göstermiş, takvasını ortaya koymuş olan kullarına. Eğer bu şekilde olmazsa o kullar bu davete icabet edemezler. Çünkü onlarda bu özellik yok. Ey iman edenler, mutlak, katıksız, takva, özürsüz, noksansız ve teslimiyet, tam teslimiyet, tam itaat. Böyle olan müminler dağılıp parçalanmazlar. Hep beraber, kardeşler olarak, birbirlerinin velileri, dostları, yardımcıları, destekleyicileri olarak Allah'ın ipi, Kur'an-ı Kerim'e sımsıkı sarılırlar. Birlik, beraberlik o vakit gerçekleşir. Eğer bugün dağılmışlıklar gündeme geliyorsa, parça buçuklular gündeme geliyorsa, bu özellikler olmadığı için, iman konusundaki rahatsızlıklar, takva konusundaki noksanlıklar, teslimiyet konusundaki eksik olan durumlar meydanda olduğu için, kusurlar gündeme geldiği için Allah'ın ipine sımsıkı sarılacak bir bütünlük gündeme gelmiyor. O halde erkek olsun, kadın olsun, her mümin Allah'a ortaksız tevhid ederek iman eden her mümin, ahireti dünyaya tercih eden her mümin kendini hesaba çekecek. Noksanlıklarını giderirse onlar Allah'ın izniyle, keremiyle, yardımıyla kardeşler, veliler olarak bir araya gelir, bütünlük arz eder. Resulullah Sellem'in buyurduğu üzere bir vücut gibi olurlar. Ya da bir sıkılmış, yumruk olmuş el gibi olurlar. Ve öyle bir durum ki onların derdiyle dertlenmeyenler onlardan olmadıklarının Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek hadisinden anlarlar. Bugün hepimiz dertleniyoruz. Niçin ümmet bir arada değil? Ya da işgal edilmiş İslam topraklarında yaşayan müminler ki Lozan Anlaşması ile beraber diğer anlaşmaları gündeme getirdiklerinden bir sürü batıl anlaşmalar
ortaya çıkmış ve ümmeti parçalamışlar. İslam toprakları işgal edildi. Dıştaki kafirler, İslam düşmanları, müşrikler yerli uşaklarıyla beraber, yerli uşaklarıyla beraber İslam topraklarını İslam'dan kurtardılar. Bir kurtuluş savaşı gündeme geldi. Üç kıtaya serpilmiş olan İslam topraklarında bir kurtuluş savaşı ortaya çıkardılar. Gerçekten böyle bir savaş var. Bu savaş düşmandan kurtulma savaşı değil. İslam düşmanlarıyla yerli uşakların bir araya gelmesi ve o beldeyi, o beldede yaşayan insanların İslam'dan kurtardılar. Bir kurtuluş var, bir ayrılış var. İslam'dan kurtardılar. Artık onlara İslam diye bir din egemen değil. Onları Kur'an diye bir kitabın kabul ederlerse yanı başında başka bir kitabı kabul ederler, edecekler ve ediyorlar da. Bildikleri ne kadar cahil bırakılmışlarsa o cehalet içinde bildikleri kadar ve yasak olmayan meselelerden kendilerince Kur'an'a tabi olmaya çalışıyorlar. Kendilerince, anlayışlarınca. Kur'an'la beraber başka bir kitaba da evet diyorlar. Evet, biz bu kitapla da yönetilmek istiyoruz. Bu kitabın bize emrettiği şekilde siyasetimizi, yönetimimizi, ticaretimizi, ekonomimizi, yargımızı, eğitimimizi, aile hayatımızı, sosyal hayatımızı bu kitaba göre biz düzenleyeceğimizi söz veriyor, kabul ediyor ve evet mührünü basıyoruz. Bu kitap konusunda Kur'an'dan uzaklaşmaydı. Hüküm meselesinde Allah'tan uzaklaşmaydı. İslam meselesinde İslam'dan uzaklaşmaydı. Çünkü o beldelerde, o bölgelerden başka dinler kabul edildi. Kimisinde komünizm, kimisinde sosyalizm, kimisinde ırkçılık, kimisinde laik demokrat, kimisinde liberalizm, kapitalizm. Bakın.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
2: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi 1300. Sokak No 36 Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 4663. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
0: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
1: Zemin etüdü ve kentsel dönüşüm hizmetlerinde yanınızdayız. İhsan İnşaat Mühendislik Limited Şirketi. 0212 515 0446 Güneşli Bağcılar.
3: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
1: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
5: Günperek Değerler Eğitimi Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534-245-1808. İşte bu kadar.
0: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap. 0212 667 33 63 Sultan Gazi. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik İmirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
1: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. يا رحمن.
7: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere

0: Пирдаки кабилем. Bir atom bombası sizce ne kadarlık bir TNT patlayıcısına eşittir? Hiroşima'ya atılan atom bombasında 64 kilogram uranyum kullanıldı. Atomların füzyonla parçalanması sırasında sadece 0,6 gram kütle enerjiye dönüştü. Sonuçta yaklaşık 15 bin ton TNT'nin patlatılmasıyla elde edilebilecek büyüklükte enerji açığa çıktı. Bir dakika bilim.
1: Bir dakika bilim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ömer radıyallahu an şöyle demiştir: İnsanlarla iyi geçinmek aklın yarısıdır. İyi soru ilmin yarısıdır. İyi yönetim geçimin yarısıdır.
2: Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Zillet, yaltaklanma, yağcılık derecesine varmadan mütevazi ol. Devamlı mertebenden azını iste ki ona ulaşasın.
1: Kendinizi bilgi yönünden geliştirin, dini konuşmalara katılın. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki Allah'ı bilen, ilahi sır ve hakikatlere gözü açılmış arif kişinin derdi Rabbini övmek, dünyadan yüz çeviren zahit kişinin derdi ise Rabbine dua etmektir. Çünkü ilahi sır ve hakikatlere gözü açılmış kişinin tek kaygısı Rabbi, dünyadan yüz çeviren kişinin tek kaygısı ise kendi nefsidir.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Yabancı hanımlar yabancı erkeklerden, yabancı erkekler de yabancı hanımlardan uzak durmalıdır. Bu kalpleriniz için daha güzeldir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444-50-34 özkonakkuyumcu.com.
3: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543-870-8132. umutkervanı.org.tr.
4: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak Damakta Tat, YB Döner 0533-656-7737. Bahçeli Evler.
5: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546-123-1237 npmobilya.com.
6: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554-128-9891. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534-763-57 Ümraniye.
7: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212-823-5699.
8: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212-861-0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554-007-34-46 uhvet.org.tr.
10: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533-190-44-54.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282-502-0020.
12: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551-433-34-34 Arnavutköy.
13: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537-362-1515.
0: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
14: Darıca Road Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
15: Reklamları dinlediniz.
16: Saat 18.
15: Özel FM. www.ozelfm.net. Ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Buhari-i Şerif okumaları programıyla Halil İbrahim Kutlay sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Seyyidina ve Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Cenab-ı Hakk'a hamdü sena. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salatü selamla başlıyoruz. Değerli kardeşlerim, Sahih-i Buhari'de İmam Buhari rahmetullahi aleyh iman, ibadet, ahlak, muamelat, siyer, tefsir ve benzeri konularda 7275 hadisi şerifi zikretmektedir. Bu derslerimizde edep ve ahlak ile ilgili, faziletle ilgili hadis-i şerifleri dikkate alıyoruz. Bu konuları işliyoruz. Bugünkü dersimizde öğle istirahati, öğle uykusu anlamında kaylule ile ilgili hadis-i şeriflerle başlıyoruz. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı geceleri teheccüd namazı kılar ve bu teheccüd namazlarında Kur'an-ı Kerim'i sesli bir şekilde okurlardı. Onlar hatimlerini genellikle geceleri yaparlardı. Tabi geceyi veya gecenin bir kısmını uykusuz geçirenlerin öğle namazından sonra istirahat etmeleri ve gelecek akşama hazırlanmaları gayet tabi. Bu konuyla ilgili Kitab-ül İstizan bölümü 39. bab hadis-i şerifleriyle başlıyoruz. Bab-ül Kaileti Badel Cuma'ati, Cuma namazından sonra kaylule istirahati, öğle uykusu veya öğle istirahati. Kâlel müellif el-İmam Muhammed İbni İsmail el-Bukhariyyü rahimahullah ve rahimena ma'ah. Kitabımızın müellifi İmam Buhari'ye Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. İmam Buhari gibi ebedi ve muazzam bir eser ortaya koyanlar kıyamete kadar rahmetle, minnetle, şükranla yad edilecektir. Ardınızda ya salih bir evlat bırakın ya bir eser veya talebe bırakın yahut da vakıf gibi kalıcı bir hayır kurumu bırakın ki amel defteriniz kapanmasın. İmam Buhari'ye 1200 senedir ümmeti Muhammed böyle sahih hadis-i şerifleri çok hassas ve titiz bir şekilde derleyip insanlığa, Müslümanlara, ümmeti Muhammed'e sunduğu için 1200 küsür senedir rahmetle, şükranla dua etmektedir. Rabbim İmam Buhari ile beraber onu seven Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hadis-i şeriflerini hayatına yansıtmak isteyen siz değerli kardeşlerimize, hepimize rahmetiyle, lütfuyla, yardımıyla muamele eylesin. Kitabımızı anlamak için hadis-i şeriflere muhtacız. İslam ahlakını öğrenmek için hadis-i şeriflere muhtacız. Peygamber Efendimizin hayatını öğrenmek için hadis-i şeriflere muhtacız. İslam hukukunu, İslam iktisadını öğrenmek için hadis-i şeriflere muhtacız. İlim yolunda nasıl yürünmesi gerektiğini, nasıl edepli bir Müslüman olması gerektiğini öğrenmek için hadis-i şeriflere muhtacız. Evet, kâlel müellif el-İmamul Bukhariyyü rahimahullah ve rahimena ma'ah. Haddesene Muhammed ibn Kesir. Kal haddesene Süfyan an Ebi Hazim an Sehl ibn Sa'din radıyallahu anhu kal kunna nekil ve netegadda ba'del cumu'at. Cuma günleri yemeği cuma namazından sonra yerdik ve ondan sonra kaylule yapar, istirahat ederdik. Cuma günleri özellikle ikindi namazında bulunma çok ama çok önemli. Men tereke salatel asri fakat habita ameluhu. İkindi namazını terk eden kimsenin yaptığı ameller boşa çıkar. Hadis-i şerifini biliyoruz. Özellikle cuma günleri ikindi namazına apayrı bir önem veriliyordu. İşte cuma namazından sonra ikindiye kadar o öğle istirahati gece ibadetine hazırlık manasında anlamlıydı. Babul kaileti fil mescid, mescitte kaylule yapma, mescitte uyuma, zaruret hallerinde mescitte uyumak caizdir. Haddesena Kuteybe ibn Said kal haddesena Abdülaziz ibn Ebi Hazim an Ebi Hazim an Sehl ibn Sa'din radiyallahu anhu kal. Ensardan, Medineli Müslümanlardan pek çok hadis-i şerif rivayet eden bir zat Sehl bin Sa'd es-Sa'idi, yani Sa'ide oğullarının ileri gelenlerinden Sehl anlatıyor. Ma kana li Ali'in ismun ahabbe ileyhi min Ebi Turab. Hazreti Ali'nin Ebu Turab'tan daha çok sevdiği bir isim, bir lakap yoktu. Bir künye yoktu. Peygamberimizin Hazreti Ali radıyallahu anh'a verdiği künye Ebu Turab. Topraklı anlamına geliyor. Kelime manası itibariyle ve kullanıldığı yer alçak gönüllü, mütevazı demektir. Peygamberimiz bu lakabı, bu künyeyi kendisine vermiş. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu künyeyi kendisine vermesi sebebiyle bundan çok hoşlanıyordu. İşte bu künyeyi alma sebebini burada görüyoruz. Ve in kana leyefrahu bihi iza du'iya biha, onunla çağrıldığı zaman, biri ona ya Ebu Turab diye hitap ettiği zaman bundan çok memnun olurdu. Eğer in kelimesinin cevabında le varsa innehu kelimesinden tahfif edilmiştir. İnnehu şöyle ki veya gerçekten, buradaki in innehu kâne leyefrahu demektir. Câe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyte Fatimete aleyhisselam. Bir gün sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kızı Fatıma'nın evine gelmişti. Felem yecid aliyyen fil beyt. Öğle vakti Hazreti Ali radıyallahu anh'ı istirahat vakti evde bulamadı. Fekale eyne ibn ammik, amcanın oğlu nerede diye sordu. Fekalet kâne beyni ve beynehu şey. Aramızda bir konu geçti. Fegâda beni, bana öfkelendi. Feharece felem yakıl indi, evden çıktı. Benim yanımda istirahati uygun görmedi. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birine dedi ki onzur eyne huve, Hazreti Ali'nin nerede olduğunu bir bak dedi. Fecae geldi. Bu bir kim olabilir? Genellikle Peygamber Efendimiz'e hizmet eden Bilal, Hazreti Bilal olabilir. Fekale ya Resulullah huve fil mescid rakidun. Fil mescid rakid. Rakid naim manasında. Mescitte uyuyor. Kısa uykulara rakit deniyor. Gidiyorsunuz. Mesela gittim bir Mekke'de üniversite hocasına, hocalarımızdan birine. Dedim ki baban nerede? Rakit dedi. Rakit. Niye naim demedi ki? Naim gece, rakit. Gündüz uykusu. Fece'e Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve huve muttaci'un. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun yanına geldi. Mescitte uzanmıştı. Kat sakata rida'uhu an şıkkihi ve hırkası bir tarafından açılmıştı. Asabahu turab ve üzerine toprak serpilmişti. Fece'ale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemsehuhu anhu. Efendimiz onun üzerindeki toprakları siliyor. Ve huve yekul şöyle diyordu. Kum eba türab, kum eba türab. Kalk, topraklı kalk. Hem topraklı hem mütevazı manasında. Yani bu şekilde bir ifade. Tabi Hazreti Ali radıyallahu anh'ın öfkelenmesine sebep Ebu Cehil'in kızıyla evlenmeyi düşünüyordu. Bunu duyan Hazreti Fatıma peygamber kızıyla Ebu Cehil kızı nasıl aynı evde olabilir dedi. Bunu nasıl düşünebilirsin? Çünkü Hazreti Fatıma Mekke dönemindeki bir olayı hatırlamıştım. Ebu Cehil İslam düşmanı, İslam'ın azılı düşmanı, zeki, uyanık düşmanlardan Ebu Cehil. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin namaz kıldığı yerde, Mescid-i Haram'da, Kabe-i Muazzam'ın yanında namaz kıldığı yerde secde yerine çer, çöp, deve işkembesi dökmüştü. Müşrikler gülsün, alay etsinler diye. Bir türlü secdeye varamıyordum. Bu durum ev uzak değil. Hemen Hazreti Fatıma'ya haber verildi. Hazreti Fatıma geldi, secde yerini temizledi ve Ebu Cehil'e sert sözlerle yüklendi. Ve Kur'an-ı Kerim'de "Ra'aytellezî yenha abden izâ sallâ." Bir kul namaza durduğunda ona engel olanı gördün ifadesiyle bir kul kim? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem namaza durduğunda engel olan kim? Ebu Cehil. İşte bu olay Alak suresinde kıyamete kadar bütün müminlerin zihninde yer edecektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali radıyallahu anh aldı, kızının yanına gittiler ve senin evlenmeyi istemen gayet tabii, gayet normal. Ama peygamber kızıyla Ebu Cehil kızı aynı evde olamaz dedi ve Hazreti Ali radıyallahu anh bu niyetinden vazgeçti. Tabii Ebu Cehil'in kızı Müslüman olmuştu. Ve Ebu Cehil oğlu İkrime de Müslüman oldu Mekke'nin fethinden sonra. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz burada bir kayınpeder olarak damadı ile kızı arasında olayı çok fazla irdelemeden tatlı bir üslupla halletmiş ve birbirleri arasında huzurun devamını temin etmişti. Kur'an-ı Kerim "Vassulhu hayr" diyor. Barış en hayırlı yoldur. Devletler arası, cemaatler arası, okullar arası, aileler arası, mahalleler arası, akraba arası, arkadaşlar arası biz daima barışa talibiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en sık yaptığı dualardan biri "Allahümme ellif beyne kulubina ve aslih zâte beynina." Allah'ım kalplerimiz arasında sen sıcaklık meydana getir, aramızda huzuru, barışı sen temin eyle ya Rab. Öncelikle şunu ifade edelim ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı beşer idi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz melek olsaydı bizim için model ve rehber olamazdı. Beşer ama zirvede. Muhammedun beşerun la kel beşer kennehu yakutetun beynel hacer. Şair ne güzel ifade etmiş. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem beşerdir ama beşer gibi değil. O taşların arasındaki yakut gibi. Yakut elmas gibi. Elmas da taş ama sıradan bir taş değil. Elmas değerli bir taş, kıymetli bir taş. Dolayısıyla biz elmasın aslı kömürdür, kömürden farkı yok diyemezsiniz. Bu manada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kızı veya eşleri aralarında bir takım problemler meydana gelecek. Bu problemlerin çözümü noktasında Peygamberimiz bize rehber olacaktır. Problemsiz aile yoktur. Her ailede az veya çok mutlaka problem yaşanır. Bizim ailede yok derseniz ne kadar oldu? 20 sene, 21. sene olabilir. İnsanız. İnsan olan yerde problem var. Dolayısıyla bu problemlerin halli noktasında nebevi çözümler nelerdir? Peygamberimiz davetçiydi, tebliğciydi, irşat erbabıydı. Peygamberimiz eğitimciydi. Peygamberimiz babadır, kayınpederdir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz damattır, hakimdir, imamdır, ticaret erbabıdır. Çok yönlü vasıflarıyla Aleyhissalatü vesselam Efendimiz üsve-i hasene, en güzel örnektir. Dolayısıyla peygamber ailesinde de bir takım sorunlar yaşanmıştır, yaşanabilir. Beşer olma vasfı itibariyle. Ama işte o sorunların çözümünde izlediği yol, rahmet yolu, şefkat yolu. Mesela parlamıştı bir defa genç annemiz, Hazreti Ayşe validemiz. Mehlen ya Ayşe, ağır ol. Aleyki bir rifk, yumuşak huylu olmalısın. Ve iyyaki vel unfe vel fuhuş, terör estirmekten, aşırı tepkili olmaktan sakınmalısın. Ben ondan hep yumuşak muamele gördüm diyordu Hazreti Ayşe validemiz. Dolayısıyla sevgili peygamberimizin bu manadaki ailevi problemlerdeki rolü, yeri, konumu iyi incelenmesi lazım. İslam ailesi bir ders olarak hem Kur'an kurslarında hem İmam Hatip liselerinde hem ilahiyat fakültelerinde, İslami İlimler Fakültesi'nde, hatta liselerde ideal İslam ailesi dersi mutlaka okutulmalıdır. Nikah, talak vesaire değil. İslam ailesinde yardımlaşma, İslam ailesinde işbirliği, İslam ailesinde sevgi, İslam ailesinde saygı, İslam ailesinde ahlaki özellikler, karşılıklı sevgi, karşılıklı yardımlaşma ve en önemlisi aileyi özetleyin denirse bana iki kelimeyle özetlerim. Karşılıklı anlayış. Evet. İşte bunları nereden biliyoruz? Aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatından. Konumuz Kaylule. Hazreti Ali radıyallahu anh mecburen mescide gitmiş. Mescitte uzanmış. Tabi mescit toprak, tavan hurma dallarıyla kaplı. Mescitte bir yaygı da olsa tabii yer toprak olunca, üzerinde de toprak olunca peygamberimiz hem topraklı hem de mütevazı anlamında kızıyla damadının arasını bulmuştu. Babu men zara kavmen fekale indehum. Birilerini ziyaret edip onların yanında öğle istirahati yapma. Kal haddesena Kuteybe ibn Said, kal haddesena Muhammed ibn Abdullah el-Ensari, kal haddeseni ebi an Sümamete an Enes'in radıyallahu anh. Enne umme Süleym, Enes bin Malik'in annesi Rumeysa lakabıyla meşhur Ümmü Süleym, kânet tebsut lin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem nita'an. Peygamberimize şöyle hafif bir örtü, yaygı sererdi. Fe yakîlu indeha, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun evinde öğle istirahatinde bulunurdu. Ala zalika nita, bu yaygı üzerinde. Kal fe iza nama an-nabi sallallahu aleyhi ve sellem akhadhat min araqihi ve sha'rihi fe cem'athu fi qaruratin. Peygamberimiz uyuduğunda onun gül kokan terlerinden ve tellerinden, saç tellerinden alır, cam bir şişeye koyardı. Sümme cemaatuhu fî sukkin ve huve naim, o koku şişesinin içerisine bunları katardı. Kal felemme hadar Enes sebne Malik'in el vefatu, Enes bin Malik'in vefatı yaklaşınca evsa ileyye, bana tavsiyede bulundu. Kim? Hadis-i şerifi Enes bin Malik'ten rivayet eden torunu Sümame anlatıyor. Felemma hadar Enes ibn Malik'in el-vefatu evsa ileyye en yuc'ale fi hanutihi min zalike's-suk. Bu kokunun cenazenin yıkandığı kafurun içerisine karıştırılmasını tavsiye etti. Kal fecu'ile fi hanutihi, gerçekten cenazenin yıkanacağı kafurun içerisine bu koku katıldı. Bu hadis-i şerifte aleyhissalatü vesselam Efendimizin zaman zaman süt teyzesi Ümmü Süleym'in evine gittiği ve bu evde öğle istirahatinde bulunduğu, öğleden sonra bir müddet uyuduğu nakledilmektedir. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu şekliyle, bu tavrıyla sahabe-i kirama karşı, yakınlarına karşı ne kadar mütevazı olduğunu görmekteyiz. Ve misafir olduğu yerde uyumasının bizim için de aynı zamanda caiz olduğu manasını bu hadis-i şeriften anlamaktayız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin her sözü bizim için ölçüdür. Onun her tavrı bizim için rehberdir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimizin sünnet-i seniyyesini bu şekilde anlayıp idrak etmek, ona olan bağlılığımızın, ona olan sevgimizin, ona olan saygımızın gereğidir. Ümmeti Muhammed'i yüzlerce hadis-i şerifinde Allahümme ümmeti diye yad eden, ümmeti Muhammed'e dua eden o peygamber zişanın ümmeti elbette bu sevgiye sevgiyle karşılık verecektir. Bu hadis-i şerifte geçen Enes bin Malik'in annesi Ümmü Süleym veya lakabıyla Rumeysa, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimizle beraber bazı harekata katılan dinç, dirayetli bir kadındı. Sabırlıydı. Bir takım olaylara karşı metanet sahibiydi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e karşı son derece sevgi ve saygı duyuyordu. Peygamberimizin süt teyzesi bir gün Enes bin Malik'i almış, ya Resulallah, senin hem taleben olsun hem sana hizmet etsin demişti. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu Ümmü Süleym radıyallahu anh'a hakkında bir müjdesi var. Dehaltül cennete fe izâ ene bir Rumeysa. Cennete girdim, bir de ne göreyim ki Rumeysa cennette. Evet, Rumeysa ismini taşıyan kızlarımıza buradan bir gönderme yapıyoruz. Rumeysa ismini taşıyanlar Hazreti Rumeysa gibi sabırlı, metanetli, Resulullah sevgisiyle dolu ve bir ilim erbabı yetiştirmek için gayret eden mücahide kadınlar olmalıdırlar. Rumeysalar, Rumeysaların hayatını okumalı, incelemeli ve onlara benzemeye gayret etmelidir. Son yıllarda Enes isminin, Rumeysa isminin çokça kullanılması insanımızın bu değerli sahabilere karşı gösterdiği sevgiyi, saygıyı ve bağlılığı yansıtmaktadır. Tebrike değer bir konu. Sahabe-i kiramı anlamak, onların hayatını rehber edinmek, onların Resulullah sevgisini hayatımıza yansıtmak bizim için önemli bir görev olmalıdır. Ne mutlu Enes'lere, ne mutlu Rumeysa'lara. Cenab-ı Hak'tan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şef

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak, No 36, Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 46 63. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
3: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
4: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
6: Gülperenk Değerler Eğitimi Derneği çevrimiçi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 1808. İşte bu kadar.
2: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
3: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hiro Kebap. 0212 667 33 63 Sultan Gazi. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen. 0212 323 64 04 Sarıyer.
7: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
2: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
9: يا رحمن.
10: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.

0: Özel FM 103.2. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
2: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
3: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için +3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
4: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
5: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
6: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
7: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
8: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
10: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
11: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
12: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
13: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
0: Reklamları dinlediniz.
14: Saat 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
0: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
15: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Müslümanın misafirlik adabı, mahremiyet ve nezaket ölçüleri. Misafirlik İslam'da yalnızca bir gelenek veya sosyal alışkanlık değil, Kur'an ve sünnetle ölçüleri belirlenmiş önemli bir sosyal davranış olarak ele alınıyor. Müslümanın ibadetlerinde olduğu gibi misafirlikte de Allah'ın belirlediği ölçülere dikkat etmesi gerekiyor. Misafirliğin zayıfladığı günümüzde özellikle randevu, zamanlama, mahremiyet, çocukların davranışları, ibadetlerin aksatılmaması ve haremlik, selamlık gibi konular önem taşıyor. Randevusuz misafirlik olmaz. Anne, baba, kardeş veya yakın akraba dahi olsa kimsenin başkasının evine randevusuz gitmemesi gerektiği vurgulanıyor. Misafir geleceği saati ve mümkünse ayrılacağı zamanı önceden belirtmeli. Çal kapı, pat kapı anlayışının Müslümanca bir misafirlik olmadığı belirtilirken, ev sahibinin müsait olmayabileceğinin de kabul edilmesi gerektiğine dikkat çekiliyor. Misafirlik, sınırsız bir zaman dilimi değildir. Ev sahibinin belirlediği veya önceden konuşulan süreye riayet edilmesi gerekiyor. Mahremiyet ihlal edilmemeli. Misafirlikte en önemli başlıklardan biri mahremiyet. Misafir, gittiği evin yatak odasını ve özel alanlarını görmemeli. Aile içinde konuşulan mahrem meseleleri başkalarına aktarmamalı. Özellikle çocukların farkında olmadan aile sırlarını anlatabileceğine dikkat çekiliyor. Böyle durumlarda çocuğu azarlamak yerine konuyu değiştirmek ve mahremiyetin yayılmasını engellemek gerekiyor. Kapı açıldığında evin içini doğrudan görebilecek şekilde durmamak, ev halkının özel durumlarına istemeden şahit olmamak da misafirlik adabının bir parçası. Müslümanlık yalnızca dış görünüşle değil, sosyal hayattaki inceliklere riayet etmekle de ortaya çıkar. Misafirlik namaza engel olamaz. Misafirlik sevap kazandıran bir davranış olabilir, ancak hiçbir misafirlik namazın ve diğer ibadetlerin önüne geçirilemez. Misafir ağırlamak veya misafir olmak namazın ertelenmesine ya da kaçırılmasına gerekçe olamaz. Aynı şekilde ev sahibinin aile düzeni ve özel ihtiyaçları da dikkate alınmalı. Çocukların davranışları konusunda da anne babalara önemli sorumluluk düşüyor. Çocuk, misafirlikte istediği her şeyi yapan, ev sahibini rahatsız eden bir konuma getirilmemeli. Çocuğun eğitimi misafirlikten önce verilmiş olmalı. Henüz kurallara uymayacak yaştaki çocuklarla yapılan ziyaretlerde ise hem çocuğun hem de ev sahibinin zor durumda bırakılmaması gerekiyor. Haremlik, selamlık ve hediyeleşme. Müslümanca misafirliğin temel prensiplerinden biri olarak haremlik ve selamlık da öne çıkarılıyor. Ailece yapılan ziyaretlerde kadın ve erkeklerin mahremiyet sınırlarını koruyacak şekilde ayrı ortamlarda bulunmasının aile huzurunu ve mahremiyeti koruduğu belirtiliyor. Hediyeleşme de misafirliğin güzel adetlerinden biri. Ancak hediye seçerken israftan, gösterişten ve karşı tarafı zor durumda bırakacak tercihlerden kaçınılması gerekiyor. Hediyenin pahalı olmasından çok anlamlı ve uygun olması önem taşıyor. Rize'ye giderken Rize'nin kendi meşhur ürünlerinden birini götürmek yerine karşı taraf için farklı ve anlamlı bir hediye seçmek buna örnek gösteriliyor. Sonuç olarak Müslümanca misafirlik muhabbeti arttıran, mahremiyeti koruyan, ev sahibine yük olmayan ve ibadetlere engel teşkil etmeyen misafirliktir. Bu ölçülere riayet edildiğinde misafirlik sıradan bir ziyaret olmaktan çıkarak Allah'a yaklaştıran bir ibadete dönüşebilir. Nurettin Yıldız, Milli Gazete.

0: Burası Hakk'ın sesini ses ve sözlerin üzerinde tutan radyo. Burası Özel FM. Burası
1: Özel FM, Özel FM.
0: Buradan Mekke'nin bağrına, Kabe'nin tebessümüne, Mescid-i Aksa'nın hüznüne, Şehit Hazreti Hamza'nın zalimlere karşı dik duruşuna, Şehit Hazreti Mus'ab bin Ümeyr'in sevdasına, Şehit Hazreti Hüseyin'in Kerbela meydanında zillet bizden uzaktır diye haykırışına, Şehit Seyyid Kutub'un kıyamına, Şehit Hasan el-Benna'nın çağrısına, Şehit Abdullah Azam'ın haykırışına, Şehit Şeyh Said'in bağlılığına, Şehit Şamil Basayev'in azmine, Şehit Rantisi'nin çığlığına, Şehit Fethi Şekaki'nin duruşuna, Şehit Şeyh Ahmet Yasin'in duasına ses ve söz veriyoruz. Burası
1: Özel FM.
0: Grozny, Felluce, Kabil, Bağdat, Diyarbakır, Hama, Hatani, Keşmir, Moro, Doğu Türkistan, Kahire, İstanbul ve Gazze. Çağlar ötesinden bir ses duyuldu. Siz ümmetsiniz. Ümmet. Ümmeti Muhammed.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Bir dakika bilim.
1: Bir dakika bilim.
0: Bir şehir ki üzerinde araba ve motorlu taşıt bulunmasın. Çünkü bu şehirde yol değil, su kanalları var. İtalya'nın Venedik şehri su kanallarıyla ayrılmış 118 adadan oluşur ve bu adalar 438 adet köprüyle birbirine bağlanır. Gondolları ve vaporettolarıyla ünlü bu eşsiz şehir her yıl 1 ila 2 milimetre batıyor. Şehrin bu değişikliği yaşamasındaki en önemli faktörler iklim değişikliğine bağlı olarak yükselen deniz seviyesi ve Adriyatik'teki tektonik levha hareketleri. Uzmanlar bu sürecin önümüzdeki yıllarda hızlanabileceğini düşünüyor.
1: Bir dakika bilim.
2: Bir dakika bilim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara Suresi 285-286. Müminlerin duası. Resul Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Müminler de hepsi Allah'a, meleklerine, mesajlarına ve elçilerine inandılar.
1: Onun elçilerinden hiçbiri arasında ayrım yapmayız. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Zira varış sanadır.
0: Dediler: Allah hiç kimseye taşıyacağından fazlasını yüklemez. Herkesin kazandığı iyilik kendi lehine, işlediği kötülük de kendi aleyhinedir.
1: Ey Rabbimiz, unutur ya da yanılırsak bizi sorguya çekme. Ey Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz, güç yetiremeyeceğimiz yükü bize taşıtma. Günahlarımızı affet, bizi bağışla, bize merhamet et. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler güruhuna karşı sen bize yardım et.

0: Özel FM uyarıyor. İslam yaşantımızdan bir parça değildir. O hayatımızın her safha ve sahasında hükümdar olan bir nizamdır. Ona göre hareket edelim. İslam'ı bütünüyle, hayatımızın bütününde yaşamaya gayret edelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

0: paletli, kolili, normal ve tehlikeli madde içeren tüm yükleriniz için uygun nakliye kamyon ve kamyonetine mi ihtiyacınız var? Size bir telefon kadar yakınız. Ayrıca liftli ve ADR'li araçlarımız da mevcuttur. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 2 telli Mahmut Bey.
1: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
2: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
3: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
0: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
4: Desibono.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın. Siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
5: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürününden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
0: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org. Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13. Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
7: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
8: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
9: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakaylar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
10: Reklam.

0: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Rabbimize hamdolsun. Yine birlikteyiz. İmam Nevevi'nin Riyazü's-Salihin adlı kitabından hadis okumalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son meclis adabı ile ilgili bir bölüm ile huzurlarınızdan ayrılmıştık. Bu konuyla ilgili hadisleri zikretmiştik. Şimdi 124. ders ve 835. hadis ile huzurunuzdayız. Hadisimiz İbn Ömer radıyallahu anh'tan, anhuma'dan şöyle dedi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şu duaları yapmadan önce bir meclisten kalktığı pek az olurdu. Allah'ım, bize günahla aramıza engel olacak kadar korkundan hisse ver. Bizi cennetine ulaştıracak kadar taatini nasip eyle. Dünya musibetlerini hafifletecek güçlü iman ver. Allah'ım, bizi yaşattığın müddetçe kulaklarımız, gözlerimiz ve kuvvetimizden faydalandır. Ölümümüze kadar da onları devamlı kıl. Bize zulmedenlerden öcümüzü sen al. Bize düşmanlık edenlere karşı bize yardım et. Bizi dinimizde musibete uğratma. Dünyayı en büyük düşüncemiz ve gayemiz, ilmimizin sonu kılma. Bize acımayanları üzerimize musallat etme. Amin, amin, amin. Tirmizi'de geçen bir hadis. Peygamber Efendimiz'in bir meclisten, bir topluluktan kalkmadan önce yaptığı dualardan bir başkasını da Abdullah bin Ömer'in bu rivayetiyle öğrenmiş olmaktayız. Bu duada öne çıkarılan niyaz ve temennilerin mahiyetlerine kısaca işaret etmek, muhtevayı kavramamıza ve daha şuurlu bir şekilde bunları önemsememize vesile teşkil edebilir. Allah korkusu, ona karşı saygıyı ve sevgiyi de içine alan bir özellik taşır. Hadiste geçen haşyeti dilimizde korku olarak ifade etmekteyiz. Arap dilinde yaygın olarak kullanılan ve Türkçe'ye yine korku diye tercüme edilen havf, haybet ve rehbet gibi kelimeler de vardır ki bunların her birinin muhtevaları farklılık arz eder. Hadiste anılan haşyet, kendisinden korkulan zatın ne kadar yüce ve bir ulu bir varlık olduğu şuuruyla bilinçli bir şekilde Allah'tan korkmanın adıdır. Bu sebeple Kur'an'da kulları içinden ancak alimler Allah'tan gereğince korkarlar. Fatır suresi 28. ayeti anlamındaki ayette haşyet kelimesi kullanılmak suretiyle gerçek alimlerin hissettiği Allah korkusunun başka insanların hissettiğinden daha derin olduğuna işaret edilir. Peygamber Efendimiz de peygamberimizin bu dualarda haşyetin kullanılmış olmasının ayrıca bir ehemmiyet arz ettiğini söyleyebiliriz. İnsanın sahip olduğu en küçük haşyet duygusu onun Allah'a karşı bilerek isyan etmesine ve günah işlemesine engel teşkil eder. İbadet ve taat cennete girmenin vesilesi olmakla beraber yegane yolu değildir. Allah'a itaat ve onun gereği olan ibadet kula Allah'ın rızasını kazandırır. Allah'ın rızasını kazanan kul cennete girmeye hak kazanır. Çünkü Allah'ın rızası her şeyin üstündedir. İbadetlerimizin ve taatlerimizin gayesi de iyi bir kul olmak ve bu sayede Allah'ın rızasını kazanıp onun af ve mağfiretine, lütuf ve bağışına layık olmaktır. Bu sebeple bize taati nasip etmesi için Allah'a dua ederiz. Yakin, kalpteki iman duygusunun güçlü ve kuvvetli olmasıdır. Böyle bir imana sahip olanlar Allah'ın kazasına rıza gösterir ve Cenab-ı Hakk'ın yazmadığı hiçbir musibetin kendilerine isabet etmeyeceğine inanırlar. Bu sayede dünyada başlarına gelen her şeyi ahiret azabına kıyasla küçük görürler ve Allah da kendilerine kolaylık ihsan eder. Evet, işitme, görme ve vesaire duyular insan için Allah'ın en büyük nimetidir. İnsan bu nimetlerle Allah'ın gücünü ve kudretini bilir ve anlar. Tevhid akidesine sahip olur. Taat ve ibadetini de bununla birlikte Allah'ın kendisine verdiği güç ve kudret sayesinde yerine getirir. Kalbi hakikat nurundan gafil, kulakları ve gözleri gerçeğe kapalı olanlar Kur'an'da kınanır ve küfür ehli olarak anılırlar. Nitekim Bakara suresinin 7. ayetinde şöyle ifade edilir: Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir, gözlerinde ise perde vardır, onlar için büyük bir azap vardır. Zulüm ve her çeşit haksızlık dinimizde haram kılınmıştır. Fakat insanlık tarihi boyunca zulmü tamamen ortadan kaldırmak mümkün olmamıştır. Zulmün en büyüğü küfür ve şirktir. Yine tarih boyunca en çok zulme uğrayanlar inananlar olmuştur. Adalet ve merhamet duygusuna sahip olmayan zalimler her zaman mazlumları ezmişler, onlara haksızlığın her çeşidini reva görmüşlerdir. Bilinen bir gerçektir ki Cenab-ı Hak her zaman mazlumların yardımcısı olmuş ve onların intikamını zalimlerden almıştır. Bu sebeple hiçbir zulüm ebedi olmamıştır. İnananlar zalimlere karşı her zaman Allah'tan yardım niyaz etmişlerdir. Onlar bir zulmü önlemek için kendileri de bir başka zulme düşmekten korkmuşlar ve bu korkuları onları kuvvetli bir imanla alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala'ya ilticaya yöneltmiştir. Bu yöneliş kendilerine zulüm ve düşmanlık edenlere karşı Allah'ın yardımının onlara ulaşmasını sağlamış. Tarih zalimlerin hem bu dünyada perişanlığına çok kere şahitlik etmiş, hem ebedi alemde kötü akıbete uğrayacakları tehdidi Allah'ın kitabında defalarca beyan edilmiştir. Duada dikkat çeken bir başka nokta, dinde musibete uğramaktan Allah'a sığınmaktır. Dinde musibet, itikat ve inanç bozukluğuna düşmek, ibadet ve itaatte noksanlık, haramlara dalmak ve benzeri kötülüklerdir. Bunların her biri bir musibettir ve Allah'ın öfkesine, neticede dünya ve ahirette cezayı hak etmeye sebep olur. İnsan bunlara düşmemek için bir taraftan elinden gelen gayreti gösterirken, diğer taraftan daima Allah'a dua edip yardımını temenni etmesi gerekir. Nefsini iyi terbiye etmeyen kimsenin en büyük zaaflarından biri de mala, mülke, mevki ve makama olan aşırı düşkünlüğüdür. Bu da uğranabilecek musibetlerden biridir. Mal, mülk, iş, güç ve çalışıp çabalama olmadan insan hayatının devam etmeyeceği bir gerçektir. Burada hoş görülmeyen ve yasaklanan bunları hayatın gayesi ve hedefi zannetmektir. Bu ise Müslümana yakışmayan bir tavırdır kardeşler. Çünkü insan bu zaafları yegane gaye olarak görürse bunlara ulaşmak için her türlü yola başvurur. Nitekim günümüz dünyasında işlenen akıl almaz derecedeki kötülüklerin, savaşların, ölümlerin, mücadelelerin çoğunun sebebi bu aşırı dünya tutkusudur. İnsan bunu hiçbir zaman hoş görmez ve insanlığı bu tür yersiz tutkulardan kurtarmak için çok önemli evrensel prensipler vaaz eder. İşte Müslümanlar da dünyaya dalıp gitmemeli ve düşüncelerini, bilgilerini, yönelişlerini sadece nasıl dünyalık elde edecekleri istikametinde değil, bunun aksine hem bu dünyada hem de öbür dünyada daha mutlu bir hayata nasıl ulaşılabileceği yönünde çaba sarf etmelidir. Bütün yeryüzünü, her inançtan insan, hatta diğer canlıları huzur ve sükuna kavuşturmak için İslam'ın ortaya koyduğu prensipler çerçevesinde bir dünya kurmanın azim ve gayreti içinde olmalıdır. İşte İslam'ın bu düsturlarına riayet etmeyen, insanlara acımayan, şefkat ve merhamet duygusuna sahip olmayanları başımıza musallat etmemesi için Cenab-ı Hak daima kendisine dua etmemizi bizden istemektedir. Bu kısa açıklamalardan da anlaşılacağı gibi bir meclis ve topluluktan kalkmadan önce yapılan bu duanın mahiyet ve muhtevası oldukça önemlidir. Onun için bizler Müslümanlar olarak Efendimizin bize öğrettiği dualara gereken değeri vermeli ve onları hayatın bir parçası haline getirmeye gayret etmeliyiz. Duanın bu arada müminin silahı olduğu gerçeğini de daima aklımızda tutmalıyız. Hadisten kısaca öğrendiklerimiz, meclislerden ve toplantı mekanlarından ayrılmadan önce dua etmek müstehaptır. Bu duaların Efendimizin öğrettiği dualar olması tabii ki daha faziletlidir. Duada dünya ve ahiret saadeti istenmeli, Allah korkusu cennete girmeye vesile olacak ibadet ve taat, dünyada karşılaşılan zorlukları kolaylaştıracak güçlü iman temenni edilmelidir. İnsan hayatta olduğu müddetçe Allah'ı tanıyıp bilmesine, tevhid akidesine sahip olmasına, ibadet ve taatini eksiksiz yapabilmesine vesile olan duyu organlarının sıhhati içinde Allah'a dua etmelidir. Müslümanlar zalimlere, kafirlere ve kendilerine düşmanlık besleyenlere karşı Allah'tan yardım talep etmelidir. Dinde musibete uğramak musibetlerin en büyüğüdür çünkü bunda itikadın bozukluğu, amelin noksanlığı ve haramlara dalmak söz konusudur. Bunlardan Allah'a sığınmak gerekir. Dünyada dünyaya ve dünyalıklara aşırı derecede düşkünlük ve bunları hayatın gayesi haline getirmek dinimizde asla caiz görülmemiştir. İlmimizi ve yönelişimizi sadece dünyalık işlere hasretmek doğru bir davranış da değildir. Zalimlerin şefkat ve merhamet hissinden yoksun olanların başımıza musallat olmaması, idare ve yönetimimizin onların eline geçmemesi için Allah'a yalvarmalıyız dedik ve bir diğer hadise geçiyoruz. Hadisimiz yine Ebu Hureyre'den, Allah kendisinden razı olsun, şöyle buyurduğunu ifade ediyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem: herhangi bir topluluk oturdukları meclisten Allah'ı zikretmeden kalkarlarsa merkep leşi yanından kalkmış gibi olurlar. O meclis de onlar için bir pişmanlık olur. مَا مِنْ قَوْمٍ يَقُومُونَ مِنْ مَجْلِسٍ لَا يَذْكُرُونَ اللّٰهَ تَعَالَى ف۪يهِ اِلَّا قَامُوا عَنْ مِثْلِ جِيْفَةِ حِمَارٍ وَكَانَ لَهُمْ حَصْرَةً. Ebu Davud'da geçen bir hadis. Diğer hadis ile birlikte açıklayacağımız için onu da okuyalım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bir cemaat oturduğu mecliste Allah'ı anmaz ve peygamberlerine salatu selam getirmezlerse bu meclis onlar için bir nedamet olur. Allah dilerse onları azap eder, dilerse mağfiret eder. Bir diğer hadisi de söyleyelim, ondan sonra birlikte açıklayalım. Yine Ebu Hureyre'den Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu: bir kimse bir mecliste oturur da orada Allah-u Teala'nın ismini anmazsa Allah'a karşı eksik bir iş yapmış, bir günah işlemiş olur. Bir kimse yatağa yatar da orada Allah-u Teala zikretmezse yine eksik bir iş yapmış, bir günah işlemiş olur. Ebu Davud'a geçiyor bu hadiste. Ebu Hureyre yoluyla bize ulaşmış olan yukarıdaki her üç rivayet bazı küçük farklarla birbirinin aşağı yukarı aynıdır. Hepsinde müşterek olan nokta, bir mecliste, bir toplantı yerinde Allah'ın adı anılmaz ve Allah zikredilmezse o meclisin bir pişmanlık, bir sevaptan mahrumiyet ve bir noksanlık meclisi olacağıdır. Müslümanlar bulundukları meclis ve topluluklarda Allah'ın adını anıp zikrettikleri gibi Peygamber Efendimiz'e salat ve selam getirmeyi de ihmal etmezler. Çünkü onların adeti Allah ile Resulünü birlikte anmak, Allah'ı yüceltirken Resulüne de salatu selam getirmektir. yani kelime-i tevhid ve kelime-i şehadetin gereğini yapmaktır. Birinci hadis, Müslümanların bir araya geldiklerinde, bir mecliste bulunduklarında ve bir topluluk oluşturduklarında buralarda Allah'ı muhakkak surette anacaklarını ve bunu ihmal etmenin söz konusu olmayacağını, olamayacağını ifade etmeyi hedefler. Aksi takdirde böyle bir yere gelinip Allah rızası için hiçbir şey konuşulmadan, Allah adı anılmadan, onun ismi yüceltilmeden kalkılırsa, o meclisten kalkanlar sanki merkep dişinin başından dağılan yırtıcı, vahşi ve pis tabiatlı hayvanlar gibi telakki olunurlar. Çünkü içinde Allah isminin anılmadığı ve zikrinin geçmediği bir meclis, iftira, gıybet, insanın dinine ve dünyasına faydası olmayan dedikodu ile geçmiş demektir. Bunlar ise o meclisi en hafif ifadesiyle bereketsiz ve sevapsız kılar. Adeta insanların etlerinin yenildiği bir mekan haline gelir. İnsanın hizmetinde bulunan hayvanlar içinde öldüğünde en çok tiksinti vereni merkep olduğu için Allah Resulü Efendimiz bu çirkin meclisin kötü ve iğrenç durumunu ifade etmek üzere bu gerçekten uyarıcı misali vermiştir. Meclislerde Allah'ın adının anılması, onun rızasına uygun konuşmaların yapılması ve güzel davranışların sergilenmesi umumi bir hüküm olmakla birlikte, özellikle Resulullah Efendimiz'e salatü selam getirilmesi de istenilmektedir. Yani Müslümanların meclislerinde Peygamberimizin de adı geçmeli ve adı geçince kendisine salatü selam getirilmelidir. Bu Müslümanlar üzerine gerekli olan bir vecibedir. Getirilecek salatü selam kısa veya uzun olabilir ama her halde yerine getirilmesi gerektiği bir vazifedir. Peygamber Efendimiz için getirilen salatü selam en az 10 misliyle mukabele görür ve Cenab-ı Hakk'ın hiç reddetmediği dualardan biri de Efendimiz'e getirilen salatü selamlardır. Şayet bir mecliste Allah'ın adı anılmaz, Resul-i Ekrem'e salatü selam getirilmezse, Allah o meclistekilere dilerse orada istedikleri bu hataları sebebiyle azap eder. Dilerse onları affeder. Fakat böyle yapmazlar da Allah'ın adını anarlar, Peygamberimize salatü selam getirirlerse şu ayete muhatap olurlar. Eğer onlar kendilerine zulmettikleri zaman sana gelseler, Allah'tan günahlarının bağışlanmasını isteseler ve Resul de onların bağışlanmasını dileseydi, elbette Allah'ı affedici, merhametli bulurlardı. Nisa 64. Hadis-i şeriflerde sayılan bütün bu olumsuzluklara muhatap olmamak için Müslümanlar bulundukları meclislerde, katıldıkları topluluk ve toplantılarda sözlerine hamdele ve salveliyle başlamayı kendilerine şiar edinmişlerdir. Yani sözlerin başlangıcı Allah'a hamd, Resulüne de salatü selam getirmek olur. Yukarıdaki hadislerde yeterince açıklandığı üzere meclisin ve toplantının sonunda son sözleri dua ile olur. Hadisten kısaca öğrendiklerimiz, Allah'ın isminin anılmasından ve zikrinden uzak olmak en büyük gaflettir. Bir meclisten Allah'ın adını anmadan kalkmak, bir merkebin leşinin başından kalkmak gibi çirkin bir davranıştır. Meclislerde ve toplantı yerlerinde Allah'ın adının anılması ve Resul-i Ekrem Efendimiz'e salatü selam getirilmesi vaciptir. Bazı alimler bunun terk edilmesini haram değil, mekruh görmüşlerdir. Her mecliste, her oturulan ve yatılan yerde Allah'ın anılması ve zikredilmesi dinimizin önem verdiği esaslardan biridir. Bu durum Müslümanların Allah'a yakınlığının bir alameti sayılır. Evet, yeni bir bab, yeni bir konu, rüya ve rüya ile ilgili esaslar. Bu konuyla ilgili İmam Nevevi, Allah ona rahmet eylesin, Allah ondan razı olsun, bir ayet almış, öyle başlamış. Estağfirullah. وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِالْلَيْلِ وَالنَّحَارِ Rum 23. Onun ayetlerinden biri, geceleyin uyumanız, gündüz de onun lütfundan nasibinizi aramanızdır. Evet, uyku Allah'ın insana lütfettiği en büyük nimetlerden biridir kardeşler. Cenab-ı Hakk'ın uluhiyetine ve vahdaniyetine delalet ettiği için onun ayetlerinden biri diye nitelendirilmiştir. Ayet-i kerimede uyku rızık aramaktan önce zikredilmiştir. Çünkü çalışıp çabalamak için dinlenmeye ihtiyaç vardır. Uyku yerini başka bir hiçbir şeyin tutmayacağı bir dinlenme vaktidir. Ayrıca uyku hali insanın şuurunun ve idrakinin gittiği adeta bir ölüm halidir de. Ancak Allah'ın bir lütfu olarak zihnin faaliyeti uykudayken de devam eder. Uykunun ne büyük bir nimet olduğunu uykusuz kalanlar ancak bilebilir. Uyku insanın hem zihni hem de fiziki yorgunluğunu giderir. Uyandığı zaman şuur ve idrak daha canlı bir şekilde, sanki hiç gitmemiş gibi tekrar geri yerine gelir. Vücut dinlenmiş olduğu için iş yapma ve çalışma azmi insanda yeniden canlanır. Rüya da uyku haline has bir hususiyet olup pek çok hikmetleri vardır. Bunlardan bazılarını aşağıdaki hadisleri açıklarken işaret etmeye çalışacağız inşallah. Evet, bu konuyla ilgili olarak ilk hadisimizi hemen zikredelim. Ebu Hureyre'den, Allah kendisinden razı olsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i şöyle buyururken işittim dedi. Ümmete nübüvvetten sonra sadece mübeşşirat kalmıştır dedi. Ashab mübeşşirat nedir diye sorunca Resul-i Ekrem Efendimiz salih rüyadır buyurdu. Evet, Peygamber Efendimiz kendisinin vefatından sonra nübüvvet alametlerinin sona ereceği, artık başka peygamberin de gelmeyeceği birçok defa ve çeşitli vesilelerle ashabına ve ümmete açıkça bildirmiştir. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Peygamber'in Hatamul Enbiya, yani son peygamber olduğunu kesin bir şekilde ifade eder. Ashab suresinde nübüvvetin en önemli özelliklerinden biri de Allah-u Teala'nın peygamberlerine vahiy göndermesidir. Son peygamber Hazreti Muhammed'in ebedi aleme intikaliyle vahiy de son bulmuştur. Bundan sonra kendisine vahiy geldiğini söyleyen hiçbir kimsenin sözüne itibar edilmeyecektir. Müslüm'ün İbn Abbas'tan gelen rivayetinde Efendimizin bu sözü son hastalığı sırasında evinin perdesini açarak ashab-ı kiramın Ebu Bekir'in arkasına namaz kılmak üzere saf tutmuş vaziyetteyken söylediği belirtilir. Hazreti Ayşe'den gelen bir rivayete göre ise de benden sonra size sadece mübeşşirat kalıyor buyurmuşlardır. Hadiste geçen mübeşşirat tebşir maslarından türetilmiş olan mübeşşire kelimesinin çoğuludur. Tebşir muhatabın gönlüne rahatlık ve sevinç koymaktır ki dilimizde müjde vermek diye de ifade edebiliriz. Bu sebeple ihlas sahibi müminlerin gönülleri rüyalarla ilgili ilahi müjdelere ve telkinlere açık hale gelir. Ebu Derda'dan rivayet edilen bir hadise göre Peygamberimize o dünya hayatında da ahirette de müjde onlara ayetinin mahiyetini sormuş. Efendimiz de Müslümanın gördüğü veya kendisine gösterilen saf rüyadır buyurmuşlardır. Darimi'nin bir rivayetinde aynı soruyu sorup benzer cevabı alan bir başka sahabinin Ubade bin Samit olduğundan da bahsedilir. Saf ve salih rüyadan maksat mutlaka gerçekleşmesi beklenen rüya değil, hale muvafık olan rüyadır. Sadık bir rüya bazı kere elem verici olabilir. Elem arzu edilen bir şey olmadığı için muhataba müjde teşkil etmesi söz konusu olamaz. Ama iyi olsun kötü olsun Arapça'da her doğru habere müjde adı verilir. Kur'an'da cennetle müjdelenmek kadar cehennemle müjdelenmekten de bahsedilir. Bu adlandırılış haberi duyan kişinin yüzünün değişmesi sebebiyledir. Fakat bizim geleneğimizde müjdenin iyi bir haber olduğu için kullanılması o kadar yaygındır ki bu durum onun sadece iyi ve güzel haberlere has olduğu kanaatini ortaya çıkarmıştır. Oysa içinde korku olan bazı rüyalar insan için bir uyarı niteliği taşıyabilir. Nitekim gördüğü rüyalar sebebiyle kötü ve günahkar halini terk eden, tövbe kapısına yönelen insanlar da hiç de az değildir. Salih ve saf rüyanın Müslümana has olması, Müslümanın doğru rüya görme hususundaki halinin Resul-i Ekrem'in haline uymasından dolayıdır. Bilindiği gibi Efendimizin nübüvveti salih ve sadık rüyalarla başlamıştı. Rüyasında her gördüğü aynen çıkardı. Bu hal 6 ay devam etmiştir. Biraz sonra göreceğimiz gibi o birçok sahabinin rivayet ettiği bir hadise göre müminin sadık rüyasının nübüvvetin 46 bölümünden biri saymıştır. Hadisten kısaca öğrendiklerimiz: Resul-i Ekrem Efendimiz son peygamber olup ondan sonra peygamber gelmeyecek, hiç kimseye de vahiy gönderilmeyecektir. Mübeşşirat salih ve saf rüya demek olup nübüvvetten sonra ümmete kalan önemli bir özelliktir. Salih ve sadık rüya, hayır ve arzu edilen şeyin görülmesi anlamında değildir. Rüyada görülen elem verici bir şey de olabilir. Evet, bir diğer hadisimiz Ebu Hureyre'den yine. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: zaman yaklaşınca müminin rüyası yalan çıkmaz. Müminin rüyası nübüvvetin 46 cüzünden biridir. Yine Müslüm'ün bir rivayeti şöyledir: sizin en doğru rüya görenleriniz en doğru söyleyenlerinizdir. Müslüm'de geçen bir hadis. Bu hadis hem Buhari hem de Müslüm'ün sahihlerinde buradakinden daha fazla farklı rivayet edilmiştir farklı olarak. Demek oluyor ki Nevevi hadisi burada ihtisar ederek almayı tercih etmiştir. Buhari rivayetinde nübüvvetten cüz olan her şey yalan olmaz yerlisinden sonra şu bilgiler yer alır. Rüya 3 kısımdır. Birincisi salih rüya olup Allah'tan bir müjdedir. İkincisi şeytanın verdiği korku ve hüzündür. Üçüncüsü de kişinin kendi kendisine konuştuğu şeylerdir. Kim rüyasında hoşlanmadığı bir şey görürse onu başkalarına anlatmasın, fakat hemen kalkıp namaz kılsın. Böyle bir tavsiyesi var Allah Resulü'nün. Hadise geçen zaman yaklaşınca ifadesiyle ne kastedildiği konusunda farklı yorumlar yapılmıştır. Zaman vakit demektir. Vaktin azına da çoğuna da zaman denir. Geçmişte gök bilimleriyle yani astronomiyle ilgilenenlere göre zaman 4 mevsimi kapsayan bir yıllık müddet için kullanılan bir kelimedir. Evet, zamanın yaklaşmasını gece ile gündüzün eşit olması demektir şeklinde yorumlayanlara göre bu sözle eyyam-ı tarbi denilen güz mevsimi kastedilmektedir. Bu mevsimde gerek gece ile gündüzün eşitliği, gerek her çeşit meyvenin tam olgunluğa erip bunlarla gıdalanmanın tesiriyle insan tabiatında bir denge meydana gelir ve bu da doğru rüya görmesine sebep olur. Bu tevil rüya ile meşgul olmayanlar arasında meşhur olmuştur. Bir kısım alimlere göre de zaman yaklaşması kıyamet öncesi günlerde gece ile gündüz bir olacaktır hadisiyle sabit olan gerçektir. Bu dönemde müminler daima isabetli rüyalar görürler. Bazı alimler de zamanın yaklaşması ifadesiyle zamanların kısalmasının kastedildiğini söyleyerek kıyamete yakın zaman kısalır. O kadar ki bir sene, bir ay, bir ay, bir cumalık hafta, bir hafta, bir gün, bir günde bir saat gibi olur hadisi buna delil getirirler. Bir kısım alimler ise zamanın yaklaşmasıyla kastedilenin kıyametin yaklaşması olduğunu, çünkü kıyamete yakın müminlerin sayılarının ve dostlarının azalacağı, salih ve sadık rüyaların onlara Cenab-ı Hak tarafından o dönemde bir ikram olacağını ifade etmişlerdir. Sahih-i Müslim Şarihi İbn-i Battal bu görüşü diğer bütün görüşlere tercih eder. Bunlar dışında yapılan yorumlar pek önemsenmemiştir. Fakat olayı fert planda indirecek olursak, her zaman bir takım salih ve sadık rüyalar görenler bulunabilir. Salih rüyanın nübüvvetin cüzlerinden biri olduğu hususuna gelince, bu konuda yine aynı rakamlar verilir. Bunlardan en meşhuru hadisimizde de geçen 46 rakamıdır. Müslüm'ün bir rivayetinde 45, bir başka rivayetinde 70 rakamı geçer. Bunlar dışında 76, 50, 44, 40, 26, 24 gibi rakamların da telaffuz edildiği söz konusudur. Bu rakamlar üzerinde çeşitli yorumlar yapılmıştır. Taberi bu ihtilafın rüyayı görenlerin muhtelif olmasından kaynaklandığını ifade eder. Çünkü rüya gören insanlar çeşit çeşittir. Genel olarak ifade edecek olursak, peygamberlerin gördükleri rüyalar kesin olarak sadık ve salih rüyalardır. Salih kişilerin gördükleri rüyaların da ekserisi böyledir. Diğer insanların gördükleri rüyalar arasında bu niteliği taşıyan az da olsa bulunabilir. Kafirlerin gördükleri rüyalarda ise doğruluk oranı son derece azdır. Salih rüyanın nübüvvetten bir cüz olması, nübüvvet ilminin cüzlerinden biri olması manasına geliyor kardeşler. Çünkü nübüvvet baki değil, fakat nübüvvetin ilmi bakidir. Peki peygamberimiz Allah'ın hoşnut olacağı güzel bir yol izlemek, ağırbaşlı ve vakar sahibi olmak, ifrat ve tefritten uzak durmak nübüvvetin 24 yüzünden biridir buyurarak bunların nübüvvet ahlakına uygun davranışlar olduğunu ifade etmişlerdir. Söz ve işi doğru olmayan insanların rüyaları da genelde doğru olmaz. Kadı İyaz bazı alimlerin en doğru rüya görenler diye nitelenen kimselerle ilgili görüşünü naklederken, bu durumun kıyamete yakın ilim ortadan kalktığı ve gerek sözünden gerek davranışlarından istifade edilecek alim ve salih kişilerin kalmadığı zamana has olduğundan bahseder. Oysa dinimizde kabul edilen genel bir prensip olarak uzak tevhile ihtiyaç hissettirmeyen ve aslı üzere kaldığında anlaşılmasında bir zorluk ve söz konusu olmayan her ayet ve hadisi gerçek anlamıyla yorumlamak ve herhangi bir zamanla kayıtlamamak daha doğru olur. Evet, hadisten kısaca öğrendiklerimiz, peygamberimizin hadislerindeki bazı tabir ve terimler çeşitli yorumlara konu teşkil edecek nitelikte olabilir. Bunlar naslarla tezat teşkil etmeyecek şekilde ve salim akılla tevilde bir sakınca yoktur. Kıyamet gününe yakın zamanlarda o günün habercisi niteliğinde olduğu kabul edilen bir takım alametler ortaya çıkacaktır. Bunlara Kur'an ve sünnette işaret edilmiştir. Kıyamette yakın ortaya çıkacak durumlardan birinin de müminlerin salih ve sadık rüyalar görmeleri olduğu bu hadisten anlaşılmaktadır. Salih ve sadık rüya nübüvvetin bitmesinden sonra ümmete kalan özelliklerden biridir. Nübüvvet cüzünden maksat nübüvvet ilminin kısımlarıdır. Sözü ve işi doğru olmayanların çoğu kere rüyaları da doğru olmaz. Evet, devam ediyoruz bir diğer hadis ile. Ebu Hureyre'den yine, Allah ondan razı olsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Beni rüyada gören kimse uyanıkken de öylece görecektir veya sanki beni uyanıkken görmüş gibidir. Çünkü şeytan bana benzeyen bir şekle asla giremez." "Men ra'ani fil menami feseyarani fil yakaza ev keenneme ra'ani fil yakaza la yetemesselü şeytanu bi." Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi ve İbn-i Mace'de geçiyor bu hadis. Resul-i Ekrem Efendimiz'i rüyada görme ile ilgili hadisler farklı lafızlarla da gelmiş olsa bu rivayet onların kapsayıcı niteliktedir kardeşler. Sayı hadis kitaplarının hemen tamamında bu yönde rivayetler yer almaktadır. Bu rivayetler sadece Ebu Hureyre tarikî ile değil, Hazreti Ayşe, Abdullah bin Ömer, İbn Abbas, Ebu Said el-Hudri, Cabir, Enes, Ebu Musa el-Şari, Ebu Bekre, Ebu Katade, Huzeyfe, Ebu Cuhayfe ve başka sahabilerin de aralarında bulunduğu kalabalık bir grup tarafından nakledilmiştir. Hadisimizin geçtiği kaynaklarda bu farklılıkların bir kısmına yer verilmiştir. Bunlar arasında çok yaygın olan bir rivayet de, "Her kim rüyasında beni görürse muhakkak o kimse hak ve gerçek olarak beni görmüştür. Çünkü şeytan benim şekil ve hakikatime giremez" şeklindedir. Peygamber Efendimiz'i rüyada görme konusunda ulemamızın pek çok farklı yorumlar yaptıklarını görmekteyiz. Bu görüşleri ana hatlarıyla belirtmeye çalışacağız. Resulullah Efendimiz'i rüyasında gören müminin uyanıkken de aynen görmesini bazı hadis şerhleri Efendimiz'in hayatta olduğu zamana has bir durum olarak değerlendirmişlerdir. Buna göre hadisin anlamını, onu rüyasında gören kimse kendisine giderek ona hicret ederek muhakkak görecektir şeklinde tevil etmişlerdir. Bu görüşte olan İslam alimlerine göre Resulullah Efendimizin vefatından sonra onu rüyada görenlerin gerçekte uyanıkken görmeleri mümkün değildir. Fakat kendisini ahirette görmekle de rüyasının doğruluğu tahakkuk edebilir. Buna göre vefatından sonra onu rüyalarında görenler kesin olarak ahirette uyanık vaziyette göreceklerdir ki bu aynı zamanda o kimseleri cennetle müjdelemektir. İslam alimleri peygamberimizi gören kimsenin rüyasının sahih bir rüya olduğunu, karışık güçler cinsinden olmadığını ve şeytanın benzetmelerinden de sayılmayacağını belirtir. Çünkü bazı kere insanlar hayal ettikleri bir şeyi görür gibi olurlar. Peygamberimizin görülmesi bu cinsten değildir. Rüyada görülen şeyin önceden görülmüş bir şey veya halen var olan bir şey olmasına şart değildir. Şart olan rüyada görülenin varlığının sabit olmasıdır. Kadı İyaz gibi bazı ulema bu hadisten hareketle görülen rüyanın hakiki bir rüya olabilmesi için peygamberi hayatında bilinen vasıflarıyla görmenin gerektiğini söylemişlerdir. Söylemişlerse de Nebevi'nin de aralarında bulunduğu bir grup ulema bu görüşü zayıf bulmuştur. Doğru olanın onu gerçekten görmek olduğunu, vasıflarının bilinip bilinememesinin fark etmeyeceğini belirtmişlerdir.
1: Dinlemekte olduğunuz program Ezan-ı Muhammediye'den sonra devam edecek. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için yatsı ezanı. Allah

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda yükselt. Özel FM 103.2. Dinlemekte olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam ediyor.
2: Peygamber Efendimiz şeytanın kendisinin şekline ve yaratılışına giremeyeceğini belirtmek suretiyle onun başkalarının şekil ve suretine girebileceğini de anlatmış olmaktadır. Bu sebeple bu özellik sadece peygambere mi hastır yoksa başka istisnalar da var mıdır şeklindeki sorulara verilen cevaplar muhtelif olmuştur. Bazı alimlere göre şeytan İnsanların rüyalarında Allah-u Teala'nın peygamberlerin, meleklerin, güneşin, ayın, ışık veren yıldızların ve yağmur yüklü bulutların suretine giremez. Görüşlerine daha çok değer verilen seskin ulema ise bunun Hazreti Peygamber'e has bir özellik olduğunu söylerler. Onlara göre şeytanın sadece Resulullah'ın şekline giremeyişinin sebebi Cenab-ı Hakk'ın bütün güzel isimleriyle muttasıf bulunduğu sıfatların eserini yaratılış özellikleri ve ahlakı nitelikleriyle Hazreti Peygamber'de toplamış olmasıdır. Bunlardan bir tanesini misal olarak ele alırsak, insanları doğru yola ulaştıran anlamındaki Hadi, Allah'ın güzel isimlerindendir. Hazreti Peygamber, Allah'ın Hadi isminin sureti, ortada görünen örneğidir kardeşler. Çünkü o bütün insanları hidayete davet etmek üzere gönderilmiş ve hayatının sonuna kadar bu gaye için çalışmıştır. Buna mukabil şeytan ise mudil, saptırandır. Hidayetle dalalet birbirinin tam zıttıdır. Biri mevcutken diğeri ortada olamaz. Bu sebeple Cenab-ı Hak tüm uyanıklık halinde hem de uyku halinde, yani rüyada şeytanın Hazreti Peygamber'in şekil ve suretine girmesini yasaklamıştır. Bunun aksi olup şeytan dünyada onun suretine girseydi hak ile batıl birbirine karışır. Bu yüzden Hazreti Peygamber'e itimat kalmaz. Uyku halinde peygamberin suretine girmiş olsaydı rüyada onun adına yalan uydurması mümkün olur. Bu durumda insanların sapmalarına sebep olurdu. Son olarak da şuna işaret etmemiz gerekiyor. Rüyasında Peygamber Efendimiz'i gören kimse sahabi sayılamaz. Peygamberimizden bir takım sözler duymuş olsa bu sözleri hadis diye nakledemez. Onun rüyasında gördüğü şeyler ve duyduğu sözler kendisinden başka hiçbir kimseyi bağlamaz. Hadisten kısaca öğrendiklerimiz: Resul Efendimiz'i rüyada gören gerçekteki şekil ve suretiyle görmüş olur. Peygamberimizin vefatından sonra rüyada gören kimse ahirette uyanık halde görecektir. Ve onu rüyada gören kimse için de bir cennet müjdesidir. Şeytan sağlığında ve ölümünden sonra da peygamberimizin suretine giremez. Peygamberimizi rüyada gören sahabi sayılmaz diyoruz. Diğer hadislere 2-3 hadis beraber okuyup sonra açıklayacağız. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh'tan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: sizden biriniz hoşuna giden bir rüya görünce o Allah ve Allah-u Teala'dandır. Bu sebeple Allah'a hamd etsin ve rüyasını anlatsın. Bir başka rivayette o rüyayı sadece sevdiğine söylesin. Hoşlanmadığı bir rüya görürse o şeytandandır. Onun şerrinden Allah'a sığınsın ve onu hiçbir kimseye söylemesin. O zaman o rüya kendisine zarar vermez. Buhari Müslim'de geçiyor. Bir diğer hadis Ebu Katade'den Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: salih rüya bir rivayete göre güzel rüya Allah'tandır. Fena rüya şeytandandır. Kim hoşuna gitmeyen bir rüya görürse sol tarafına 3 defa üflesin. Şeytandan Allah'a sığınsın. O takdirde o rüya kendisine zarar vermez. Bir diğer hadisimiz Cabir'den radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: sizden biriniz hoşlanmadığı bir rüya görünce sol tarafına 3 defa tükürsün, şeytanın şerrinden 3 defa Allah'a sığınsın, yattığı tarafın da öbür yanına dönsün. Müslim ve Ebu Davud'da geçen bir hadis. Üçünü birlikte açıklayalım. İnsana bir iyilik ve güzellik isabet edince onu Allah'tan bilmesi, bunun kendisine Allah'ın bir lütfu ve ihsanı olduğuna inanması gerekir. Çünkü bütün iyilikler ve güzellikler Cenab-ı Hak'tandır. Allah Teala bunları çeşitli kimseleri veya şeyleri vesile kılar. Bu iyilik güzel bir rüya şeklinde de tecelli edebilir. Mümin bir kimseye yakışan Allah'ın kendisine ihsan ettiği her iyilik ve nimet karşılığında ona hamd ve şükretmesidir. Çünkü hamd ve şükür nimetin devamına sebep olur. Bir kimse kendisine ihsan olunan nimetleri sevdiklerine ve Allah katında sevimli olan salih kimselere söylerse, bu da nimetin kadrini bilmek, hamdin ve şükrün artmasına vesile olmak sayılır. Görülen rüya iyi olsun, kötü olsun, onu sevmediği ve Allah katında sevimli olmayanlara anlatmamak gerekir. Çünkü böyle kimseler görülen rüyayı kötüye yorabilirler. Bu sebeple hem rüyayı gören üzülür, hem de o rüya yorumlanan kötü sıfatla ortaya çıkabilir. Rüya ve hulüm her ikisi de dilimizde düş anlamına gelir. Fakat görülen güzel düşlere rüya, kötü, çirkin ve korkunç olanlarına da hulüm denilmesi adet ola gelmiştir. Bu sebeple rüya Allah'a izafe edilirken hulüm şeytana nispet edilmiştir. Hoşlanılmayan kötü ve korkunç rüya şeytandandır denilir. Bunun sebebi şeytanın kötülük timsali olmasındandır. Böylece o kötü düşler kötü işlerde olduğu gibi mecazen şeytana nispet edilmiş olurlar. Gerçekten şeytan insanı doğru yoldan saptırmak için bütün gayretleri sarf eder. Çünkü onun görevi budur. Görülen kötü ve çirkin rüyaları hiç kimseye anlatmamak gerekir. Böyle kötü rüya gören kimsenin uykusundan uyanıp sol tarafına 3 defa puh puh diye üfürmesi tavsiye edilmektedir. Bunun sebebi kötü rüyada hazır bulunan şeytanı kovmak, onu hakir ve aşağı görmek gerektiğindendir. Mutlaka tükürülmesi gerektiğinde de sol tarafa tükürmek de insanın bu cihetini sevilmeyen, hoş olmayan şeyleri temsil etmesi sebebidir. Sağ bu noktada aksinedir solun. Kötü rüya gören kimsenin yapması gereken işlerden bir diğeri ise şeytanın şerrinden Allah'a sığınmaktır. Esasen biz her işimize başlarken şeytanın şerrine Allah'a sığınır ve yine her işe Allah'ın adıyla başlarız. Bu bir Müslümanın her an Allah'tan gafil olmayışının, Allah'ı anlamasının, hatırlamasının ve işini onun rızasına uygun bir tarzda yapmaya niyet etmesinin belirtisidir. Kötü ve çirkin bir rüya gören kimse uykusundan uyanınca istiazede bulunur. Yani Euzu billahi mineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim der. İstiazenin en kısası budur. Fakat kötü rüya gören kimsenin nasıl istiaze yapması gerektiğini Efendimiz'den gelen sahih bir rivayette şöyle bildirmiştir: sizden biriniz rüyasında hoşlanmadığı bir şey gördüğünde uyanınca şöyle desin: şu rüyamın şerrinden ve o rüyada gördüğüm dinim ve dünyamla ilgili hoşlanmadığım şeylerin bana isabet etmesinden, Allah'ın meleklerinin ve Resullerinin sığındığı şekilde ben de Allah'a sığınırım. Evet, kötü rüya gören kimsenin uykusundan uyanıp 3 defa sol tarafına üflemesiyle tükürmesi aynı anlamı ifade eder. Bu gerçekten ağzından tükürük çıkarması değil, tüh tüh şeklinde ses çıkarmasından ibarettir. Ayrıca kötü rüyayı görenin yattığı tarafından öbür tarafına dönmesi de şeklini değiştirmek suretiyle rüyasının da iyice tebdil olması ümidiyledir. Bazı hadis şahitleri bu yön değiştirmeyi Allah'ın kazasından kaderine bir kaçış olarak nitelendirmektedirler. Evet, kötü rüya görüp bu tavsiyeleri yerine getiren kimseye o kötü rüyanın bir zararı olmaz. Cenab-ı Hak kendisine sığınmasını, soluna dönüp 3 defa üflemesini, müminin arzu etmediği şeylerden kurtulmasına vesile kılar. Bu tıpkı sadaka vermenin malın korunmasına ve belaların def'ine vesile olmasına benzer. Evet, hadisten kısaca öğrendiklerimizi ifade edecek olursak, iyi rüya Allah'tan, kötü rüya ise şeytandandır. İyi rüya gören kimsenin onu Cenab-ı Hakk'a nispet etmenin yanında bunu bir nimet bilerek Allah'a hamd etmesi gerekir. İyi bir rüya gören kimsenin bu rüyasını salih kimselere anlatmasında bir sakınca yoktur. Kötü rüya gören kimse bu rüyasını hiç kimseye anlatmamalıdır. Kötü rüya gören kimsenin uykusundan uyanınca sol tarafını 3 defa üflemesi veya tüh tüh demesi, sonra da istiazide bulunması, yani Allah'a sığınması müstahaptır. Böyle yaparsa kendisine hiçbir zarar gelmez. Evet, kötü rüya gören kimse uyanınca hangi tarafına yatıyorsa öbür tarafına dönmelidir. Yani solu üzerine, üzerinde ise sağına, sağ üzerinde ise soluna dönmelidir. Umulur ki kendisinin döndüğü gibi rüyası da iyiye doğru döner. Dedik vaktimiz kalmamış. Burada kalalım inşallah. Kaldığımız yerden devam etmek üzere sizlere Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
1: Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye. RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinin hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
2: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Aydent Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
3: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
5: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
6: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
7: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu linuriyehu min ayatina innehu huves semi'ul basir.
10: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
11: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
12: Özel FM
11: 103.2

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Ümmetin malını hor kullanmayın. Onu kendi öz malınızdan daha iyi koruyun ve bu konuda hassas olun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

Bir dakika bilim. Dünyanın en derin noktası neresi hiç düşündünüz mü? Büyük Okyanus'ta yer alan Mariana Çukuru, dünyanın tespit edilen en derin noktasıdır. Bu çukur, Guam Adası'nın güneybatısında, Japonya ile Endonezya arasında ve iki ülkeye de aşağı yukarı aynı uzaklıktadır. Derinliği 11 kilometreyi bulur. Karşılaştırmak gerekirse, dünyanın en yüksek dağı olarak bilinen Everest Dağı ters çevrilip, bu çukura yerleştirilecek olsa, yüzeye ulaşmak için yine 2 kilometrelik bir mesafe kalırdı. Bir dakika bilim. Bir dakika.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Nas 1:6. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki: sığınırım ben insanların Rabbine, insanların hakimine, insanların ilahına, fısıldayan sinsi ayartıcının şerrinden, insanların kalbine fısıldayan görünmez güçlerin ve insanların bütün ayartmalarından. Amin.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Devamlı kalbinde cihad etme niyetini ve şehit olma sevgisini taşı. Gücün yettiğince bunlara hazırlan.
2: Çok fazla uyumayın ve Kur'an-ı Kerim'i çok çok okuyun.
1: Durmadan tevbe istiğfar et. Küçük büyük tüm günahlardan sakın.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
4: Deha Soft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
5: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 4663.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
6: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
7: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
8: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik, altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
9: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
10: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
11: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
2: Reklamları dinlediniz.
12: Saat 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
2: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
1: İnsanı tanımak. Hazırlayan ve sunan Abdülhamit Kahraman.
13: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba sevgili dostlar. Bir insanı tanımak programında da sizlerle birlikteyiz. İnsanların bazılarını üstün kıldık diyordu ayet-i kerimede. Bu üstün kılınma bir yerde üstün olanların hayatı çekip çevirmesi, bazı insanları yanlarında çalıştırması, bazılarının yukarıda bazılarının aşağıda olması, hayatın monotonluğunu bizim zannımızca bozması içindi. Tabii ki tam hikmetleri şüphesiz ki Rahman bilecekti. Bunun dışında üstün olanlarla altta olanlar yine hayatın birçok anında ve noktasında vardı. Bunlar geçmişte de vardı, şu anda da var. Kur'an'a göre gelecekte de olacak. Bugünkü programda girebilir miyiz bilmiyorum ama müstekbirler ve mustazaflar konusu var. Eğer bugünkü programa yetişirse ona değineceğiz inşallah. Yetişmezse önümüzdeki haftaya onu bırakmış olacağız. Çünkü çok önemli bir konu bu. Bunun psikolojik sebepleri üzerine durmamız gerekir. Çünkü iki tip mustazaflık vardır. Bir, gerçekten gücü yoktur, zaafa uğramıştır. Mustazaf kelimesinin zaten anlamı odur. Bir insanın gücünün olmaması, yetmemesi, zaafa uğramış olmasıdır. Bu şartlardan dolayı, fiziki ortamdan dolayı, bugünkü tabirle konjonktür gereği belki mustazaftır bu insan. Bir de psikolojik açıdan gücü olmasına rağmen, yetkisi olmasına rağmen zihniyeti mustazaf olduğu için, bakış açısı mustazaf olduğu için, kendini hep aşağıda hissettiği için, yani psikolojik açıdan söylemek gerekirse aşağılık kompleksinden bir türlü kurtulamadığı için mustazaf hale gelen, mustazaflaştırılan bir insanlar vardır. Bunlar bazen dediğimiz gibi gücü elinde bulundurabilirler, iktidarda olabilirler, yetkileri vardır ama mustazaftırlar. Çünkü felsefeleri mustazaftır, bakış açıları mustazaftır. Hep alttan alma, hiçbir zaman itiraz etmeme, hep itaat etme geleneği o insanlarda hal haline gelmiştir. Elinde güç de olsa, yetki de olsa hiçbir zaman bunun farkında olamamıştır. Bu tip insanlar kompleks sahibi insanlardır. Kompleksi atamazsa bir insan mustazaflıktan kurtulması ölünceye kadar mümkün olmayacaktır. Biz Araf suresinde kaldığımız yerden devam edecek olursak sevgili dostlar, 70. ayetten itibaren devam edeceğiz. Dediler ki ben size ya da sen bize yalnızca Allah'a kulluk etmemiz ve atalarımızı tapmakta olduklarınızı bırakmamız için mi geldin? Eğer gerçekten doğruysan bize vaat etmiş olduğun şeyi getir bakalım. Bu itaat etmeyi sevmeyen, İsyanı bir hal haline getirmiş, İsyanı bütün hayatı boyunca adeta bir meslek haline getirmiş insanların büyük ölçüde haleti ruhiyesini ortaya koyar. Bunlar eminlik psikolojisi içinde oldukları için, emniyet duygusu içerisinde oldukları için, emniyeti hayatın vazgeçilmez objesi olarak gördükleri için ve hep de emin olduğuna inandığı şekilde hayatı gerçekleştirdiği için hiçbir zaman bir başka insanın bir şey söylemesine anlam veremez, ona hiçbir zaman itaat etmez ya da onun dediklerini hiçbir zaman hoş görmez. Ayette de dikkat ettiğimiz gibi atalarımızı tapmakta olduklarını bırakmamız için mi bize geldin diyor. Atalarından gelen bilgilerin doğruluğuna kesin bir inanç burada söz konusu. Burada o kadar kesin bir inanç var ki hiçbir şekilde yeni gelen bir düşüncenin doğru olabileceğine ait bir ihtimali göz onun önünde dahi bulundurmak istemiyor. Kur'an-ı Kerim'de müstanilik olarak okumuş olduğumuz, zikredilen ayetlerin haleti ruhiyesine başka bir açıdan bakan bir ayettir bu. Çünkü müstanilikte emin olmak, gani olmak, yani zengin hissetmek, ihtiyaç hissetmeme hali vardı. Burada da öyle. Biz atalarımızdan beri tapa geldiğimiz şeyleri mi sen bizden almak istiyorsun diyorlar. Biz öyle bir şey duymadık, görmedik. Nedir bu hal şeklinde? Andolsun 71. ayetten devam ediyoruz. Yemin olsun ki Rabbinizin üzerinden iğrenç bir azap gerekli kılındı onlara. Gerçekten bunu hak ettiler. Allah'ın kendileri hakkında hiçbir delil indirmediği ve sizin de babalarınızın isimlendirdiği, kendi kendinize düzüp uydurduğunuz, hiç gerekliliği ve haklılığı olmayan, hiçbir altyapısı olmayan bir takım isimler, düzme ilahlar, tanrılar, sistemler, kurallar adına mı benimle mücadele ediyorsunuz? Öyleyse bekleye durun, şüphesiz ben de sizlerle beraber beklemekteyim. 72. ayet ise, böylece onu ve onunla birlikte olanları katımızda bir rahmet ile kurtardık. Ayetlerimizi yalan sayarak inanmamış olanların ise kökünü kuruttuk. Semud ve kardeşleri Salih'i elçi olarak gönderdik. Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Ondan başka ilahınız yoktur. Size Rabbinizden apaçık bir belge, yani mucize, yani işaretler gelmiştir. Neydi o işaretler? Şimdi ayette zikredilecek. Allah'ın bu dişi devesi size bir işarettir, bir belgedir. Bir denemedir diye de bunu okuyabiliriz. Parantez içerisinde bir çeşit imtihan, yani fitnedir diye de bunu okuyabiliriz. Onu salıverin, bırakın, rahat bırakın diyor Allah. Allah'ın arzında, yani dünyasında otlasın. O kendince yapması gereken şeyleri yapsın. Onlara müdahale etmeyin. Ona bir kötülüğünüz dokunmasın diyor ayet-i kerimede. Eğer böyle yapmazsanız sizi acı bir azap yakalar. Şimdi burada deve ile imtihan olunmak eski bir kavmin yaşamış olduğu hadise. Fakat burada bir imtihan prototipi var. İnsanın bir bakış yeri var. Bu deve olur, inek olur, başka bir şey olur. Bunun türünün önemi yok. Burada tabii olarak davranması gereken bir objeye, psikoloji diliyle söyleyelim, felsefe diliyle, objeye, nesneye, insanı müdahale ederek onu değiştirme ve bozma hali var. İşte burada kınanan bu, imtihan bu. Salih kavminin, Salih Aleyhisselam kavminin deveyle imtihan edilmesi bizim başka bir şeyle imtihan edilmemize engel değil. Biz de başka bir şeyle imtihan edebiliriz. Burada insana söylenmek istenen bir şey var sevgili dostlar. Allah-u Teala'nın yaratmış olduğu mahlukatı değiştirmeyin. Bozmayın, müdahale etmeyin. Bu aslında fıtratı bozmayın. Dünyayı bozmayın, kainatı bozmayın, düzeni bozmayın anlamına da gelir. Allah-u Teala'nın oluşturmuş olduğu o güzel düzeni bozmayın anlamına da gelir. Neden insan durmuyor da, söz dinlemiyor da, sakin olmuyor da, sürekli bir şeyleri bozuyor? Bunu biraz açmaya ihtiyacımız var. Buradaki çıkış yeri neresi? Halet-i ruhiye neresi? Psikoloji neresi? Bilmiyorum ne kadar arkadaşımızın dikkatini çekmiştir. Aksaray'da demin düzeltelim. Vatan Caddesi'nden Fındıkzade'ye doğru yukarı çıkan hafif eğimli bir yol vardır. Sağ tarafta bir park görürsünüz. Orası yeşillik bir parktır. Biraz daha dikkat ederseniz bitkilerden çeşitli hayvan figürleri yapıldığını görürsünüz. Yunus balığından deve kuşuna kadar, kedi köpek şekillerinden diğer hayvanata kadar sık yapraklı bitkiler çeşitli biçme yöntemleri kullanılarak bir hayvan formuna benzetilmiş. Yine bununla birlikte birçok yerde, özellikle zenginlere ait evlerin bahçelerinde ağaçların ve bitkilerin değişik şekillere benzetildiğini görürsünüz. Bilmiyorum kaç tane arkadaşımız bunu düşündü. İnsanlar neden bunu yapar? Neden ağaçları kendi sevdikleri şeye benzetirler? Mesela şunu da düşünmeye ihtiyacımız var. Kainatta ağaçlık yerlerde, ormanlık arazilerde kendi iradesine göre uçup gitmesi gereken kuşlar, küçük kuşlar, o sesli küçük kuşlar neden oralardan toplanır da alınır da bir kafese kapatılır da, ki gördünüz mü bilmiyorum, günlerce etrafına bez sarılır, yapan insanları gördüm. Mesela bir bülbül yakalanır, kafese konur. Bir sümbül, bülbül neyse, yakalanır, kafese konur. Günlerce bekletilir, 20 küsür gün. Karanlıkta bekletilir. Neden bunu yapıyorsunuz diye sorduğumuzda, böyle yaparsak çok daha iyi ötüyor der o insanlar. Şimdi buna benzer örnekleri çoğaltabiliriz. İnsanoğlu bunu neden yapıyor? Neden tabiata müdahale ediyor? Neden fıtratları değiştirmeye çalışıyor? Neden her şeyi kendi istediği gibi olmasını istiyor? Neden o bitkileri, ağaçları herhangi bir şekle benzeterek orasını burasını kırpabiliyor, kesebiliyor? Buralarda ince düşünmeye ihtiyacımız var. Bunların hepsini alt alta koyduğumuzda bir noktaya geliriz sevgili dostlar. İnsan bencildir. Bencil insan eşittir. Benini, yani kendisini dikkate alıp kendisini merkeze koymuş insandır. Ben ne istiyorsam o öyle olmalıdır. Ben nasıl uygun gördüysem o ağaçların yaprakları öyle bitmelidir. Ben nasıl istiyorsam kuş öyle ötmelidir. O kuş benim yanımda ötmelidir. Ve ben o kuşun sesinden zevk almalıyım. Benim odamda olmalıdır. O ağaçların arasında özgürce uçmamalıdır. Ben onu hapsetmeliyimdir. Neden? Benim kulağım o sesi duymalıdır. Çünkü ben önemliyim. Onun bir önemi yok. İşte en dipte yatan budur. Salih Aleyhisselam'ın kavmi de öyleydi. Deveyi kestiler. Allah bırakın serbestçe gezsin o. Müdahale etmeyin demişti. Bir imtihandı. Su içme sırasında müdahale etmeyin diyordu. Mesela neden Peygamber Efendimiz savaş zamanında kesinlikle bitkilere, ağaçlara, yapraklara dokunmayın diyordu? Neden acaba? Bir ağacın sebepsiz yere kesilmesini Allah Resulü neden engelliyordu? Bu nedenleri çoğaltabiliriz. İnsan ne zaman bencillikten kurtulursa, o zaman tabiattaki ağaçlar kendi istediği gibi şekillenecek. Biz onları acayip şekillere benzetmeyeceğiz. İnsan ne zaman bencillikten kurtulursa, evinde öten süs kuşları beslemekten vazgeçecek. Onları yerine bırakacak. Tabiatın içerisine bırakacak. Bilmiyorum, belki şu anda bunu dinleyen birçok arkadaşımıza bunlar çok değişik, belki anlamsız gelmiştir. Yani bir bülbülü evde beslemenin onun fıtratına nasıl müdahale olacağını düşünmediği için olsa gerek, garip karşılamıştır. Biz sadece burada biraz düşünmeye çağırıyoruz insanları. Tabii olan şeye müdahale etmek insanın bencilliğindendir. Bunu bir kez daha söyleyelim. Çok önemli çünkü. Biz önemli olduğuna inanıyoruz. Tabii olan şeye müdahale etmek insanın bencilliğindendir. Ve bir şeyi önce reddetmeden düşünürsek, o şeye karşı, o düşünceye karşı daha mutedil olmuş oluruz. Aksi durumda bir şey kafamıza yatmaz, hemen reddedersek, ola ki doğru olan bir şeyi reddedebiliriz. Hani diyordu ya Peygamber Efendimiz, bir insanı çok sevmeyin. Ola ki belki bir gün ona karşı sevgisizlik zuhur edebilir. Yani düşmanlık beslemeniz gerekebilir, sevmemeniz gerekebilir. Yine hadis devam ediyor. Bir insandan da çok fazla nefret etmeyin. Ola ki bir gün onu sevmeniz gerekebilir diyor Allah Resulü. O yüzden karşılaşmış olduğumuz şeyleri önce ölçüp biçersek, tartarsak, farklı açılardan düşünürsek, inanıyoruz ki çok sağlıklı sonuçlara ulaşabiliriz. Ama son kez bir kez daha söyleyelim. Çünkü ayetler biraz oraya gidiyor. İnsanların ve kainatın fıtratına müdahale etmeyelim sevgili dostlar. Fıtri olan, tabi olan şeylere müdahale etmeyelim. Ve onu kendi hevamız için değiştirmeyelim. Semud kavminin imtihanı orada kalmadı. Allah öyle olsaydı bunu bizim önümüze koymazdı. Mesela Semud kavminin neyle uğraşıp rızkını neyle kazandığını biz niye bilmiyoruz? Ne yiyip ne içtiklerini, günde kaç saat uyuduklarını, nüfusunun ne kadar olduklarını, hangi böyle yaşadıklarını biz niye bilmiyoruz? Çünkü gerek yok. Onun gibi. Bize Allah-u Teala bir şeyi bildiriyorsa bizim onunla bir ilişkimiz olması lazım. Bize bir gerektir bu. Semud kavmi hayvanların ve kainatın fıtratını bozmuştu. Bunu böyle bilelim. Onu diyordu ki Allah-u Teala, onu salıverin. Salıverin de Allah'ın arzında otlasın. Ona bir kötülük dokunmayın, bir kötülük yapmayın. Sonra sizi acı bir azap yakalar. Sonra sizi acı bir azap yakalar. 74. ayete gelince, sevgili dostlar. Allah'ın, devam ediyoruz ayete. Allah'ın Ad kavmi için, sonra sizi, Ad kavminden sonra diye de bunu okuyabiliriz, sizi halifeler kıldığını ve sizi yeryüzünde yerleştirdiğini hatırlayın. Ki onun düzlüklerinde köşkler kuruyor, dağlara evler yontuyorsunuz. Şu halde Allah'ın nimetlerini hatırlayın. Yeryüzünde bozguncular olarak ortaya çıkmayın. Bu halifelik meselesini geçen hafta buradan sizlere aktarmaya çalışmıştık. Oradan hatırlayacağınızı varsayıyoruz. İnsanın bir halife olduğunu, yeryüzünün halifesi olduğunu ve Allah-u Teala'nın isteklerini insanlara ulaştırmaya memur olduğunu izah etmeye çalışmıştık. Ama insanların çok büyük bir kısmı ne yazık ki halifelik kavramını çoktan buruşturup çöpe atmış. Bu ehli dünya insanlar değil, ehli iman insanlar tarafından da böyledir. Bu neden böyledir? Bunun çok sebebi var ama sevgili dostlar. Bir insanın Allah-u Teala'nın halifeliğinden vazgeçmesinin en büyük sebebi, o farkında değildir belki ama başka şeylerin halifesi olduğundan dolayıdır. Buraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bir insanın Allah'ın halifeliğinden vazgeçmesinin en büyük sebebi başka şeylerin halifeliğine sığınmasından ya da soyunmasından dolayıdır. Artık İslam'dan sıkılma başlamıştır, iman ağır gelmeye başlamıştır ve Allah-u Teala'nın halifeliğin elbisesi, cübbesi bir kenara asılmıştır ya da fırlatıp atılmıştır. Artık insanlar ticaretin halifesi olmuşlardır ya da başka şeylerin halifesi olmuşlardır. Ticaret büyük bir fitne olduğu için, özellikle iman sahibi olan insanlar için, bunu birçok kez o yüzden dile getirmeye çalışıyoruz. Ama her zaman şunu belirtelim ki, gözü Allah'ta olan, vahiy önünde olan insanlara ticaret hiçbir zaman zarar vermeyecektir. Bırakın ticareti, hiçbir fitne olan şey Allah'ın izniyle o insanlara zarar vermeyecektir. Sahabede olduğu gibi. Sahabe de ticaretle uğraşıyordu ama bizim gibi değildi. Onların asıl gözü büyük ticaretteydi. İlahi ticaret, büyük alışveriş. Büyük alışverişe gözünü diktikleri için küçük dünya alışverişleri onların dikkatini dağıtmıyordu. Bizde ise tam tersi. Biz küçük alışverişi çok seviyoruz. Yarış yapmayı çok seviyoruz, öyle diyor Allah-u Teala dünyayı anlatırken. Mal biriktirme ve yarıştır diyor. Etrafımızdaki insanları sessizce geçmeyi çok istiyoruz. Elimizdeki eşyaları sürekli değiştirmek istiyoruz. Sürekli yukarılara çıkmak istiyoruz. Sonra yukarıda başımız dönüyor. Bir bakıyoruz ki biz aslında yukarıya değil aşağıya doğru iniyoruz. Bu sevgi beslenmemesi gereken şeylere aşırı sevgi beslenmesinden kaynaklanıyor. Özellikle iman sahibi olan insanlarda yaklaşık 5-6 senedir, son yıllarda da çok hızla artan bir şekilde dünya yarışı vardır. Dünya yarışı. Halbuki Allah hayırda yarışın demişti. Bizse hayırsızda yarışalım ya Rabbi diyoruz. Hayırda yarışmaktan sıkıldık, yorulduk artık. Çok yarıştık vaktiyle. Önümüze de bir şey konmadı. Biz fazla dünyayı bekleyemez olduk. Yani öte dünyayı bekleyemez olduk. Ahiretin sevabı var. Amenna. Bunu inkar etmiyoruz ama çok uzaklarda galiba. Biz fazla fedakarlıkta bulunamıyoruz ya Rabbi. Dünyayı çok sevmeye başladık ya Rabbi. Herkesin villası var, köşkü var, son model araçları var. Bizim niye olmasın ya Rabbi? Bizim niye olmasın ya Rabbi? Hazır elimize de para geçmiş ya Rabbi. Bir öğrenci evinde şu eksik bu eksik, aman o kimin umurunda ya Rabbi? Ben kendi evimin eksiklerine bakayım ya Rabbi der hale geldik. İşte bunların hepsi Allah-u Teala'nın halifeliğini atmak için ne yazık ki suni sebepler haline gelmiştir. Halifelik kolay değildir. Halifelik basit hiç değildir. Halifelik elbisesi nefsimizle aramıza giyilir. Bunu unutmayalım, bunu tekrar edeceğim. Halifelik elbisesi üstümüze değil, nefsimizle bizim aramıza giyilir. Yani nefsimizle aramızı açar. Bu bir süre sonra nefsimizi sıkmaya başlar. Nefsimizi sıkmasının sebebi kalbimizi besleyememiş olmamızdan kaynaklanır. Bir insan nefsini besler de kalbini beslemezse bir süre sonra nefsi ona galebe çalmaya başlar. Eskiden evlerimizde odun sobası vardı hatırlarsanız. Ya da kömür sobaları. Kışın o soğuk gecelerde iki kürek kömür attıktan sonra bir daha sabaha kadar kömür atmazsak ilerleyen saatte o sobanın ateşi söner. Sabaha bir bakarsınız ki soba neredeyse buz gibi olmuş. Neden? Onun ateşini canlı tutacak kömür atılmadığı için. İman da böyledir. Kalbilik de böyledir. Bizler şunu zannediyoruz, şöyle zannediyoruz. Biz iman ettik dedikten sonra iman derecesi hiç düşmeyecek, hiç azalmayacak zannediyoruz. İmanımız hiç azalmayacak diye düşünüyoruz ve onu beslemiyoruz. Ya Rabbi ben sana iman ettim, meleklerine iman ettim, kitabına iman ettim, şunlara şunlara şunlara iman ettim. Tamam, o kıvamda ve o derecede kalacak zannediyoruz. Öyle değil. Bir ateştir bu sevgili dostlar. Artar da eksilir de. Ancak iman edilecek şeyler artıp eksilmez. Aradaki farka dikkatinizi çekmek istiyorum. İman edilecek objeler, değerler, kutsallar artıp eksilmez. Ama imanın ateşi, gücü artıp eksilir. Eğer o imanın ateşine odun ya da kömür atmazsak, manevi anlamda onu beslemezsek, o ateş yavaş yavaş söner. Bizim içimizdeki ateş söndüğü gibi. Neden söndü dersek, en büyük sebebi sohbetleri bırakmak. İkinci büyük sebebi kitap okumaları bırakmak. Üçüncü büyük sebebi Müslümanlardan, dindar insanlardan yavaş yavaş yüz çevirmek. Sebepleri tekrar sayıyorum. Birinci sebebi sohbetleri bırakmak. İkinci sebebi kitap okumaları bırakmak. Üçüncü sebebi bu ikisini yapanları bırakmak. Yani müminleri bırakmak. Bunları bırakırsak Allah da bunları bırakmayacakları bırakmaz. Bunları bırakanları bırakır. O yüzden bırakılmaması gereken şeyleri hiçbir zaman bırakmayalım sevgili dostlar. Hayat bitmedi ki, imtihan bitmedi ki, ölüm bize gelmedi ki kulluğu bırakalım, bitirelim. Kulluk ancak ölünce biter. Yakin sana gelinceye kadar Allah'a kulluk et diyordu ayette. Her şey bitmedi ki neden bitiriyoruz? Çünkü etrafımızdaki olup bitenler bizi etkiliyor. O yüzden diyor Allah mümin erkeklere söyle gözlerini haramdan sakınsınlar. Hep biz bunu karşı cinsten sakınsınlar diye okuduk. Öyle değil, o okuma eksik. Öyle olsaydı Allah şöyle söylerdi. Mümin erkeklere söyle gözlerini bayanlardan, yabancı bayanlardan sakınsınlar derdi. Mümin kadınlara da söyle onlar da gözlerini yabancı erkeklerden sakınsınlar derdi. Ama ayet öyle değil. Mümin erkeklere söyle gözlerini haramdan sakınsınlar. O haram sadece karşı cins değil. Nereden biliyoruz? Şuradan biliyoruz. Diyor ki Rahman başka bir ayet-i kerimede. Onlara vermiş olduğumuz nimetlere gözünü dikip bakma. Niye? İşte böyle olacağı için, o yüzden. Eğer onlara vermiş olduğumuz, onlara verilen diye düzeltelim, dünya nimetlerine gözümüzü dikip bakarsak, esas gözümüzü dikip bakmamız gereken şeylere gözümüzü dikip bakamayız da o yüzden. Şaşırırız, şaşı oluruz sevgili dostlar. Önce aklımız kayar. Sonra kalbimiz kayar, yani sevgi besleriz. Sonra ayağımız kayar, hayatımız kayar ya da kendimiz oraya doğru kayarız. İşte bu halifelikten sıyrılıp çıkmak demektir. Allah bizi her zaman korusun ve ona layıkıyla halifelik yapan, onu sevdiği insanlardan olmayı bize nasip etsin. Bizim çoğunlukla birçok şeyi sevmemiz onlardaki yalancı çekicilikten de gelir. Bunu tabii ki kabul ediyoruz. Ayetler de bunu söylüyor. Ama bunun üstesinden gelebilmek mümkün olmasaydı Allah bizim böyle bir şey yapmamızı arzu etmezdi. Yani üstesinden gelin, atlayın bunu demezdi. Bu çoğunlukla böyledir. Ama bizler gerçek sevgi beslenmesi gereken yere sevgi beslersek Allah'ın izniyle suni sevgilerden ve suni güzelliklerden gereği gibi yüz çevirebiliriz. Ayet devam ediyor, 74. ayet. Şu halde Allah'ın nimetlerini hatırlayın. Nimetler ve hatırlamak. Neden acaba Allah bu ifadeyi kullanıyor? Neden nimetleri hatırlatıyor? Çünkü unutuyoruz. Hatırlayın deniyorsa unutma var demektir. Hatırlayın deniyorsa unutma var demektir. Unutmanın da sebepleri vardır. Unutmanın en büyük sebebi dikkat eksikliğinden kaynaklanır. İkinci sebebi ise hafife almaktandır. Yani önem gösterememektendir. Önem göstermemenin sebebi ise biraz önce ifade ettiğimiz sebeplerden yola çıkarak söylenebilir. Başka şeylere verilen önemden dolayıdır. Bir insan başka şeylere önem verirse, önem vermesi gereken şeyler hafifler. O zaman unutma başlar. Unutmanın da panzehiri hatırlamaya çalışmaktır. Zaten Allah'ı sürekli zikretmemizi, Kur'an-ı Kerim'in istemesinin en büyük sebebi, hikmeti odur. Unuttuğumuz için. Unutmanın panzehiri olan zikir, sürekli gündeme geldikçe insanda unutma melekesi azalacaktır. Bir süre sonra neredeyse kaybolacaktır. Yapmış olduğu içsel zikrin yoğunluğuna göre. Bu o kadar önemli ve bu o kadar öyledir ki, insan zikri arttıkça temposu da artacaktır. Maneviyat temposu. Bu tempo onun Allah'a yaklaşmasına yardımcı olacaktır. Dolayısıyla sevgili dostlar, sürekli Allah'ı gönülden ve yürekten zikreden insanlardan olmaya çalışalım. Sürekli Allah'a yakın olmaya çalışan insanlardan olmaya çalışalım. Sürekli Allah'ın arzu ettiği yeryüzü halifesi olmaya çalışan insanlardan olalım. Bunlar çok önemli. Niyet edersek olur. Niyet etmezsek olmaz. Bu böyledir. Devam ediyor ayet-i kerime. Şu halde Allah'ın nimetlerini hatırlayın dedik. Yeryüzünde bozguncular olarak karışıklık çıkarmayın. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de

Bunu unutmayalım. İçi huzursuz olan, içi karışık olan insanlar huzursuzluk ve karışıklık çıkartır. İçinde sükunet olan, içinde huzur olan, içinde sevgi olan insanlar asla karışıklık çıkarmaz. Kavga çıkartan, hırçınlık çıkartan insanlara bakın, en çok uyumsuzluk ve huysuzluk görürsünüz. İçinde huzur yoktur, sevgi yoktur, sekinet yoktur. Allah o yüreğe sekinet vermemiştir. O yüzden sürekli bozgunculuk yapar, hep kötümserdir ve olayları hep karıştırmak ister. Bu insan boyutunda da böyledir, toplum boyutunda da böyledir, devletler boyutunda da böyledir. Şu anda dünyada huzursuzluk çıkartan ülkelere bakın, insanlığın başına bela olan, insanları ezen, tepelerine bomba yağdıran o insanlara bakın, onları tahlil edin. İç dünyaları huzursuz insanlar ve huysuz insanlardır. İçi karışık ve agresif olan insanlar, ruhu bozuk olan insanlar dünyanın da ruhunu bozuk olmasını isterler. Benim ruhumun bozukluğunun anlaşılmaması için dünyada karışıklık olsun isterler. İşte bu ruhu ve kafası bozuk insanlar tedavi olmadıkları sürece, iman etmedikleri sürece yüreklerine sekinet inmeyecektir. Yüreklerine sekinet inmediği sürece de daha önce çevirmiş oldukları Terminator filminin pratiğini gerçekleştireceklerdir. Ama unutmayalım, belki bu hafta mustazaf konusuna herhalde geleceğiz, vaktimiz de 15-20 dakika kalmış. En büyük sebebi iç huzursuzluk demiştik. O insanlar bunun mutlaka kendileri içinde anlaşılmaz ve anlamsız hatalar olduklarını, insanları perişan ettiklerini mutlaka düşünmelidirler. Eğer bu olmazsa bu kargaşa, bu bozgunculuk tarihler boyunca hep sürüp gidecektir. Ve bozgunculuk çıkartan, ortalığı birbirine karıştıran bütün insanlara bakın, aynı yerde duruyorlar. Durdukları yer aynı. Hep müstekbirce, ukalaca ve çirkinlikle insanlara bakıyorlar. Bu onların büyük ölçüde tabiatları olmuş. 75. ayete gelecek olursak, kavminin önde gelenlerinden büyüklük taslayanlar, yani müstekbirler. Müstekbir neydi? Kibirli olanlar. Ama bunun bir adım ötesidir aslında. Kibirliliğin bir adım ötesidir müstekbirlik. Kibirliliği bir hal haline getirip her şeyi ona göre dizayn edip tamamen yukarıdan bakan. Yani bir kibirli vardır, bir de müstekbir vardır. Kibirli hem kendisine hem de yakın çevresine karşı yukarıdan bakar. Ama bir insan müstekbir olduğu vakit artık etki alanı çok genişler ve artık o müstekbirlikten, yani kibirlilik noktasından aşağılara inmez. Bu onun için büyük bir iştir. Öyle inanır, öyle bakar hadiselere. Biraz daha müstekbirlik konusuna değinecek olursak, çünkü müstekbir iyi anlaşılmadan mustazaf kavramı yerine konamaz. Müstekbirler bir anda müstekbir olmazlar, unutmayalım. Müstekbirleri güçlendiren çoğunlukla mustazaflardır. Yani ezilmişlerdir, zayıflardır, zaafa uğratılmışlardır diye de bunu Türkçeleştirebiliriz. Eğer mustazaflar olmasaydı belki müstekbirler müstekbirlik yapamayacaklardı. Hazreti Ali'nin de bu konuda mealen bir sözü var, belki hatırlayacaksınız. Bir insanın müstekbir olmasında mustazafların da kısmen suçu vardır, rolü vardır anlamında bir sözü var Hazreti Ali'nin. Düşündüğümüzde gerçekten de öyledir. Mustazaflar sürekli yüz verirler müstekbirlere. Korkularıyla onları beslerler. Çünkü mustazaf insanda, zaafa uğramış insanda korku çoktur. Sürekli ezilen insanlar ezilmekten korkarlar. Sürekli horlanan insanlar horlanmaktan korkarlar. Sürekli kınanan insanlar kınanmaktan korkarlar. Kınanmaktan korktukları için kınanmayacak şeyler yapmak isterler. İşte bu onların mustazaflıklarını arttırır. Buralara dikkatinizi çekmek istiyorum. Kınanmayacak şeyler yapmak için çaba sarf ederler. Bunu birçok zaman
kendi inançlarından, hayat felsefelerinden, dünya görüşlerinden ciddi ödünler vererek yaparlar. Güçlü olsalar da böyle yaparlar, güçsüz olsalar da böyle yaparlar. Hani programın başında söyledik ya,

0: mustazaflığın güçlülükle ve güçsüzlükle çok fazla ilişkisi yoktur. Evet, mustazaflar çoğu kez güçsüzlerden oluşur ama güçlüler de mustazaf olur. Neden? Öyle olmayı istediği için, bunu sevdiği için. Bilmiyorum, bu belki birçok dinleyen kardeşimize garip gelmiş olabilir. Öyle şey olur mu? Olur işte. Halit-i ruhiyesi kırık olan, halit-i ruhiyesi buruk olan ve kendi dışındaki herkesi kendisinden yüce gören, o yüce olmasa bile onu yukarıya çıkartan insan kendisini aşağıya düşürmüştür. O psikolojik anlamda mustazaftır. Bu ayrımlara dikkatinizi çekmek istiyorum. Bir insanın fiziki manada gerçek anlamdaki mustazaflığı belki ölünceye kadar sürmez. Gücünü toparlar, güçlenir, artık mustazaflık halinden kurtulur. Ama halit-i ruhiyesi mustazafsa bir insanın, zihni mustazafsa, psikolojisi mustazafsa, o insan güç sahibi de olsa, iktidar sahibi de olsa, ne sahibi olursa olsun hep mustazaftır, hep ezilecektir, hep horlanacaktır. Hep başkalarının dediği onun hayatında hakim olacaktır. Onu o yönetmeyecektir, onu başkaları yönetecektir. İşte bu mustazaflığın psikolojisidir. İşte sevgili dostlar, bundan bir insanın kurtulması mümkün değildir. Ancak omurgası olursa, ancak şahsiyeti olursa, ancak haysiyeti olursa bu psikolojik mustazaflıktan kurtulabilir. Gücü de olsa yine mustazaftır. Neden? Kafası mustazaftır, psikolojisi mustazaftır. Hiçbir zaman zihni düzlüğe çıkamamıştır. Herkesi kendisinden yukarıda, kendisi çukurda gören insanlardır. Belki başka insanlar çukurdadır, kendisi yüksektedir ama öyle göremez. Sürekli kendisini aşağıda görmeye alışmıştır ya, aşağılık kompleksi vardır ya, hiçbir zaman o aşağıdan yukarıya çıktığına inanamaz. Çıksa bile buna inanamaz. Der ki, ben bir yukarıya çıksam bile onlar benden yine çok yukarıdadırlar. Hala yukarıdadırlar. Dolayısıyla ben hala aşağıdayım, der. Ve öyle yapar, öyle davranır. İşte bu psikolojik mustazaflıktan kurtulamadığımız sürece sevgili dostlar, hiçbir zaman iki yakamız bir araya gelmeyecek. Kavminin önde gelenlerinden müstekbirler içlerinden iman edip de zayıf kalanlara, yani mustazaflara dediler ki, Salih'in gerçekten Rabbi tarafından gönderildiğini biliyor musunuz? Onlar, ben gerçekten onunla gönderilenlere inananlardanız dediler. Demek ki bir kısım insan buna itaat etmiş, kabul etmiş. Kimler? Mustazaflar. Allah Teala da burada belirtiyor iman etmiş olmalarını. Ama dediğimiz gibi bu mustazaflık biçimsel mustazaflık olduğu için, psikolojik mustazaflık olmadığı için zamanla insanın bunun tesirinden kurtulması mümkündür. Mesela şöyle düşünelim. Bir insan yıllarca yokluk çekmiştir, fakirlik çekmiştir. Hep kendisini fakir olarak düşünür ve fakir kalacağını düşünür. Ama sonra rüzgar değişmiştir, şartlar değişmiştir. Allah ona rızık genişliği vermiştir. O fakirlikten kurtulmuştur. Hatta belki biraz ortanın da üzerine çıkmıştır. Ama o insana sorsanız o hala fakirdir. Hiçbir zaman varlık sahibi olmamıştır. Hep aşağılarda sürünmüştür. Hep yokluk çekmiştir. Neden? Kafası fakirdir, içi fakirdir. Değişmemiştir. O insan zengin de olsa fakirdir. Zenginleştirseniz de onu, o yine fakirdir. İşte psikolojik mustazaflık da böyledir. O yüzden Allah Teala kınayıcıların kınamalarından korkmazlar diyor iman edenler için. Kınayıcıların kınamalarından korkma mı oluyor ki iman edenlerde? Allah bunu tavsiye ediyor. Evet, ne yazık ki öyle. İnsanlar maalesef kendilerinin hiçbir zaman değişmeyeceğine, iyileşmeyeceğine inanıyorlar. Bu hiçbir zaman iyileşemeyen hastalık hastası insanların haleti ruhiyesine de yakındır. Hasta değildir ama hasta olduğuna inanmıştır. Onu hiçbir doktor iyi edemez. Kendi kendisini ikna etmediği sürece. 76. ayete gelecek olursak. Müstekbirler şöyle dediler. Biz de gerçekten sizin inandığınızı tanımayanlardanız. İnanmayanlardanız. Onu ciddiye almayanlardanız. Buradaki tanımamak, ben seni tanımıyorum şeklinde kullanılan tanımak değil. Hani devletler arasında biz şu devleti tanımıyoruz, bunu tanımıyoruz diye bir ifade geçer ya. Biz onu bilmiyoruz diye değil o. Biliyoruz ama onu tanımıyoruz. Yani kabul etmiyoruz anlamında. Bu ayeti de öyle okumak lazım. Biz senin dediğini kabul etmiyoruz, tanımıyoruz. Nedir bu getirdiğin şey diye o müstekbirler hep öyle söylüyorlar. Neden müstekbirler peygamberleri, elçileri ya da halifeleri hafife alırlar sevgili dostlar? Bir müstekbir düşünün. Müstekbirliğin de hem fiziki hem psikolojik halet ruhiyesi vardır. Bir müstekbir gücü bitse de, güçsüz kalsa da, zenginliği elinden alınsa da o kibrinden vazgeçmez. Onunkinde psikolojik müstekbirlik vardır. O çünkü bir kere kendisini yukarıya oturtmuştur. Ben yukarılardayım, ululardanım, ben büyüğüm demiştir o bir kere. Aşağıya düşse de, yuvarlansa da, hatta parçalansa da yine der ki ben büyüğüm. Neden? Kendisini aşağıda görmez, yukarıda görür. Bu insanın tedavi olması da çok zordur. Biçimsel müstekbirse, yani kendisinin şartlardan dolayı yukarıda olduğuna inanan bir insansa, şartları değiştiği zaman müstekbirlikten mütevaziliğe yavaş yavaş gelebilir. Azdır bu insanların sayısı ama mümkündür. Çünkü onların kafaları müstekbirce değildir. Yukarılarda olsalar da aslında hafifçe bir mütevazilik gibi bir hal vardı. Tam mütevazilik kelimesini de kullanamıyorum ama ona yakın, o rüzgar var gibidir sanki. Neden? Kendisindeki o yukarıya çıkma halinin şartlardan dolayı olduğunu bilir. Mesela öyle insanlar tanıdık ki patron olmuştur, hali vakti son derece yerindedir, 2-3 tane fabrikası vardır, sektörde çok önde giden insanlardandır ama bir gram içinde kibir yoktur, müstekbir değildir. Ama onun yanında çalışan birçok işçinin, birçok elemanın müstekbir olduğunu gördük, gözlemledik. Ona maaş veren, ona orada iş veren, istihdam eden kişide müstekbirlik yoktur ama onun yanında çalışan insanda müstekbirlik vardır. Maalesef öyle. Zaten küçük insanlar kendisini hep büyük görürler. Büyük insanlar da kendisini hep küçük görürler. Peygamber Efendimizin de bu konuda bir hadis-i şerifi var. Ya Rabbi, beni bana küçük göster, başkalarını bana büyük göster. Ya da biraz daha farklı boyutu da var. Ya da başkaları beni büyük görsün, ya da ben kendimi küçük göreyim şeklinde söylenebilir. Bu ilginç bir şeydir. Bunu Allah Resulü ümmeti için de söylüyor. Yani başkaları benim inancımı, imanımı, manevi şahsiyetimi büyük görebilir, büyük görsün ama ben kendimi hiç büyük görmeyeyim diyor Resul Efendimiz. Ben kendimi büyük görmeyeyim demek, kendimi küçük göreyim demek değildir. Bunlara dikkatinizi çekmek istiyorum. Birbirine karışmasın. Bir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisini büyük görmüyorsa küçük görüyor demek değildir. Sıfır noktası diye bir şey vardır. Yani durulması gereken nokta. Hani asansörle yukarıdan aşağı indiğimizde sıfır noktasına basarız. Şimdi bir insana aşağı doğru in dediğinizde -5'e bas demek değildir. Sıfır noktasıdır aşağı. Yani alçak gönüllülük noktası. -5 ise başka bir şeydir. Ve bir insan aşağıya iradesiyle ve aklıyla inerse, alçak gönüllülük anlamında bunu söylüyoruz, o güzel bir kıvama gelmiştir. Peygamberliğin özelliğidir de zaten bu. Alçak gönüllü olmak. Ama aşağıda olmak demek değildir bu. Bunları biraz düşünelim sevgili dostlar, farklı açılardan bakarak. Başka türlü hadisenin sağlıklı bir şekilde bizim zihnimizde ve yüreğimizde yeşermesi mümkün olmayabilir. Müstekbirler öyle kimselerdir ki her zaman kendi aklının, yeteneklerinin insanlardan çok daha ileride olduğuna inanırlar. Genelde bunlara hani eşraftan deriz ya, yukarıdakilerden deriz ya, o tip insanlardan oluşurlar. Bir şeyleri vardır onların, başkalarında olmayan bir gücü, ya siyasi politik gücü, ya felsefi gücü, ilmi, ya da başka bir gücü, yani ekonomik gücü gibi bir şeyleri vardır. Başkalarında olmayan bir şeyler. Sürekli ona bakar ve insanlara bakar. İşte burada yanılır. Buraya dikkat. Sürekli ona verilmişe ve başkalarına bakar. Kıyaslama yapar. Der ki onlarda olmayan şey bende var. Ben ne yüceyim? Halbuki yüce değil. Karınca bile belki ondan yüce ama o yüce değil. İşte bir insan ben ne yüceyim, onlarda olmayan bende var demeye başladığında bir karıncadan daha alçak olur, tırnak içerisinde. Karınca hiçbir zaman alçak değildir de aşağıya düşme anlamında. O yüzden sevgili dostlar, asıl olan mütevaziliktir, asıl olan muttakiliktir ama asıl olan kendini hiçbir zaman ezdirmemektir de. Ne zulmediniz ne zulme uğrayınız diyordu, değil mi? Zulmetmek de doğru değil, bir insan olan, bir nefis sahibi insan olan ve iman sahibi bir insan olan kendinize de zulmettirmek doğru değildir. Hiçbir zaman, hiçbir zaman ne kimseyi ezelim ne de ezdirtelim kendimizi. Denge budur, doğrusu budur. Doğru olan psikolojik hal de budur. Bu kıvamda kalırsak inşallah sağlıklı bir bünyeye sahip oluruz. Hem beden bünyesine hem ruh bünyesine. Eğer bunun dışındaki yolları görürsek ve gözümüz oralara kaymaya başlarsa ya müstekbir oluruz ya mustazaf oluruz. Denge kaçar. Ya ezeriz ya ezdiririz. Ama en kötüsü de biçimsel mustazaflık değil, psikolojik mustazaflıktır. Bunu inşallah hatırımızda tutmaya çalışalım. 77. ayete gelince, böylelikle dişi deveyi öldürdüler. Hani Salih kavmi imtihan edilmişti ya dişi deveyle, onu öldürdüler. Ve Rablerinin emrine karşı çıkıp Salih'e de şöyle dediler, yani Salih peygambere de şöyle dediler. Ey Salih, eğer gerçekten sen Resullerdensen, gönderilmiş elçilerdensen, bize vaat ettiğin o şeyi getir bakalım. Ne o vaat ettiği şey? Allah tarafından gelecek bir bela ve musibet. Bu sözü kim söylüyordu? Hazreti Musa'ya karşı Firavun da söylüyordu. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a karşı Nemrut da söylüyordu. Peygamber Efendimiz'e karşı Ebu Cehiller de söylüyordu. Bütün peygamberlere buna benzer sözler söylenmişti. İnsanda kabul etmeme duygusu yatıyordu. Bu sevmediğinden dolayıdır. Nefsine uymadığından dolayıdır. Hevasına uymadığından dolayıdır. Anlayışının ve sisteminin değişeceğine olan korkudan dolayıdır. Konforunun bozulacağından dolayıdır. Ve itibarının düşeceğinden dolayıdır. Hani her taş yerinde ağırdır diye bir söz söyleriz ya, o taşı oradan kaldırıp başka bir yere koyarsanız onun ağırlığı da değişir. İşte toplum içerisinde, kendi sistemlerinde belli bir ağırlığı olduğuna inanan tüm insanlar mücadele etmişlerdir sistemlerini ve düzenlerini korumak adına peygamberlerle. Aman mevcut hal değişmesin, benim buradaki ağırlığım bozulmasın, benim buradaki konforum bozulmasın. Eğer bu bozulursa ben bozulurum, benim buradaki geleceğim bozulur, ağırlığım bozulur diye düşünüyor insan. Halbuki o insanın gerçekte ahiretteki ağırlığı bozulacaktır. O insan ahirette nefsi nefsi diye kaçacak yer arayacaktır. Belki hepimiz öyle olacağız ama o insanlar tamamen günah çukuru içerisinde böyle olacaklardır. Bunun en büyük sebebi elçileri ve elçilerin getirdiklerini reddetmeleri dolayısıyladır. Elçiler her zaman doğruları söylerler. Elçilerin izinden giden insanlar da doğruları insanlara söylemeye çalışırlar. Doğru üzere gitmeye çalışan bütün sıddıklar da doğru üzerde sabit kalan, sebat eden insanlardır. O yüzden her zaman doğruyu tercih edelim, doğrunun yanında olalım. En güzeli doğrudur, doğrunun dışındaki tüm yollar doğrudan uzaktır sevgili dostlar. Bize ayrılan sürenin yavaş yavaş sonuna geldik. İnşallah 78. ayetten itibaren önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam etmeye çalışacağız. Yolunuz açık olsun, Allah'a emanet olunuz ve onu hiç unutmayınız. Selamünaleyküm.
1: İnsanı tanımak. Hazırlayan ve sunan Abdülhamid Kahraman.

Bir dakika bilim. Gözleri bir altın renginde, bir mavi renkte olan hayvanın hangisi olduğunu biliyor musunuz? Ren geyiklerinin göz rengi mevsime göre değişir. Yaz aylarında altın renginde olan gözleri kışın mavi renge döner. Renk değişikliğini sağlayan ren geyiklerinin gözlerinde retina arkasında bulunan tibetum lucidum isimli dokudur. Bu sayede Kuzey Kutup bölgesinde karanlık geçen kış aylarında ren geyiklerinin görüşleri daha iyi olur, yiyecek bulmaları ve yırtıcılardan kaçmaları kolaylaşır. Bir dakika bilim. Bir dakika bilim.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
4: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
5: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
6: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
7: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
1: Reklamları dinlediniz.
8: Bir yolculuk ki yıllardır aynı istikamette. Heyecanımızsa ilk günkü gibi. 1995'ten bu yana gönüllere dokunuyoruz. Radyonuz Özel FM yeni program ve programcılarıyla yeni yayın döneminde de siz kıymetli dinleyicileriyle beraber olacak. Bizi dinlemeye devam edin. Çünkü yeni sezonda yine
0: daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: 103.2 Özel FM.
9: Saat 22. Özel FM hayırlı geceler diler.
0: Özel FM.
10: www.özelfm.net. Özel FM.net.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Yusuf 101. Hazreti Yusuf'un duası. Rabbim, doğrusu bana iktidarı sen bahşettin. Yine sen öğrettin bana olayların doğru yorumunu. Ey gökleri ve yeri yoktan var eden, hem bu dünyada hem öte dünyada yârim, yardımcım sensin. Canımı, varlığını sana adamış biri olarak al ve beni salih insanlar arasına kat.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Ümmetin malını hor kullanmayın. Onu kendi öz malınızdan daha iyi koruyun ve bu konuda hassas olun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Israrla işlenen küçük günah, küçük olmaktan çıkıp büyük günah olur. Tam bir pişmanlık duygusu içinde Allah'tan bağışlanma dilendikçe bütün büyük günahlar affedilir.
2: Özel efem.
3: Mahbubi, mahbubi Resulallah.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Dünya aldatıcı bir süstür, bir duvaktır. O duvağın arka planını görenler ona asla rağbet etmemişlerdir. O bakımdan dünyamız için dostlarımızla, akrabalarımızla, Müslümanlarla olan ilişkilerimizi asla zaafa uğratmayalım.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor. Yabancı hanımlar yabancı erkeklerden, yabancı erkekler de yabancı hanımlardan uzak durmalıdır. Bu kalpleriniz için daha güzeldir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

0: Bilmek istiyorum, dininiz neyi emrediyor? Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
5: Lalezar Ev Gereçleri Metal Mutfak ve Banyo Aksesuarları İstoç 11. Ada numara 115 ve 117 Telefon 0212 659 8490
6: Eğitim Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin 0534 245 1808. İşte bu kadar.
7: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
8: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandı.

0: akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
1: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
2: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Gerçekten senin Rabbin kullarından dilediğinin rızkını genişletir ve dilediğini kısar. Şüphesiz ki Allah kullarının durumlarından haberdardır, her şeyi görendir. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Yazan İmam Hafız İbni Kesir, Polen Yayınları. Hazırlayan ve sunan Enes Mergen.
1: Değerli Özel Efendim dinleyicileri, değerli dostlar, İmam Hafız İbni Kesir Rahimullah'ın Peygamberler Tarihi adlı kitap okuma sohbetimize inşallah kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son kaldığımız konu bab, göklerin yaratılması ve göklerde bulunan deliller. Daha önceden anlattığımız üzere Allah-u Teala yeryüzünü gökyüzünden önce yaratmıştır. Nitekim Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır Bakara suresinin 29. ayetinde: Yerde olanların tümünü sizin için yaratan O'dur. Sonra göğe yönelip istiva edip de onları yedi gök olarak düzenleyen O'dur. O her şeyi bilendir. Ve yine Fussilet suresinin 9 ve 12. ayetlerine kadar Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: De ki, gerçekten siz mi yeri iki günde yaratana karşı küfre sapıyor ve ona bir takım eşler kılıyorsunuz? O alemlerin Rabbidir. Orada yerde onun üstünde sarsılmaz dağlar var etti. Onda bereketler yarattı ve isteyip arayanlar için eşit olmak üzere oradaki rızıkları dört günde takdir etti. Sonra kendisi duman halinde olan göğe yöneldi. Böylece ona ve yeri dedi ki, isteyerek ve istemeyerek gelin. İkisi de isteyerek, itaat ederek geldik dediler. Böylelikle onları iki gün içinde yedi gök olarak tamamladı. Ve her bir göğe emrini vahyetti. Biz dünya göğünü de kandillerle süsleyip donattık ve bir koruma altına aldık. İşte bu üstün ve güçlü olan, bilen Allah'ın takdiridir. Ve yine Allah Azze ve Celle Naziat suresinin 27 ve 30. ayetine kadar şöyle buyurmaktadır bizlere değerli dostlar: Ey inkarcılar! Sizi yaratmak mı daha zordur, yoksa göğü yaratmak mı? Ki Allah onu bina edip yükseltmiş ve ona şekil vermiştir. Gecesini karanlık yapmıştır, gündüzünü aydınlatmıştır. Bundan sonra da yeri yayıp döşemiştir. Biz daha önce bundan sonra da yeri yayıp döşedi ayeti hakkında açıklama yapmış ve yayıp döşemenin yaratmadan farklı olduğunu ve göklerin yaratılmasından sonra yayıp döşemenin gerçekleştiğini belirtmiştir. Ve yine ayet-i kerimesinde Rabbimiz Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır değerli kardeşler:

Mutlak hükümranlık elinde olan Allah yüceler yücesidir ve onun her şeye gücü yeter. O ki hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. Rahman olan Allah'ın yaratışında hiçbir uygunsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun? Sonra gözünü tekrar tekrar çevir bak. Göz aradığı bozukluğu bulmaktan aciz ve bitkin halde sana dönecektir. Andolsun ki biz dünyaya en yakın olan göğü kandillerle yarattık. Bunları şeytanlara atış taneleri yaptık ve onlara alevli ateş azabını hazırladık. Ve yine Nebe suresinin 12 ve 13. ayetlerinde Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: Sizin üstünüzde de sapasağlam 7 gök bina ettik. Parıldadıkça parıldayan bir kandil ve güneş kıldık. Görmüyor musunuz? Allah 7 göğü birbirleriyle bir uyum, yani mutabakat içinde yaratmıştır. Ve ayı da bunlar içinde bir nur kılmış, güneşi de aydınlatıcı ve yakıcı bir kandil yapmıştır. Allah 7 göğü ve yerden de onların benzerini yarattı. Emir bunların arasında durmadan iner, sizin gerçekten Allah'ın her şeye güç yetirdiğini ve gerçekten Allah'ın ilmiyle her şeyi kuşattığını bilmeniz ve öğrenmeniz için. Gökte burçlar kılan, onların içinde bir aydınlık ve nurlu bir ay var eden Allah ne yücedir. O gece ile gündüzü birbiri ardınca kılandır. Öğüt alıp düşünmek isteyenler ya da şükretmek isteyenler için. Hiç şüphesiz biz dünya göğünü çekici bir süsle, yıldızlarla süsleyip donattık. Ve itaatten çıkmış her azgın şeytandan koruduk ki onlar meleği alaya kulak verip dinleyemezler ve onlar her yandan kovulur, atılırlar. Uzaklaştırılırlar. Onlar için kesintisiz bir azap vardır. Ancak sözü hırsızlama, yani çalıp kapan olursa artık onu da delip geçen yakıcı bir alev izler ve yok eder. Andolsun biz gökte burçlar kıldık ve onu gözleyenler için süsledik ve onu her kovulan şeytandan koruduk. Ancak kulak hırsızlığı yapan olursa onu da parlak bir ateş izler. Biz göğü büyük bir kudretle bina ettik ve şüphesiz biz onu genişletici olanlarız. Gökyüzünü korunmuş bir tavan kıldık. Onlar ise bunun ayetlerinden yüz çevirmektedirler. Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratan O'dur. Her biri bir yörüngede yüzüp gitmektedirler. Gece de kendileri için bir ayettir. Gündüzü ondan sıyırıp yüzeriz. Hemen onlar artık karanlıkta kalıvermişlerdir. Güneş de kendisi için tespit edilmiş olan bir müstekarra, yani doğru yakıp gitmektedir. Bu üstün ve güçlü olan, bilen Allah'ın takdiridir. Ay'a gelince biz onun içinde bir takım uğrak yerleri takdir ettik. Sonunda o eski bir hurma dalı gibi döndü ve döner. Ne güneşin aya erişip yetişmesi gerekir, ne de gecenin gündüzün önüne geçmesi. Her biri bir yörüngede yüzüp gitmektedirler. O sabahı da yarıp çıkarandır. Geceyi bir sükun, dinlenme, güneş ve ayı bir hesap kıldı. Bu üstün ve güçlü olan, bilen Allah Azze ve Celle'nin takdiridir. O karanın ve denizin karanlıklarında yolunuzu bulmanız için size yıldızları var edendir. Bile bilen bir topluluk için biz ayetleri birer birer bölüm bölüm açıkladık. Gerçekten sizin Rabbiniz 6 günde gökleri ve yeri yaratan, sonra da arşa istiva eden Allah'tır. Gündüzü durmaksızın kendisini kovalayan geceyle örten güneşe, aya ve yıldızlara kendi buyruğuyla baş eğdirendir.
Haberiniz olsun, yaratmak da emir de yalnızca O'nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. Değerli kardeşler, bu hususta daha pek çok ayet-i kerime vardır. Biz tefsirde bunların her birini detaylı bir şekilde açıkladık. Burada açıklamak istediğimiz husus şudur ki, Allah-u Teala göklerin yaratılışını, onların genişliğini, yüksekliğini, güzellik ve parlaklığını, yüceliğini ve mükemmelliğini haber vermektedir. Ve nitekim Zariyat suresi, Mülk, Buruç, Hicr ve Saffat surelerinde geçen ayet-i kerimelere yeniden göz attığımızda Rabbimiz Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. Güzel yaratılışı bulunan gök hakkı için. Güzel yaratılışı bulunan gök hakkı için. O biri diğeriyle tam bir uyum, mutabakat içinde yedi gök yaratmış olandır. Rahman olan Allah'ın yaratmasında hiçbir çelişki ve uygunsuzluk, tefavüt göremezsin. İşte gözünü çevirip gezdir. Herhangi bir çatlaklık, bozukluk ve çarpıklık görüyor musun? Sonra gözünü iki kere daha çevirip gezdir. O göz, uyumsuzluk bulmaktan umudunu kesmiş bir halde bitkin olarak sana dönecektir. Yani değerli dostlar, gökte herhangi bir noksanlık ve bozukluk görmeden hor ve hakir, yorulmuş ve zayıflamış olarak dönecektir o göz. Şayet insan yorulup aciz kalana ve bakamayacak kadar zayıflayana kadar baksa da yine orada bir noksanlık ve bozukluk asla ve katiyen göremeyecektir. Çünkü Allah-u Teala gökleri sapasağlam, muhkem bir şekilde yaratmış ve onun ufuklarını yıldızlarla süslemiştir. Nitekim başka bir ayet-i kerimede Rabbimiz Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. Andolsun burçlara, sahip göğe. Burçlardan maksat yıldızlardır. Şöyle de denilmiştir. Burçlar kulak hırsızlığı yapan şeytanlara şihapların, ateş toplarının kendisinden atıldığı nöbet yerleridir. Bu iki görüş arasında bir çelişki yoktur değerli dostlar. Ve yine diğer ayet-i kerimede Rabbimiz Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. Andolsun biz gökte burçlar kıldık ve onu gözleyenler için süsledik ve onu her kovulan şeytandan koruduk. Bu ayet-i kerimelerde Allah-u Teala göğün manzarasını sabit ve gezgin yıldızlarla, güneş, ay ve parlak yıldızlarla süslediğini haber vermektedir. Yine göğün sahasını şeytanların girmelerine karşı korunduğunu belirtmektedir. Ki bu da manevi bir süstür. Burada ve onu her kovulan şeytandan koruduk buyurduğu gibi başka yerde de şöyle buyurmuştur. Hiç şüphesiz biz dünya göğünü çekici bir süsle, yıldızlarla süsleyip donattık. Ve itaatten çıkmış her azgın şeytandan koruduk ki onlar mele-i alaya kulak verip dinleyemezler ve onlar her yandan kovulur, atılırlar. İmam Buhari Vahyin Başlangıcı kitabında dedi ki Katade, andolsun biz dünya semasını kandillerle süsledik ayet-i kerimesi hakkında şöyle dedi. Allah bu yıldızları üç şey için yarattı. Bunları göğe süs yaptı. Şeytanları taşlama aracı kıldı ve kendileriyle yol bulunan alametler yaptı. Her kim yıldızları bundan başka bir şeyle açıklarsa o hata etmiş, nasibini zayi etmiş ve bilgisi olmayan bir şeyi zorlamış olur. Katade'nin söylediği şey şu ayet-i kerimelerde açık bir şekilde ifade edilmiştir değerli kardeşler. Andolsun biz en yakın olan göğü, dünya göğünü kandillerle süsleyip donattık ve bunları şeytanlar için taşlama birimleri kıldık. Onlar için çılgınca yanan ateşin azabını hazırladık. O
Karanın ve denizin karanlıklarında yolunuzu bulmanız için size yıldızları var edendir. Bile bilen bir topluluk için biz ayetleri birer birer bölüm bölüm açıkladık. Her kim bu üç şeyden başkasına kendisini zorlayacak olur ve yıldızların hareketinden ve hareket halindeki yıldızları birbirine kıyaslamaktan hükümler çıkarır ve bunun yeryüzündeki bazı olaylara delalet ettiğini iddia ederse, o kimse hata etmiş olur. Çünkü değerli kardeşler, değerli dostlar, bu konuda söylenen sözlerin çoğu tahminlerden, yalancı zanlardan ve batıl iddialardan ibarettir. Allah-u Teala üst üste 7 gök yarattığını haber verdi. Kozmografyacılar bu göklerin arada bir boşluk olmadan birbirine bitişik mi, yoksa aralarında boşluk olacak şekilde birbirinden ayrım oldukları hususunda iki fırkaya ayrıldılar. Sahih olan ikinci görüştür değerli kardeşler. Daha önceden zikrettiğimiz ve Hazreti Abbas'ın rivayet ettiği Ev al hadisi bunu göstermektedir. Bu hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gök ile yer arasında ne kadar mesafe olduğunu biliyor musunuz diye sordu. Biz Allah ve Resulü bilir dedik. Allah Resulü şöyle buyurdu: sema ile yer arasında 500 senelik mesafe vardır. Her bir sema ile diğeri arasında da 500 senelik mesafe vardır. Her bir semanın kesafeti de 500 senelik mesafedir. Bu hadisi İmam Ahmed, Ebu Davud, İbn Mace ve Tirmizi rivayet ettiler. Ve Tirmizi bunun hasen olduğunu belirtti değerli dostlar. Sahihayn'da Enes bin Malik'in rivayet ettiği İsra hadisinde şöyle geçmektedir: dünya semasında Adem'i gördü. Cibril, İşte bu senin baban Adem'dir. Git ona selam ver dedi. Adem onun selamını aldı ve merhaba, hoş geldin oğlum, ne iyi olsun sen dedi. Dedi ki, sonra beni ikinci göğe yükseltti. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gökleri de bu şekilde zikretti. İşte bu hadiste göklerin arasında bir boşluk olduğunu göstermektedir. Çünkü hadiste şu ifade kullanılmıştır: sonra ben yükseltildim. İkinci göğe yükseldiğimizde kapının açılmasını istedi. Ve içeriden kim o denildi. Bu da bizim söylediğimize dalalet etmektedir. En iyisini Allah bilir değerli kardeşler. İbn-i Hazm, İbnül Münadi, İbnül Fereç, İbnül Cevzi ve daha pek çok alim göklerin küre şeklinde yuvarlak olduğunda icma olduğunu nakletmişlerdir. Buna delil olarak da şu ayet getirilmiştir değerli kardeşler: ne güneşin aya erişip yetişmesi gerekir, ne de gecenin gündüzün önüne geçmesi. Her biri bir yörüngede yüzüp gitmektedirler. Değerli dostlar, bu ayet hakkında Hasan al-Basri şöyle dedi: dönmektedirler. İbn Abbas ise şöyle dedi: kirmenin, yani dönmesi gibi bir yörüngüde dönmektedirler. Dediler ki, güneşin her akşam batıdan batması ve sonra gecenin sonunda da doğudan doğması da buna delalet etmektedir. Nitekim Ümeyye bin Ebi Salt şöyle demektedir: güneş her gecenin sonunda gül rengi kırmızı doğmaktadır. Diğer gün ancak azap edilip dövülerek onlara doğmaktadır. Ve yine İmam Buhari'nin rivayet ettiği şu hadisi şerife gelince, Ebu Zer radıyallahu anh dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güneş battığında Ebu Zer'e bunun nereye gittiğini biliyor musun diye sordu. Dedim ki, Allah ve Resulü bilir. Şöyle buyurdu: bu gidip arşın altında secdeye kapanmaktadır. Sonra tekrar doğmak için izin istemekte ve kendisine izin verilmektedir.
Yakındır ki o secde edecek, ondan kabul edilmeyecek. İzin isteyecek, ona izin verilmeyecek. Ona denilecek ki geldiğin yerden geri dön. O da battığı yerden doğacaktır. İşte bu Allah-u Teala'nın şu sözüdür. Güneş de kendisi için tespit edilmiş olan bir müstekarra, yani doğru akıp gitmektedir. Bu üstün ve güçlü olan, bilen Allah'ın takdiridir, değerli kardeşlerim. Bu hadisi Müslim, Ebu Davud ve Tirmizi'de rivayet ettiler. Ve Tirmizi dedi ki, bu hasen sahih bir hadistir. Bu böylece bilindikten sonra deriz ki bu hadis bizim daha önce zikrettiğimiz eflakın, yörüngelerin, ki bunlardan maksat iki görüşte meşhur olanına göre göklerdir. Küre şeklinde yuvarlak olmalarıyla çelişmez değerli dostlar. Bu hadis bazılarının iddia ettiği gibi arşın küre şeklinde olduğuna da delalet etmez. Zaten biz daha önce bunların görüşlerini iptal etmiştik. Yine bu hadis güneşin bizim cihetimizden yükselerek göklerin üstüne çıkıp arşın altında secde edeceğine de delalet etmez. Bilakis güneş içinde bulunduğu yörüngesinde olmaya devam ettiği halde bizim gözümüzden kaybolmaktadır. Kozmografya alimlerinden birçoklarının da dediğine göre güneşin yörüngesi dördüncü yörüngedir. Şeriatta da bunu nefyedecek bir şey yoktur değerli kardeşler. Hatta vakada bunu gerektirecek bir delil vardır ki o da güneş tutulmalarıdır. Güneş dördüncü yörüngenin tam ortasına geldiğinde, ki bu normal ve mutedil bir zamanda gecenin yarısı olur. Güney ve kuzey kutuplarının ortasına gelecek şekilde olur. İşte güneşin arştan en uzak olduğu yer burasıdır. Çünkü arş alemin üstünde bir kubbe gibidir değerli dostlar. İşte güneş kendisine münasip bir şekilde burada secde eder. Yine güneş bizim cihetimizden zeval vaktinde olduğunda arşa en yakın olur. Güneş secde ettiği yerde bulunduğu zaman Rab Allah Azze ve Celle'den tekrar doğudan doğmak için izin ister. Ona izin verilince doğu tarafından doğar. Bununla beraber o Adem oğullarının asilerinden dolayı onların üzerine doğmayı kerih görüp istemez. İşte buna işaret için Ümmeye şöyle demiştir: diğer gün ancak azap edilip dövülerek doğmaktadır. Allah'ın güneşin batıdan doğmasını isteyeceği vakit gelince güneş adeti üzere tekrar secde ederek ve tekrar adeti olduğu üzere doğmak için izin isteyecek, fakat ona izin verilmeyecektir. Tefsirde de zikrettiğimiz üzere güneşin secde edip izin isteyeceği ve ona izin verilmeyeceği, yine secdeye kapanacağı ve tekrar ona izin verilmeyeceği ve böylece bu gecenin uzun olacağı şeklinde de varit olmuştur. Güneş diyecek ki, ey Rabbim, fecir yaklaştı ve mesafe çok uzundur. Ona geldiğin yerden dön denilecek. Ve o da battığı yerden doğacak. İnsanlar onu gördüklerinde hepsi iman edecekler. İşte bu, daha önce iman etmemiş veya imanında bir hayır kazanmamış kimselere imanın fayda vermeyeceği bir andır değerli kardeşlerim. Allah-u Teala'nın güneş kendisi için belirlenmiş bir karar yerine kadar akıp gider ayeti kerimesini bununla tefsir ettiler. Denildi ki batıdan doğmakla emrolunacağı vakte kadar şöyle de denildi: güneşin karar kılacağı yer arşın altında secde ettiği yerdir. Ve yine başkaları da şöyle dedi: güneşin hareketinin son bulacağı yerdir ki bu da dünyanın sonu demektir.
İbn Abbas'tan rivayet edildiğine göre bu ayeti şöyle okurdu: Güneş karar kılmadan akıp gider. Buna göre güneş hareket halindeyken secde eder. Bundan dolayı da Allahu Teala şöyle buyurdu: Güneşin aya erişip yetişmesi gerekmediği gibi gece de gündüzü geride bırakıcı değildir. Hepsi de birer yörüngede yüzerler. Yani güneş aya erişip onun saltanat ve devletinde, yani gecede doğmaz. Ay da güneşe erişmez. Gece gündüzü geride bırakıcı değildir. Yani gece gündüzün geride kalacağı bir şekilde onun önüne geçici değildir. Bilakis gece bittiği zaman onun hemen peşinden gündüz gelir ve gündüz bittiği zaman da onun hemen akabinde gece gelir. Nitekim Allah-u Teala başka bir ayet-i kerimede şöyle buyurmaktadır: Gerçekten sizin Rabbiniz 6 günde gökleri ve yeri yaratan, sonra da arşa istiva eden Allah'tır. Gündüzü durmaksızın kendisini kovalayan ve geceyle örten güneşe, aya ve yıldızlara kendi buyruğuyla baş eğdirendir. Haberiniz olsun, yaratmak da emretmek de yalnızca O'nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. O gece ile gündüzü birbiri ardınca kılandır. Öğüt alıp düşünmek isteyenler ya da şükretmek isteyenler için. Yani değerli kardeşler, gece gündüzü, gündüz de geceyi takip eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu: Buradan gece gelip şuradan gündüz arkasını dönüp gittiği ve güneş battığı zaman oruçlu kimse iftar etmiş olur. İftar vakti girmiş olur. Buna göre zaman kesin bir şekilde gece ve gündüze ayrılır ve bu ikisi arasında başka bir zaman dilimi yoktur değerli dostlar. Bundan dolayı da Allahu Teala şöyle buyurmuştur: Geceyi gündüze bitiştirir, gündüzü de geceye bitiştirir. Güneşe ve aya da boyun eğdirdi. Hepsi de belirli bir süreye kadar akıp giderler. Yani birinden alıp diğerine ekler, birinin uzunluğundan alıp kısa olan diğerine ekler ve ikisi de eşit olurlar. Bahar mevsiminin başında gece uzun, gündüz ise kısa olur. Sonra gece kısalmaya, gündüz de uzamaya devam eder ki ta ki eşit olurlar. Bu bahar mevsiminin başında gerçekleşir değerli dostlar. Bahar mevsiminin sonuna kadar gündüz uzamaya, gece de kısalmaya devam eder. Sonra durum tersine dönüp gündüz kısalmaya, gece de uzamaya başlar ve sonbahar mevsiminin başında tekrar eşit olurlar. Gecenin uzaması ve gündüzün kısalması sonbahar mevsiminin sonuna kadar devam eder. Sonra tekrar gündüz azar azar artar ve gece de peyderpey eksilmeye devam eder. Ve sonunda bahar mevsiminin başında tekrar eşit olurlar. Bu durum her sene bu şekilde tekrarlanır değerli dostlarım. Nitekim Mü'minun suresinin 80. ayetinde Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: Gece ve gündüzün değişmesi onun emriyledir. Yani değerli dostlar, bütün bunlarda tasarruf eden, kendisine muhalefet edilemeyen ve emrine karşı gelinemeyen odur. Bundan dolayı da gökleri, yıldızları, gece ve gündüzü zikrettiği 3 ayeti kerimenin sonunda şöyle buyurdu: İşte bu aziz, kudretiyle her şeyi galip ve alim, her şeyi çok iyi bilen Allah'ın takdiridir. Yani her şeyi hükmü altına alan, her şeyin kendisine boyun eğdiği, karşı gelinemeyen ve galip olunamayan el aziz, her şeyi bilen, değişmeyecek ve bozulmayacak bir nizam üzere her şeyi takdir eden
el-alimdir. Sahihayn'da sabit olduğuna göre Ebu Hureyre dedi ki, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Allah buyurdu ki, Ademoğlu zamana söverek bana eziyet etmektedir. Halbuki onun zamana sövmekte kastettiği benim. Emir benim elimde olup gece ve gündüzü evirip çeviririm. Yine diğer bir rivayette ise şöyledir. Zaman benim. Onun zamanın gecesini ve gündüzünü evirip çeviririm. İmam Şafii, Ebu Ubeyd el-Kasım bin Sellam ve diğer bazı alimler dediler ki, zamana söver, yani şöyle der, zaman bizim başımıza şunları şunları getirdi. Ah, çocukları yetim, kadınları dul bırakan zaman, ah! Allahu Teala'nın zaman benim sözüne gelince bundan maksat şudur. Onun zamana söverken asıl kastettiği benim. Çünkü onun zamana isnat ettiği şeyleri yaratan odur. Zaman yaratılmıştır. Bütün bu şeyleri yapan, yaratıcı olan Allah'tır. Ademoğlu bu şeyleri yapan kimseye sövmekte ve bunları yapanın zaman olduğuna itikat etmektedir. Halbuki bütün bunları yapan, her şeyde tasarruf sahibi olan ve her şeyi yaratan Allah'tır. Nitekim Allah Azze ve Celle şöyle buyurdu. Zaman benim, emir benim elimdedir. Zamanın gecesini ve gündüzünü evirip çeviririm. Ve yine Ali İmran suresinin 26 ve 27. ayetlerinde Rabbimiz Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. Değerli kardeşlerim, de ki, ey mülkün sahibi Allah'ım, dilediğine mülkü verirsin ve dilediğinden mülkü çekip alırsın. Dilediğini aziz kılar, dilediğini alçaltırsın. Hayır senin elindedir. Gerçekten sen her şeye güç yetirensin. Geceyi gündüzü bağlayıp katarsın. Gündüzü de geceye bağlayıp katarsın. Diriyi ölüden çıkarırsın, ölüyü de diriden çıkarırsın. Sen dilediğine hesapsız rızık verirsin. Ve yine Yunus suresinin 5 ve 6. ayetinde Rabbimiz şöyle buyurmaktadır değerli dostlar. Güneşi bir aydınlık, ayı da bir nur kılan ve yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için ona duraklar tespit eden odur. Allah bunları ancak hak ile yaratmıştır. O bir topluluk için ayetleri böyle birer birer açıklamaktadır. Gerçekten gece ile gündüzün ard arda gelişinde ve Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı şeylerde korkup sakınabilen bir topluluk için elbette ayetler vardır. Bu ayeti kerimede görüldüğü gibi değerli dostlarım, Allahu Teala güneş ile ayı nurlarında, şekillerinde, vakitlerinde ve hareketlerinde farklı farklı kılmıştır. Burada apaçık bir ışık ve parlak bir delil olan güneşin şuası için ziya, ışık saçıcı ifadesini kullandı. Ay için ise nur ifadesini kullandı ki bu onun ışığının güneşinkinden daha zayıf olduğunu ve güneşten alındığını ifade eder. Ay için konak yerleri belirlemesi şu manadadır. Ayın ilk gecesinde güneşe yakın olduğu ve güneşle çok az bir süre karşı karşıya kaldığı için zayıf ve ışığı cılız bir şekilde doğar. Güneşe mukabil durması nispetinde ışığı fazla olur. Bundan dolayı ikinci gece birinci geceden bir kat daha fazla güneşten uzak olduğu için ışığı da birinci geceden bir kat daha fazla olur. Sonra güneşten uzaklaştıkça nuru artar. Öyle ki doğu tarafından güneşe tam mukabil geldiğinde dolunay halini alır. Bu da ayın 14. gecesi olur. Sonra diğer taraftan güneşe yaklaştığı için ayın sonuna kadar ışığı eksilmeye devam eder. Öyle ki ikinci ayın başında ilk haline döner.
İşte böylece ay ile aylar bilinir, güneş ile de günler ve geceler bilinir değerli kardeşlerim. Ve bütün bunlarla da seneler bilinir. Bunu ifade için Allah-u Teala'nın Yunus suresinin 5. ayetinde bizlere şöyle buyurmaktadır: Güneşi bir aydınlık, ayı da bir nur kılan ve yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için ona duraklar tespit eden O'dur. Allah bunları ancak hak ile yaratmıştır. O bir topluluk için ayetleri böyle birer birer açıklamaktadır. Ve yine İsra suresinin 12. ayetinde Rabbimiz şöyle buyurmaktadır değerli dostlar: Biz geceyi ve gündüzü iki ayet kıldık. Gece ayetini sildik ve Rabbinizden bir fazl aramanız, yılların sayısını ve hesabı öğrenmeniz için gündüzün ayetini aydınlatıcı kıldık. Biz her şeyi yeterince açıkladık. Yine Bakara suresinin 189. ayetinde Rabbimiz şöyle buyuruyor değerli kardeşler: Sana hilalleri soruyorlar. De ki onlar insanlar için, bir de hac için vakit ölçüleridir. Değerli kardeşler, biz bütün bunları geniş bir şekilde tefsirde açıklamıştık. Gökte bulunan yıldızlar iki kısımdır değerli dostlar. Bunlardan bazıları hareketli olanlardır ki kozmografya alimlerinin ıstılahında bunlara gezegenler denilmektedir. Bu ilmin geneli sahihtir. Ancak ahkam ilmi denilen ve yıldızlara bir takım hükümler bina eden ilmin tümü batıl ve delilsiz iddialardır. Bu gezegenler 7 tanedir. Dünya semasında bulunan ay, ikinci semada bulunan Utarit yani Merkür, üçüncü semada bulunan Zühre yani Venüs, dördüncü semada bulunan Güneş, beşinci semada bulunan Mars, altıncı semada bulunan Müşteri yani Jüpiter ve yedinci semada bulunan Zühal yani Satürn. Diğer yıldızları da sabit yıldızlar diye isimlendirmektedirler değerli kardeşlerim. Kozmografya alimlerine göre bütün bu sabit yıldızlar 8. yörüngede bulunmaktadırlar ki sonradan gelen birçoklarına göre bu kürsüdür. Diğer bazı alimler de şöyle dediler: Gökte bulunan sabit ve seyyar bütün yıldızlar dünya semasındadırlar. Onlardan bazılarının diğerlerinin üstünde olmalarına herhangi bir mani, engel yoktur. Bu görüşe şu ayet-i kerimeler delil getirilmektedir. Mülk suresinin 5. ayetinde Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: Andolsun biz en yakın olan göğü, dünya göğünü kandillerle süsleyip donattık ve bunları şeytanlar için taşlama birimleri kıldık. Onlar için çılgınca yanan ateşin azabını hazırladık. Ve yine Fussilet suresinin 12. ayetinde Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: Böylelikle onları iki gün içinde 7 gök olarak tamamladı ve her bir göğe emrini vahyetti. Biz dünya göğünü de kandillerle süsleyip donattık ve bir koruma altına aldık. İşte bu üstün ve güçlü olan, bilen Allah'ın takdiridir. Değerli kardeşler, değerli dostlar, görüldüğü gibi bu ayetlerde gökler arasından sadece dünya göğünün yıldızlarla süslendiği belirtilmektedir. Eğer bu ayetler dünya semasının yıldızlarla yaldızlandığına delalet ediyorsa diyecek bir şey yoktur. Yok eğer bunun dünya semasına mahsus olduğuna delalet etmiyorsa o halde diğerlerinin dediğine de bir engel yoktur. Yine de Allah en iyisini bilir. Astronomi alimlerine göre 7 yörüngede de ve hatta 8'i de içlerinde bulunan sabit ve seyyar yıldızlarla birlikte bir gün bir gecede doğudan batıya tam bir şekilde dönmektedirler. Yine onlara göre her bir gezegen içinde bulunduğu yörüngenin tersine batıdan doğuya dönmektedir.
Buna göre ay bir ayda kendi yörüngesini kat etmektedir. Güneş ise kendi yörüngesi olan dördüncü yörüngeyi bir senede kat etmektedir. Şayet ay ile güneşin hareket hızları birbirine yakın olup aralarında farklılık yoksa, dördüncü sema 12 defa birinci semadan daha büyük olmuş olur. Zühal yani Satürn ise yörüngesi olan 7. semayı tam 30 senede kat edebilmektedir. Buna göre 7. sema tam 360 defa dünya semasından daha büyük olmuş olur değerli kardeşlerim. Kozmografya bilginleri bu yıldızların büyüklükleri ve hareketleri hakkında geniş geniş açıklamalarda bulunmuşlardır. Sonunda bu bilginler bu meseleyi aşıp ahkam ilmine ve yıldızlardan kaynaklandığını söyledikleri yeryüzünde cereyan eden olaylara değindiler ki onların buna dair bir bilgileri yoktur değerli kardeşlerim. Bu konularda Mesih İsa Aleyhisselam'dan asırlar önce Şam'da sakin olan Yunanlılar geniş geniş konuşmuşturlar ki bunları burada açıklamak uzun sürer. Dimeşk şehrini inşa eden, şehre 7 giriş kapısı yaparak her bir kapının üstüne 7 gezegenin şeklinde bir heykel koyan onlardır çünkü. Onlar bu gezegenlerden her birine heykelinin temsilinde ibadet ediyorlardı. Bu gezegenlerden her birine birçok tarihçinin onlardan naklettiği bir takım lafızlarla dua ediyorlardı. Bu dua lafızlarını Esru'ül Mektum fi Muhatebeti Şemsi vel Kameri vel Necumi isimli kitabın sahibi ve daha başkaları eski Harran filozoflarından nakletmişlerdir. Bütün bunlar hiç iltifat bile edilmemesi gereken hurafelerdir değerli dostlar. Zaten bu Harran filozofları ve Yunanlılar 7 gezegene ibadet eden müşriklerdi. Bunlar Sabiilerden bir gruptu değerli kardeşlerim. İşte bunları reddetmek için Allah-u Teala Fussilet suresinin 37. ayetinde şöyle buyurmuştur. Allah'ın ayetlerindendir gece, gündüz, güneş ve ay. Siz güneşe de aya da secde etmeyin. Allah'a secde edin ki bunları kendisi yaratmıştır. Eğer ona ibadet edeceksiniz. Allah-u Teala Yemen ve çevresinde Sebek kraliçesi olan Belkıs ve orduları hakkında Süleyman Aleyhisselam'a bilgi getiren Hüdhüd kuşundan haber vererek şöyle buyurmaktadır. Gerçekten ben onlara hükmetmekte olan bir kadın buldum ki ona her şeyden bolca verilmiştir. Ve büyük bir tahtı vardır. Onu ve kavmini Allah'ı bırakıp da güneşe secde etmekteler iken buldum. Onlara şeytan yapmakta olduklarını süslemiştir. Böylece onları doğru yoldan alıkoymuştur. Bundan dolayı onlar hidayet bulmuyorlar. Ki onlar göklerde ve yerde saklı olanı ortaya çıkaran ve sizin gizlediklerinizi de açığa vurduklarınızda bilmekte olan Allah'a secde etmesinler diye yapmaktadırlar. O Allah ondan başka ilah yoktur. Büyük arşın da Rabbidir. Allah'ın yarattığı şeylerin gölgeleri sağa sola vurarak Allah'a boyun eğerek secde etmekte olduklarını görmüyorlar mı? Göklerde ve yerde bulunan her canlı ve melekler büyüklük taslamaksızın Allah'a secde ederler. Üstün olan Rablerinden korkarlar ve emrolundukları şeyleri yaparlar. Yerde ve göklerdeki kimseler de gölgeleri de sabah akşam ister istemez Allah'a secde ederler. Yedi gök, yer ve bunlarda bulunanlar onu tesbih ederler. Onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Fakat siz onların tesbihlerini anlamazsınız. Doğrusu o halim olandır, bağışlayandır.
Bu hususta gerçekten pek çok ayet-i kerime vardır değerli dostlar. Göklerde ve yerde müşahede edilen cisimler arasında en değerlileri yıldızlar olunca, yıldızların da manzarası en parlak ve değeri en yüksek olanları güneş ve ay olunca, İbrahim Halil aleyhisselam bunlardan herhangi birinin ilah olmasının batıl olduğuna delil getirdi. Ve yine bu olay şu ayet-i kerimelerde anlatılmaktadır değerli kardeşlerim. Ayı doğarken görünce işte bu benim Rabbim dedi. Batınca Rabbim beni doğruya eriştirmeseydi andolsun ki sapıklardan olurdum dedi. Güneşi doğarken görünce işte bu benim Rabbim, bu daha büyük dedi. Batınca ey milletim, doğrusu ben ortak koştuklarınızdan uzağım dedi. Doğrusu ben yüzümü gökleri ve yeri yaratana, doğruya yönelerek çevirdim. Ben ortak koşanlardan değilim. Böylece değerli dostlar, İbrahim aleyhisselam kesin delil getirerek açıklığa kavuşturdu ki şu müşahede edilen yıldızlar, ay ve güneşten hiçbiri ilah olmaya elverişli değildir. Çünkü bütün bunlar yaratılmış, mülk edinilmiş, tedbir edilen ve hareketlerinde emir altına alınıp musahhar kılınmışlardır. Bunlar kendisi için yaratılmış oldukları gayeden şaşmaz ve kendileri için belirlenmiş olan çizgiyi asla ve katiyen aşmazlar. Meğer ki Allah tarafından belirlenmiş sağlam bir takdir olsun. İşte bu da bütün bunların mülk edinilmiş, yaratılmış, musahhar kılınıp emir altına alınmış olduklarının delilidir değerli kardeşlerim. Zaten bundan dolayı da Allah-u Teala ayet-i kerimede şöyle buyurmaktadır bize. Gece ile gündüz, güneş ile ay Allah'ın varlığının belgelerindendir. Güneşe ve aya secde etmeyin. Eğer Allah'a kulluk etmek istiyorsanız bunları yaratana secde edin. Ve yine Sahihain'de Kusuf namazı bölümünde sabit olduğuna göre İbni Ömer, İbni Abbas, Hazreti Ayşe ve diğer bazı sahabeler, Allah onlardan razı olsun, dediler ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o gün hutbesinde şöyle buyurdu. Şüphesiz ki güneş ve ay Allah'ın ayetlerinden iki ayettir. Ve muhakkak bu ikisi ne bir kimsenin ölmesinden ve ne de bir kimsenin hayata gelmesinden dolayı tutulmazlar. Ve yine İmam Buhari yaratılışın başlangıcı babında Ebu Hureyre radıyallahu anhundan rivayet ettiği Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etti. Güneş ve ay kıyamet gününde dürüleceklerdir. Bu hadisi sadece Buhari rivayet etmiştir değerli kardeşlerim. Bu hadisi Ebu Bekir el-Bezzar bundan daha geniş bir şekilde rivayet etmiştir değerli kardeşler. Vali Halid bin Abdullah el-Kaseri zamanında Ebu Seleme bin Abdurrahman Küfe mescidindeyken Hasan el-Basri gelip onun meclisinde oturdu. Ebu Seleme hadis anlatmaya başlayarak dedi ki Ebu Hureyre'nin bize haber verdiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Muhakkak güneş ve ay kıyamet günü ateşte iki öküzdürler. Bunun üzerine Hasan bunların günahı nedir ki dedi. Ebu Seleme şöyle cevap verdi. Ben sana Resulullah'tan hadis anlatıyorum. Sen kalkmışsın onların günahı nedir ki diyorsun. Hafız Ebu Yala el-Mevsili Yezid er-Rakaşi yoluyla ki bu zayıftır. Enes radıyallahu anhundan şunu rivayet etti. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Güneş ve ay ateşte ayakları kesilmiş iki öküzdürler. İbni Ebi Hatim güneş dürüldüğü zaman ayetinin tefsirinde İbni Abbas'tan şunu nakletti. Allah kıyamet gününde
güneşi ve ayı ve yıldızları dürerek denize atacak ve Allah batı rüzgarını göndererek onları ateş ile tutuşturacaktır. Bu rivayetler delalet etmektedir ki güneş ve ay Allah'ın mahluklarındandır. Allah onları dilediği bir gaye için yaratmıştır. Sonra Allah onlar hakkında dilediğini yapacaktır. Çünkü o kuvvetli, hüccet ve üstün hikmet sahibidir. O ilim, hikmet, kudret, geçerli olan meşiyet ve geri çevrilemeyecek olan hükmünden dolayı yaptıklarından sorulmaz, sorguya çekilmez. Hiç kimse ona karşı koyamaz ve hiç kimse ona galip gelemez. Muhammed bin İshak bin Yesar'ın Siret kitabının başında Zeyd bin Amr bin Nüfeil'den göğün, yerin, güneşin, ayın ve diğer şeylerin yaratılmış olduğu hususunda naklettiği şu şiir ne kadar güzeldir değerli kardeşler. İbni Hişam ise bu şiirin Ümeyye bin Ebi Salt'a ait olduğunu söylemektedir. Şiirimiz şöyle başlamaktadır değerli dostlar. Medih ve övgülerimi Allah'a sunarım. Zaman boyunca baki kalacak sözleri. Ondan üstün ilah olmayan en yüce meleğe, ona yakın Rab bulunmayan zata sunarım. Dikkat et ey insan, helak olmaktan sakınmalısın. Zira hiçbir gizli halini Allah'tan gizleyecek değilsin. Allah ile beraber başkasını ilah edinmekten sakın. Muhakkak doğruluk yolu apaçık ortaya çıktı. Cinler onların umudu iken bana şefkat eylesen. Ey Rabbimiz, benim ilahım ve umudumsun sen. Ey Allah'ım, Rab olarak razı oldum senden. Senden başka ikinci bir ilah edinmem ebediyen. Sensin ki fazlın, minnet ve rahmetinle nida ederek Musa'yı Resul yaptın. Harun ile beraber gidin diye emir verdin. Azgın olan Firavun'u Allah'a davet ettin. Deyin ki ona, sen misin bu yeri düzgün kılan? Kazıksız bir şekilde onu istikrarlı ve mutmain kılan. Şu göğü direksiz yükselten sen misin? Şu halde maharetli olan usta sensin. Sen misin onun ortasına aydınlatıcı ayı yerleştiren? Gece her tarafı bürüdüğünde hem yol gösteren. Sabah olduğunda gönderen kimdir güneşi? Gördüğü bütün yerleri aydınlığa kavuşturan güneşi. Kimdir bitiren toprağın altındaki taneyi? Filizlenip yükselerek bakla olu veren taneyi. Başağında bulunan taneyi ondan çıkarır. Bunda belleyen kimseler için ayetler vardır. Sensin fazlınla kurtaran Yunus'u, birkaç gece balığın karnında kalmış iken. Ey Rabbimiz, senin ismini pek çok tesbih etsem de tek arzum şudur, bağışla günahımı benim de. Ey kulların Rabbi, fazlına ve rahmetine gark et beni. Mübarek kıl evladımı ve malımı. Bunlar böyle bilindikten sonra deriz ki semada bulunan sabit, seyyar, hareketli bütün yıldızlar Allahu Teala tarafından yaratılmıştır. Nitekim Allahu Teala şöyle buyurmaktadır Fussilet suresinin 12. ayet-i kerimesinde. Böylece onları 2 gün içinde 7 göğe tamamladı ve her göğün işini kendisine bildirdi. Yakın göğü ışıklarla donattık ve bozulmaktan koruduk. İşte bu bilen, güçlü olan Allah'ın kanunudur. Birçok müfessirin Harut ve Marut kıssasında anlattığı şu olaya gelince değerli kardeşlerim. Venüs yani Zühre aslında güzel bir kadın idi. Harut ile Marut onunla birlikte olmak istediler. O da ismi azamı ona öğretmeleri karşılığında tekliflerini kabul etti. Ona ismi azamı öğrettiler. O da ismi azamı söyleyerek bir yıldız olup semaya yükseltildi.
Zannederim ki bu hikaye İsrailoğullarının uydurmasıdır. Bunu Kâb-ül Ahbar yani haber vermiş, Selef'ten bazıları da ondan bunu almış ve İsrailoğullarından aktarma ve hikaye etme yoluyla zikretmişlerdir değerli dostlar. İmam Ahmed ve İbni Hibban sahihinde bu konuda İbni Ömer radıyallahu anh'ın yoluyla Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan bir hadis rivayet ettiler. Uzun bir şekilde anlatılan kıssada bu husus şöyle geçmektedir değerli kardeşler. Zühre yani Venüs onlar için insanlardan en güzel bir kadın şekline girerek onlara geldi. Onlar da onunla birlikte olmak istediler. Aynı şekilde bunu Abdurrezzak da tefsirinde İbni Ömer yoluyla Kâb-ül Ahbar'dan rivayet etmektedir. Bunun Kâb-ül Ahbar'dan alınmış olması daha sahih ve daha sabittir değerli dostlar. Nitekim Hakim Müstedrek'inde İbni Ebi Hattim tefsirinde İbni Abbas radıyallahu anh'dan bu olayı rivayet etmişlerdir. İbni Abbas bu olayı anlatırken şöyle dedi. O zaman da bir kadın vardı ki onun kadınlar arasındaki güzelliği Zühre'nin yıldızlar arasındaki güzelliği parlaklığı gibiydi. Bu lafız bu kıssada varit olan en güzel lafızdır ve yine en iyisini Allah-u Teala bilir. Yine Hafız Ebu Bekir el-Bezzar'ın rivayet ettiği şu hadiste de şöyle geçmektedir. İbni Ömer radıyallahu anh dedi ki Resulullah aleyhissalatü vesselam Süheyl yıldızının andı ve şöyle buyurdu. Çok zalim bir vergiciydi. Allah da onu yıldıza meshetti ve çevirdi. Bezzar dedi ki bu hadisin iki senedinden birisinde bulunan Mübeşşir bin Übeyd hadisi zayıf bir ravidir. Yine diğer senette bulunan İbrahim bin Yezid de hadisi zayıf bir ravidir. Bizim zayıflığına rağmen bu hadisi zikretmemizin sebebi bunu sadece bu iki yoldan bilmemizdir. Ben derim ki Mübeşşir bin Übeyd el-Kuraşi'ye gelince bu aslen küfelidir. Bütün alimler bunun zayıf olduğunu belirtmişlerdir. Bunun hakkında İmam Ahmed ve Dare Kutni şöyle dediler. Bu hadis uyduran ve yalan söyleyen biridir. İbrahim bin Yezid el-Huzi'ye gelince bu da alimlerin ittifakıyla zayıftır. Bunun hakkında Ahmed ve Nesai Metruk Yahya bin Ma'in sika güvenilir değildir. Hiçbir şey değildir. Buhari bunun hakkında sükût ettiler. Ebu Hatim ile Ebu Züra ise hadisi zayıf ve münkerdir dediler değerli kardeşlerim. Böyle bir senette hiçbir şey sabit olmaz. Biz izan bile etsek en fazla şöyle diyebiliriz. Bu daha önce de geçtiği üzere İbni Ömer'in Kâb-ül Ahbar'dan aldığı Beni İsrail'in haberlerindendir. Ve bu onların itimat edilmeyen hurafelerinden birisidir. Ve yine en iyisini şüphesiz Allah-u Teala bilir değerli kardeşlerim. Değerli kardeşler diğer bir faslımız Mecerre ve Kavsi Kuzeh'tir. Ebul Kasım et-Tebarini İbni Abbas radıyallahu anh'dan şöyle dediğini rivayet etti. Heraklius Muaviye bir mektup yazmak istedi ve şöyle dedi. Şayet onların arasında peygamberliğin bir eseri kalmış ise benim onlara soracağım hususlarda bana bir bilgi verebilirler. Böylece Muaviye mektup yazarak Mecerre, Kas ve Güneş'i sadece bir saat gören yer hakkında soru sordu. Elçi mektubu Muaviye'ye getirince Muaviye radıyallahu anhu şöyle dedi. Muhakkak bu bugüne kadar bana sorulacağını hiç düşünmediğim bir şeydir. Kim buna cevap verebilir? Denildi ki İbn Abbas. Muaviye de Heraklius'un mektubunu dürerek İbn Abbas'a gönderdi. İbn Abbas cevaben şöyle yazdı değerli dostlar. Kavs yeryüzü ehli için boğulmaktan bir emandır. Mecerre göğün kendisinden yarılmaya başlayacağı
kapısıdır. Güneşi sadece gündüzün bir saatinde gören yer ise İsrailoğulları için yarılıp açılan denizdir. Bunun İbn Abbas radıyallahu anh'a kadar senedi sahihtir. Tebari'nin rivayet ettiği şu hadise gelince Cabir bin Abdullah radıyallahu anh dedi ki Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Ey

meçhul bir ravi olup batıl şeyleri anlatmaktadır. Hafız Ebu'l-Fetih el-Ezdi hadisi gerçekten münker bir ravidir. Ve İbn Adi bunun hadislerine ne metin ne de senet bakımından mütabaat yapılmaz demiştir. Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır. Korku ve ümide düşürmek için size şimşeği gösteren, yağmurla yüklü bulutları meydana getiren O'dur. Onu gök gürlemesi, hamd ile melekler de korkularından tesbih ederler. Onlar pek kuvvetli olan Allah hakkında çekişirken, O yıldırımları gönderir de onları dilediğini çarpar. Göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelmesinde, insanlara yararlı şeylerle denizde süzülen gemilerde, Allah'ın gökten indirip yeri ölümünden sonra dirilttiği suda, her türlü canlıyı orada yaymasında, rüzgarları ve yerle gök arasında emre amade duran bulutları döndürmesinde düşünen kimseler için deliller vardır. İmam Ahmed Gıfaroğullarından olan bir şeyhten, yaşlıdan rivayet etti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğunu işittim. Allah bulutu yaratır. Bulut en güzel şekilde konuşur ve en güzel şekilde güler buyurdu. Musa bin Ubeyde Sa'd bin İbrahim'in şöyle dediğini rivayet etti. Bulutun konuşması yıldırım, gülmesi de şimşektir. İbni Ebi Hatim Muhammed bin Müslim'in şöyle dediğini rivayet etti. Bize ulaştığına göre şimşek dört yüzü olan bir melektir. Biri insan yüzü, biri öküz yüzü, biri kartal yüzü ve diğeri de aslan yüzüdür. Kuyruğunu salladığı zaman da şimşek olur. İmam Ahmed, Tirmizi, Nesai, Buhari, El-Edabül Müfret'te ve Hakim Müstedrek'te Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'dan şöyle dediğini rivayet ettiler. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam gök gürlemesini işittiği zaman şöyle derdi. Allah'ım gazabınla bizi öldürme, azabınla bizi helak etme ve bundan önce bize afiyet ver. İbn-i Cerir et-Tebari Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın şöyle dediğini rivayet etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yıldırım sesini işittiği zaman şöyle derdi. Yıldırımın hamd ederek tesbih ettiği zatı bütün noksanlıklardan tenzih ederim. Yine Hazreti Ali radıyallahu anh'dan nakledildiğine göre şöyle diyordu. Senin tenzih ettiğin zatı tenzih ederim. İbn Abbas, Esved bin Yezid, Tavus ve daha başkalarından da bu şekilde dedikleri rivayet edilmiştir değerli kardeşlerim. İmam Malik Abdullah bin Zübeyr radıyallahu anh'dan rivayet etti. O yıldırım sesini işittiği zaman hadis anlatmayı bırakır ve şöyle derdi. Yıldırımın hamd ile meleklerin de korkusundan tesbih ettikleri zatı noksanlıklardan tenzih ederim. Sonra şöyle derdi. Muhakkak bu yeryüzü ehli için şiddetli bir tehdittir. İmam Ahmed Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan şöyle dediğini rivayet etti. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Rabbiniz dedi ki şayet kullarım bana itaat etselerdi ben yağmuru onlara gece yağdırır, gündüz onlara güneşli yapar ve yıldırımın sesini onlara işittirmezdim. Tebarini İbn Abbas radıyallahu anh'dan merfu olarak şöyle dediğini rivayet etti. Gök gürültüsünü işittiğiniz zaman Allah'ı zikredin. Çünkü O zikreden kimseye isabet etmez. Evet değerli kardeşler, bütün bunlar tefsirde de genişçe açıklanmıştır. Değerli kardeşlerim, değerli dostlar, değerli Özel FM dinleyicileri, inşallah bu haftaki kitap okuma sohbetimizi burada noktalamış olalım. Haftaya görüşmek ümidiyle sizleri Rabbime emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh.

0: Hazırlayan ve sunan Enes Mergen.
1: De ki, hak geldi, batıl yok oldu. Elbette batıl yok olmaya mahkumdur. Allah kime hidayet verirse o doğru yoldadır. Kimi de hidayetten uzak tutarsa artık bunlar için Allah'tan başka hiçbir yardımcı bulamazsın. Ve biz o kafirleri kıyamet günü kör, dilsiz ve sağır oldukları halde yüzleri üstü sürünerek dirilteceğiz. Varacakları yer cehennemdir. Ateşi dindikçe onun ateşini artırırız. Bu onların cezasıdır.
2: Özel efem. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Özellikle emredildiğin zaman bağlantılı olduğun ve düşüncene yararlı olmayan tüm kuruluşlardan ilişkini kes.
2: Çok masraf edilmiş lüks toplantılara katılmayın, kendiniz de böyle toplantılar düzenlemeyin.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Sağlığınızın ve boş zamanlarınızın kıymetini bilerek bunları en güzel şekilde değerlendirin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Sevgili çocuklar, can güvenliğinizi korumak için trafik kurallarını mutlaka öğrenmelisiniz.
0: Özel efendim 103.2.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Farkında mısınız? Çevrenizdeki her canlı bir yaratılış delilidir. Hiçbir canlı kendi kendine ve tesadüfen var olmaz. Doğadaki milyonlarca farklı tür hayvan ve bitkinin hepsi Allah tarafından yaratılmıştır. Bu canlıları incelemek bizlere Allah'ın güç ve sanatını tanıtır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Yabancı hanımlar yabancı erkeklerden, yabancı erkekler de yabancı hanımlardan uzak durmalıdır. Bu kalpleriniz için daha güzeldir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Müslümanın misafirlik adabı, mahremiyet ve nezaket ölçüleri. Misafirlik İslam'da yalnızca bir gelenek veya sosyal alışkanlık değil, Kur'an ve sünnetle ölçüleri belirlenmiş önemli bir sosyal davranış olarak ele alınıyor. Müslümanın ibadetlerinde olduğu gibi misafirlikte de Allah'ın belirlediği ölçülere dikkat etmesi gerekiyor. Misafirliğin zayıfladığı günümüzde özellikle randevu, zamanlama, mahremiyet, çocukların davranışları, ibadetlerin aksatılmaması ve haremlik, selamlık gibi konular önem taşıyor. Randevusuz misafirlik olmaz. Anne, baba, kardeş veya yakın akraba dahi olsa kimsenin başkasının evine randevusuz gitmemesi gerektiği vurgulanıyor. Misafir, geleceği saati ve mümkünse ayrılacağı zamanı önceden belirtmeli. Çal kapı, pat kapı anlayışının Müslümanca bir misafirlik olmadığı belirtilirken, ev sahibinin müsait olmayabileceğinin de kabul edilmesi gerektiğine dikkat çekiliyor. Misafirlik, sınırsız bir zaman dilimi değildir. Ev sahibinin belirlediği veya önceden konuşulan süreye riayet edilmesi gerekiyor. Mahremiyet ihlal edilmemeli. Misafirlikte en önemli başlıklardan biri mahremiyet. Misafir, gittiği evin yatak odasını ve özel alanlarını görmemeli. Aile içinde konuşulan mahrem meseleleri başkalarına aktarmamalı. Özellikle çocukların farkında olmadan aile sırlarını anlatabileceğine dikkat çekiliyor. Böyle durumlarda çocuğu azarlamak yerine konuyu değiştirmek ve mahremiyetin yayılmasını engellemek gerekiyor. Kapı açıldığında evin içini doğrudan görebilecek şekilde durmamak, ev halkının özel durumlarına istemeden şahit olmamak da misafirlik adabının bir parçası. Müslümanlık yalnızca dış görünüşle değil, sosyal hayattaki inceliklere riayet etmekle de ortaya çıkar. Misafirlik namaza engel olamaz. Misafirlik sevap kazandıran bir davranış olabilir, ancak hiçbir misafirlik namazın ve diğer ibadetlerin önüne geçirilemez. Misafir ağırlamak veya misafir olmak namazın ertelenmesine ya da kaçırılmasına gerekçe olamaz. Aynı şekilde ev sahibinin aile düzeni ve özel ihtiyaçları da dikkate alınmalı. Çocukların davranışları konusunda da anne babalara önemli sorumluluk düşüyor. Çocuk, misafirlikte istediği her şeyi yapan, ev sahibini rahatsız eden bir konuma getirilmemeli. Çocuğun eğitimi misafirlikten önce verilmiş olmalı. Henüz kurallara uymayacak yaştaki çocuklarla yapılan ziyaretlerde ise hem çocuğun hem de ev sahibinin zor durumda bırakılmaması gerekiyor. Haremlik, selamlık ve hediyeleşme. Müslümanca misafirliğin temel prensiplerinden biri olarak haremlik ve selamlık da öne çıkarılıyor. Ailece yapılan ziyaretlerde kadın ve erkeklerin mahremiyet sınırlarını koruyacak şekilde ayrı ortamlarda bulunmasının aile huzurunu ve mahremiyeti koruduğu belirtiliyor. Hediyeleşme de misafirliğin güzel adetlerinden biri. Ancak hediye seçerken israftan, gösterişten ve karşı tarafı zor durumda bırakacak tercihlerden kaçınılması gerekiyor. Hediyenin pahalı olmasından çok anlamlı ve uygun olması önem taşıyor. Rize'ye giderken Rize'nin kendi meşhur ürünlerinden birini götürmek yerine karşı taraf için farklı ve anlamlı bir hediye seçmek buna örnek gösteriliyor. Sonuç olarak Müslümanca misafirlik muhabbeti arttıran, mahremiyeti koruyan, ev sahibine yük olmayan ve ibadetlere engel teşkil etmeyen misafirliktir. Bu ölçülere riayet edildiğinde misafirlik sıradan bir ziyaret olmaktan çıkarak Allah'a yaklaştıran bir ibadete dönüşebilir. Nurettin Yıldız, Milli Gazete.

0: Biz Ukaz Panayırı'nda satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala eyadikum abusul arda tahtani alikum ve akulu afdikum ve ahdikum diya'ini ve def'al kalbi atikum.

0: Özel FM.
1: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallâhe basîrun bil ibad. Çok sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinizi en samimi duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi'nde yeni bir bölümde sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah yeni bir ders çalışacağız. Kitabınızda Eddersul Hamis 5. ders başlığıyla kaydedilen dersi çalışacağız. Bu derste verilen metni okuyup tercümesini size not ettireceğiz. Söz konusu ders kitabınızın 49. sayfasında. Ancak bu sayfada yer alan bu derse giriş yapmadan önce sayfa 47'de yer alan 10. ve 11. alıştırmaları çalışalım. Bu bölüm üzerinde durmadık daha önceki bölümümüzde. Burayı size ödev olarak vermiştik. 10. alıştırma Hati mudari'al ef'alil atiye. Aşağıdaki fiillerin muzarilerini getir, muzarilerini söyle şeklinde bir talimat içeriyor. Kefele muzarisi yekfulu. Sülasi mücerdet fiiller bunlar. Kefele muzarisi yekfulu. Sülasi mücerdet fiillerin altı babı diye ifade ettiğimiz Ebvab-ı Sitte diye adlandırdığımız altı babtan birinci baba ait bir fiil. Kefele yekfulu. Sol tarafta yer alan fiil esife. Muzarisi ye'sefu. Esife ye'sefu. Verade fiilinin muzarisi yeridu. Verade fiilinin misal bir fiil oluşuna ve muzarisinde vav'ın hazf olunduğuna dikkat edelim. Yevridu değil, yeridu. Sebeka fiilinin muzarisinin iki şekli var. Yesbuku ve yesbiku şeklinde. Radyo dershanesinde önceki programlarımızda da ifade ettik. Sülasi mücerret bir fiil birden çok baba ait olabilir dedik. Çok yaygın olmamakla birlikte bazı fiiller birden çok baba ait olabilirler dedik. Bu fiil, sebeka fiili, bu söylediğimizin örneğini teşkil ediyor diyebiliriz. Sebeka, yesbuku veya yesbiku. Gafele fiiline geçelim. Gafele, muzarisi yağfulu. Gafele, yağfulu. Nehera, yenheru. Nehera yenheru. Ferra yefirru. Ferra yefirru. Selaka yesluku. Selaka fiilinin muzarisi yesluku. Son iki fiil felaka yefliku. Felaka yefliku. Ve son fiil abara ya'buru. Abera ya'buru. 11. alıştırma Hati cem'al esma'il atiye. Aşağıdaki isimlerin cemlerini söyle, cemlerini getir. Yetimun, eytamun veya yetama. Yetim kelimesinin iki çoğulu var. Eytam ve yetama şeklinde. Sözlüklere baktığınız zaman belki ikiden çok da çoğul bulabilirsiniz. En yaygın olarak kullanılan iki çoğulu yetim kelimesinin şu verdiğim ikisi eytamun ve yetama. Kuful kelimesinin de iki çoğulunu not ettireceğim size. Akfalun ve kufulun. Akfalun ve kufulun. Cihetun kelimesinin çoğulu cihatun. Cihetun, cihatun. Son olarak abidun kelimesinin çoğulları abedetun, sonu tamarbutalı, abedetun ve ubbadun. Abedetun ve ubbadun, abid kelimesinin çoğulları. Evet sevgili öğrencilerim, şimdi kitaplarınızın 49. sayfasında yer alan Eddersul Hamis 5. ders başlıklı bölüme geçebiliriz. Fi mektebi mudiri mahedil lugatil arabiyyeti, Arapça kursu müdürünün bürosunda anlamında bir başlığı var metnin. Fi mektebi mudiri mahedil lugatil arabiyyeti, Arapça kursunun müdürünün ofisinde, bürosunda. Parantez içerisinde şöyle bir ifade var. Yusme'u tarkun alel babi. Evet, kapıda bir ses duyulur. Bir kapı çalma sesi duyulur. El mudir, udhul, müdür gir der. Yedhulu şabun ve yusellimu. Bir genç girer ve selam verir. Bir genç girer ve selam verir. Ve aleykümüsselam ve rahmetullahi ve berekatuh. Etalibun cedidun ente. Müdür gencin selamını alır. Ve etalibun cedidun ente. Sen yeni bir öğrenci misin? Diye sorar. Eşşab, la ene zairun. Genç, hayır. Ben bir ziyaretçiyim. El mudir, ehlen ve sehlen. Hoş geldiniz. İclis, otur. Min eyne ente? Nerelisin, nerelisiniz? Nerelisiniz? Eşşabu, ene min Pakistan. Ben Pakistanlıyım. Ana muhadirun fi mahedil lugatil arabiyyeti bi Lahur. Ben Lahor'da Arapça kursunda hocayım. Muhadir, ders veren, hoca anlamında bir kelime. Ana muhadirun fi mahedil lugatil arabiyyeti bi Lahur. Ben Lahor'da Arapça kursunda hocayım. Ci'tu haccan. Ben hacı olarak geldim. Yani hac etmek için geldim. Fagtenemtu hazihil fursate li ziyareti mahedikumu şehir. Fagtenemtu, değerlendirdim. Fagtenemtu, değerlendirdim. Hazihil fursate, bu fırsatı, li ziyareti mahedikum eşşehir, ve sizin meşhur kursunuzu ziyaret etme için, ziyaret etmek için bu fırsatı değerlendirdim. Ben buraya hac etmek için geldim ve sizin meşhur ünlü kursunuzu ziyaret etmek için bu fırsatı değerlendirdim. Qile li innehu ahsenu mahedin li ta'limil lugatil arabiyyeti li gayrin natiqina biha. Qile li, bana denildi ki, bana denildi ki, innehu ahsenu mahedin, sizin kursunuz en iyi kurs. Li ta'limil lugatil arabiyyeti, Arap dili öğretiminde. Li gayrin natıkine biha, ana dili Arapça olmayanlar için Arapça öğretiminde en iyi kurs olduğu söylendi. bana sizin kursunuzun ana dili Arapça olmayanlar için Arapça öğretiminde en iyi kurs olduğu söylendi. فَأُحِبُّ أَنْ أَطَّلِعَ عَلَى مَنَاهِجِهِ وَكُتُبِهِ فَأُحِبُّ nitekim ben istiyorum, bu yüzden, bu sebeple istiyorum أَنْ أَطَّلِعَ bilgi edinmek, muttali olmak عَلَى مَنَاهِجِهِ menahic kelimesi menheç kelimesinin çoğuludur ve metotlar anlamını taşır. Ala menahicihi ve kutubihi. Ben kursunuzun metotları ve kitapları hususunda bilgi edinmek istiyorum. Kursunuzun metoduna ve kitaplarına dair bilgi almak istiyorum. El-Mudir, merhaben bik. Hoş geldiniz. Merhabalar. Ma ismuk, adınız ne? Eşşab, ismi Mehdi. İsmi Mehdi ibn Abdülhadi. İsmim Mehdi bin Abdülhadi. El-Mudir, yedrusu fi mahedina darisuna an muazzami biladil alem. يَدْرُسُ فِي مَاهَدِنَا دَارِسُونَ مِنْ مُعْظَّمِ بِلَادِ الْعَالَمِ bizim kursumuzda öğrenim görür. يَدْرُسُ فِي مَاهَدِنَا bizim kursumuzda okur. دَارِسُونَ öğrenciler. مِنْ مُعْظَّمِ بِلَادِ الْعَالَمِ dünyanın birçok ülkesinden. Kursumuzda dünyanın birçok ülkesinden öğrenci öğrenim görür. يَتَرَاوَحُ عَدَدُهُمْ بَيْنَ اَرْبَعِ مِئَةٍ وَخَمْسِينَ وَخَمْسِ مِئَةٍ يَتَرَاوَحُ عَدَدُهُمْ onların sayıları takriben yaklaşık olarak بَيْنَ اَرْبَعِ مِئَةٍ وَخَمْسِينَ 450 ile ve 500'in 500 arasındadır. Kursumuzda dünyanın birçok ülkesinden öğrenim gören öğrencilerin takriben yaklaşık olarak sayıları 450 ile 500 arasındadır. Yeterawahu takriben yani şuna yaklaşıktır anlamında bir fiildir. Ve muddetu diraseti fihi senetani ve kursumuzda öğrenim süresi

وهذه بعض كتبنا. İşte şunlar da bazı kitaplarımızdır. İşte şunlar da bazı kitaplarımızdır. Evet sevgili öğrencilerim, 5. dersin bu sayfasını, sayfa 49'da kaydedilen bölümünü okumuş ve tercümesini kaydetmiş olduk. Bir sonraki sayfaya, sayfa 50'ye geçiyoruz. Pakistan'dan gelen Mehdi ile müdür arasında konuşma devam ediyor. Mehdi, eyne yumkinuni şira'u hazihil kutub? Ben bu kitapları nereden satın alabilirim? El müdir, hazihil kutubu la tuba'u. Bu kitaplar satılmaz. Yumkinukel husulu aleyha meccanen min merkezi şu'uni da've. يُمْكِنُكَ الْحُصُولُ عَلَيْهَا. Bunları edinebilirsin, bunları alabilirsin, meccanen, ücretsiz olarak, min merkezi şu'uni da've, davet işleri merkezinden, davet konuları, davet işleri merkezinden bunu parasız olarak alabilirsin, edinebilirsin. Parantez içerisindeki ifadeye geçelim. يَدْخُلُ سَاقٍ وَيَسُبُّ لَهُمَ الْقَهْوَةَ. Sâk kelimesi Arap dilinde su veren, su ikram eden, sulayan, sucu anlamında bir ismi faildir. Kurstaki görevli şahıs, ikramdan görevli şahıs, su ikram eden, misafirlere içecek ikram eden şahıs içeri girer ve yesubbu döker lehumel kahvete, ikisi için yani müdür ve Mehdi için kahve döker. Mehdi, ed'uke li ziyareti mahedina. Ben sizi kursumuzu ziyaret etmeniz için davet ediyorum. هَذِهِ بِتَاقَتِي. İşte benim kartım, şu kartım. وَفِيهَا عُنْوَانِي. Ve عُنْوَانُ الْمَاهَدْ. Kartta adresim ve kursun adresi var. El-Mudir, اَنَا مَدْعُوْوٌ لِحُضُورِ مُؤْتَمَرٍ فِي بَاكِسْتَانَ بَعْدَ اَشْهُرٍ. اَنَا مَدْعُوْوٌ, ben davetliyim. Li huzuri mu'temerin, bir konferansa katılmak için. Fi Pakistan'a, Pakistan'daki bir konferansa katılmak için davetliyim. Ba'de eşhurin, birkaç ay sonra. Birkaç ay sonra Pakistan'da bir konferansa katılmam için davetliyim. Se entehizu hazihil fursate, bu fırsatı değerlendireceğim. Bu fırsatı değerlendireceğim. Ve ezuru mahedekum inşallah. Ve inşallah kursunuzu ziyaret edeceğim. İnşallah bu fırsatı değerlendireceğim. Ve kursunuzu ziyaret edeceğim. Burada geçen se'entehizu ifadesinde anlam değerlendireceğim şeklindedir. Bir önceki sayfada gencin sözü olarak fagtenemtu hazihil fursate ibaresi geçti. Fagtenemtu, değerlendirdim diye tercüme ettik bu ifadeyi. Bu sayfada ise müdürün sözünde seentehizu ibaresi geçti. Bunlar birbirlerine yakın anlamlar taşıyan kelimeler. Hatta eş anlamlı kelimeler bile diyebiliriz. سَأَنْتَهِزُ هَذِهِ الْفُرْسَةَ, bu fırsatı değerlendireceğim. السَّاقِي, içecek ikram eden görevli. اَسُبُّ لَكَ مَز۪يدًا مِنَ الْقَهْوَةِ يَا شَيْخ.
daha

0: kahve alır mısınız? Yani biraz daha kahve dökeyim mi? Efendim. Biraz daha kahve alır mısınız? Biraz daha kahve dökeyim mi? Şeklinde bir soru yöneltir Mehdi Bey'e. Mehdi, la ve şükran. Hayır, istemiyorum. Teşekkür ediyorum. Estezinukel ane ya fadilete şeyh. Ben şeyh hazretlerinden, yani üstaddan, hocadan, hocamızdan izin istiyorum. Ben hocamızdan izin istiyorum. Estezinukel ane ya fadilete şeyh. Yani zat-ı alilerinizden izin istiyorum. Kursun müdürüne hitaben Mehdi Bey'in sözü. Cezakallahu hayran. Allah razı olsun. Allah emeğinizin karşılığını hayır olarak versin. El mudir ilel liqa. Görüşmek üzere. Sahibetke selametu fil halli ve tirhal. Sahibetke selametu fil halli ve tirhal. Bu cümledeki el hal kelimesinden sonra gelen kelimeyi tirhal diye okumamız lazım. Ta'nın kesrasıyla. Sahibetke selametu fil halli ve tirhal. Hal, içinde bulunduğunuz durum, yani seferde olmadığınız, yolculukta bulunmadığınız durum. Tirhal ise yolculukta bulunulan, seyahat halinde bulunulan durum. Sahibetke selametu fil halli ve tirhal, yani Türkçe'ye geçen hazarda da seferde de selamette ol şeklinde bir ifade var. Bu ifadeye benzer bir ifade buradaki ifade. Sahibetke selametu, selamet sana yoldaş olsun. Sahibetke selametu, esenlik sana yoldaş olsun, sana arkadaş olsun. Fil halli ve tirhal, yani içinde bulunduğun durumda da, seferde de selamet sana yoldaş olsun. Tabi bu motamot bir çeviri. Motomot bir çeviri yaptım. Müdürün sözünün ne kastettiği anlaşılsın diye. Biz bunu selametle kal, esenlikle kal, güle güle git, yolun açık olsun, Allah selamet versin türünden cümlelerle tercüme edebiliriz. Vesselamu aleykum ve rahmetullah. Evet, müdür selam cümlesiyle misafirini uğurladı. Evet sevgili öğrencilerim, kitabınızda yer alan yeni bir dersin çevirisini not ettirdik. Sayfa 51'de yer alan alıştırmalara kadar geldik. Bu alıştırmalardan yapabilecekleriniz üzerinde durun. Yapabildiklerinizi yapın, yapamadıklarınızı birlikte çalışacağız inşallah. Programımızın gelecek bölümünde görüşmek ümidi ve duasıyla. Fi emanillah.
1: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi sona erdi.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 89. Hazreti Şuayb'ın duası.
1: Hem Allah bizi ondan kurtardıktan sonra kalkıp sizin inanç sisteminize dönecek olursak, uydurduğumuz yalanı Allah'a isnat etmiş oluruz. Rabbimiz Allah istemediği sürece inancınıza dönmemiz asla mümkün değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kapsamıştır ve biz Allah'a güvenmişizdir. Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasında hakkın önünü aç. Çünkü sen hakkın önünü açan fatihlerin en hayırlısısın.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki nefsani zevk ve düşkünlükler kralları köle yapar. Sabırsa köleleri kral yapar. Yusuf'la Züleyha'nın hikayesini bilmez misin? Denilmiştir ki nefsinin özlem ve arzularını aklının kontrolünde tutan kişiye müjdeler olsun. Aklını nefsinin özlem ve arzularının kontrolüne veren kişiye de yazıklar olsun. Denilmiştir ki günahlardan uzak duranın kalbi hassaslaşır. Haramdan uzak durup helal rızık yiyenin de düşüncesi berraklaşır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Dünyada ne aldanan ne de aldatan olalım. Hele hele asla aldatanlardan olmayalım. Ahiret işlerinde ise asla nefsimizin, şeytanın ve kötü çevrenin yanıltıcı, saptırıcı söz ve işlerine aldanmayalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM. Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen neciz bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: bekletmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette.

kızgın kumlarda yatan Habeşli Bilal gibi Ahadun ahad de, sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir, günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

İslam'ın yeryüzünü şereflendirmesinden sonra insanlığın çehresi kısa sürede değişti. Bu sayede bütün insanlık saadet ve mutluluğa gidecek yola sahip oldu. Az bir zaman içerisinde saf ve berrak bir hayat hüküm sürmeye başladı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında durum böyleyken, bu dönemin bitimini izleyen yıllarda İslam'ın ilk dönemdeki safiyet korunamadı. Bilhassa sünnet hadis üzerinde bir takım şüpheler ve istifhamlar gündeme gelmeye başladı. Yasama kaynağı olarak sünnetin kaynak olamayacağı ve sünnete ihtiyaç olmayıp Kur'an'ın yeterli olabileceği tezi bir takım çevrelerce savunulmaya başlandı. Aslında biz sünneti hedef alan, onun aleyhinde bulunanları iki grupta toplayabiliriz. Bunlardan birinciler, Müslüman oldukları söylenen veya kendileri öyle olduklarını söyledikleri halde sünneti kabul etmeyenler ya da aleyhinde olanlardır. İlk dönemlerde bunları şöyle görüyoruz. Hariciler, hüküm sadece Allah'ındır ayetini kendilerine parola edindiler. Böylesi doğru bir hükümden yanlış anlam çıkardılar ve ayeti kerimeyi istismar ederek Sıffin'de Hazreti Ali radıyallahu anh'la Hazreti Muaviye radıyallahu anh arasında vuku bulan savaşta her iki taraftan savaşa katılan sahabenin adaletini ve onlardan gelen rivayetleri bütünüyle reddettiler. Hatta daha da ileri giderek sahabeyi küfür ve sapıklıkla itham etme bedbahtlığına düştüler. Mutezile akımına mensup olanlar meseleyi akıl ve indiği görüşleriyle ele aldıkları için akılcı düşüncenin sonucunda İslam'ın yayılıp gelişmesinde önemli payı bulunan ve Allah Celle Celaluhu tarafından tebcil edilen sahabeyi hesaba katmadılar. Onlardan gelen bütün haberleri yalan sayarak reddettiler. Şia mezhebinin bir kısmı ise devşirme yoluyla sahabeyi kabullendiler ve onların bir kısmından gelen rivayetleri kabul ettiler ve aldılar. Hazreti Ebu Bekir, Talha, Zübeyr, Amr bin el-As ve Ebu Hureyre gibi bir kısım sahabilerden gelen rivayetleri kabul etmediler ve bu sahabileri keza ashabtan büyük bir kesimi tan edip yerdiler. Müminlerin annesi Hazreti Ayşe radıyallahu anhaya ithamda bulundular. Ancak Hazreti Ali ve taraftarlarından gelen hadisleri kabul ettiler. Mezhep imamlarının günahsızlıklarına inandıkları için sadece imamları veya Hazreti Ali radıyallahu anh taraftarları aracılığıyla gelen rivayetlere inandılar.

İkinci grupsa İslam dışı cereyanlardır, müsteşriklerdir. Bunlar sadece sünnete değil, temelde her şeyiyle İslam'a karşıdırlar. Ne var ki bahsettiğimiz birinci grubun tavrından da faydalanarak özellikle sünneti, hadisleri hedef almaktadırlar. Bu halleri de belli bir şuurdan kaynaklanmaktadır. Bunların amacı Müslümanların zihnine şüphe tohumları atmak ve sünnet konusunun suni olarak üretilen bir takım safsatalarla tartışmaya açılmasını sağlamaktır. Şu bir gerçektir ki sünnet, fertlerin ve cemiyetlerin hayatındaki müşterekliği sağlamada temel işlev görmektedir. Bir toplumu güçsüz bırakmanın ve yıkmanın başta gelen yolu, onun müşterek değerlerini ve hayat tarzını yok etmekten geçer. Bu sebeple önce Müslümanları sünnet hakkında şüpheye düşürmeyi, sonra da onu ortadan kaldırarak İslam toplumlarının birlik ve beraberliğini yok etmeyi hedef almışlar ve üzülerek belirtelim ki bunda da azımsanmayacak derecede başarı elde etmişlerdir. Bu gaye müsteşriklerin en art niyetlisinden tutunuz da en realist ve masum görünüşlü olanlarında bile vardır. Görünüş itibariyle en realist ve masum müsteşriklerin bu davranış biçimleriyle pek çok saf Müslümanı kandırdıkları söylenebilir. Ancak şurası sevindiricidir ki, geç de olsa son zamanlarda onların gaye ve hedeflerini, metotlarını inceleyip Müslümanları uyaran alimler yetişmeye başlamıştır. Ne var ki hala onların oyunlarına gelen pek çok insan vardır. Üstelik böyle olanların çoğunun niyeti, hakikati araştırıp bulmak da değildir.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 125-126. Firavun'un büyücülerinin Müslüman olduktan sonraki duası. Onlar şöyle cevap verdi:
1: İyi ya, biz de Rabbimize kavuşmuş oluruz. Çünkü sen sadece bize ulaşır ulaşmaz Rabbimizin ayetlerine inandık diye bizden intikam alıyorsun. Rabbimiz, sabır yağdır üzerimize ve Müslüman olarak canımızı al.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslami hizmetlerde uzun dahi olsa meşru yolu tercih edin. Yolun uzun oluşuna katlanın. Sabırlı olun ve acele etmeyin. Acelecilik daima yanlışlıkları beraberinde getirir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kıymetli dinleyenler, Buhari Şerif okumaları programıyla Halil İbrahim Kutlay sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Seyyidina ve Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Cenab-ı Hakk'a hamdü sena, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salatü selamla başlıyoruz. Değerli kardeşlerim, Sahih-i Buhari'de İmam Buhari rahmetullahi aleyh iman, ibadet, ahlak, muamelat, siyer, tefsir ve benzeri konularda 7275 hadisi şerifi zikretmektedir. Bu derslerimizde edep ve ahlak ile ilgili, faziletle ilgili hadisi şerifleri dikkate alıyoruz. Bu konuları işliyoruz. Bugünkü dersimizde öğle istirahati, öğle uykusu anlamında kaylule ile ilgili hadisi şeriflerle başlıyoruz. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı geceleri teheccüd namazı kılar ve bu teheccüd namazlarında Kur'an-ı Kerim'i sesli bir şekilde okurlardı. Onlar hatimlerini genellikle geceleri yaparlardı. Tabi geceyi veya gecenin bir kısmını uykusuz geçirenlerin öğle namazını

Eyyü rahimahullah ve rahimena ma'a. Kitabımızın müellifi İmam Buhari'ye Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. İmam Buhari gibi ebedi ve muazzam bir eser ortaya koyanlar kıyamete kadar rahmetle, minnetle, şükranla yad edilecektir. Ardınızda ya salih bir evlat bırakın, ya bir eser veya talebe bırakın, yahut da vakıf gibi kalıcı bir hayır kurumu bırakın ki amel defteriniz kapanmasın. İmam Buhari'ye 1200 senedir ümmeti Muhammed böyle sahih hadis-i şerifleri çok hassas ve titiz bir şekilde derleyip insanlığa, Müslümanlara, ümmeti Muhammed'e sunduğu için 1200 küsür senedir rahmetle, şükranla dua etmektedir. Rabbim İmam Buhari ile beraber onu seven Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hadis-i şeriflerini hayatına yansıtmak isteyen siz değerli kardeşlerimize, hepimize rahmetiyle, lütfuyla, yardımıyla muamele eylesin. Kitabımızı anlamak için hadis-i şeriflere muhtacız. İslam ahlakını öğrenmek için hadis-i şeriflere muhtacız. Peygamber Efendimizin hayatını öğrenmek için hadis-i şeriflere muhtacız. İslam hukukunu, İslam iktisadını öğrenmek için hadis-i şeriflere muhtacız. İlim yolunda nasıl yürünmesi gerektiğini, nasıl edepli bir Müslüman olması gerektiğini öğrenmek için hadis-i şeriflere muhtacız. Evet, kâlel müellif el-İmamul Bukhariyyü rahimahullah ve rahimena ma'ah. Haddesene Muhammed ibn-i Kesir. قال حدثنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كنا نقيل ونتغدى بعد الجمعة. Cuma günleri yemeği cuma namazından sonra yerdik ve ondan sonra kaylule yapar, istirahat ederdik. Cuma günleri özellikle ikindi namazında bulunma çok ama çok önemli. Men tereke salatel asri fakat habita ameluhu. İkindi namazını terk eden kimsenin yaptığı ameller boşa çıkar. Hadis-i şerifini biliyoruz. Özellikle cuma günleri ikindi namazına apayrı bir önem veriliyordu. İşte cuma namazından sonra ikindiye kadar o öğle istirahati gece ibadetine hazırlık manasında anlamlıydı. Babul kaileti fil mescid, mescitte kaylule yapma, mescitte uyuma, zaruret hallerinde mescitte uyumak caizdir. Haddesena Kuteybet ibn Sa'id kal haddesena Abdülaziz ibn Ebi Hazim an Ebi Hazim an Sehl ibn Sa'din radiyallahu anhu kal. Ensardan, Medineli Müslümanlardan pek çok hadis-i şerif rivayet eden bir zat, Sehl bin Sa'd es-Sa'idi, yani Sa'ide oğullarının ileri gelenlerinden Sehl anlatıyor. Mâ kâne li Ali'yin ismun ehabbe ileyhi min Ebi Turab. Hazreti Ali'nin Ebu Turab'tan daha çok sevdiği bir isim, bir lakap yoktu, bir künye yoktu. Peygamberimizin Hazreti Ali radıyallahu anh'a verdiği künye Ebu Turab, topraklı anlamına geliyor kelime manası itibariyle ve kullanıldığı yer alçak gönüllü, mütevazı demektir. Peygamberimiz bu lakabı, bu künyeyi kendisine vermiş. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu künyeyi kendisine vermesi sebebiyle bundan çok hoşlanıyordu. İşte bu künyeyi alma sebebini burada görüyoruz. Ve in kana leyfrahu bihi iza du'iya biha. Onunla çağrıldığı zaman, biri ona ya Ebu Turab diye hitap ettiği zaman

0: bundan çok memnun olurdu. Eğer in kelimesinin cevabında le varsa innehu kelimesinden tahfif edilmiştir. İnnehu şöyle ki veya gerçekten. Buradaki in innehu kâne leyefrahu demektir. Câe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyte Fatimete aleyhisselam. Bir gün sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kızı Fatıma'nın evine gelmişti. Felem yecid aliyyen fil beyt. Öğle vakti Hazreti Ali radıyallahu anh'ı istirahat vakti evde bulamadı. Fekale eyne ibnu ammik? Amcanın oğlu nerede diye sordu. Fekalet kâne beyni ve beynehu şey. Aramızda bir konu geçti. Fegâda beni, bana öfkelendi. Feharece felem yakıl indi, evden çıktı. Benim yanımda istirahati uygun görmedim. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birine dedi ki, onzur eyne huve. Hazreti Ali'nin nerede olduğuna bir bak dedi. Fecae geldi. Bu biri kim olabilir? Genellikle Peygamber Efendimiz'e hizmet eden Bilal, Hazreti Bilal olabilir. Fekale ya Resulullah, huve fil mescid rakidun. Fil mescid rakid. Rakid naim manasında. Mescitte uyuyor. Kısa uykulara rakit diyor. Gidiyorsunuz. Mesela gittim bir Mekke'de üniversite hocasına, hocalarımızdan birine. Dedim ki baban nerede? Rakit dedi. Rakit. Niye naim demedi ki? Naim gece, rakit. Gündüz uykusu. Fece'e Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve huve muttaci'un. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun yanına geldi. Mescitte uzanmıştı. Kat sakata rida'uhu an şıkkihi ve hırkası bir tarafından açılmıştı. Asabahu turab ve üzerine toprak serpilmişti. Fece'ale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemsahuhu anhu. Efendimiz onun üzerindeki toprakları siliyor ve huve yekul şöyle diyordu. Kum eba turab, kum eba turab. Kalk, topraklı kalk. Hem topraklı hem mütevazı manasında. Yani bu şekilde bir ifade. Tabi Hazreti Ali radıyallahu anh'ın öfkelenmesine sebep Ebu Cehil'in kızıyla evlenmeyi düşünüyordu. Bunu duyan Hazreti Fatıma peygamber kızıyla Ebu Cehil kızı nasıl aynı evde olabilir dedi. Bunu nasıl düşünebilirsin? Çünkü Hazreti Fatıma Mekke dönemindeki bir olayı hatırlamıştı. Ebu Cehil İslam düşmanı, İslam'ın azılı düşmanı, zeki, uyanık düşmanlardan Ebu Cehil. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin namaz kıldığı yerde Mescid-i Haram'da Kabe-i Muazzam'ın yanında namaz kıldığı yerde secde yerine çer, çöp, deve işkembesi dökmüştü. Müşrikler gülsün, alay etsinler diye. Bir türlü secdeye varamıyordum. Bu durum ev uzak değil. Hemen Hazreti Fatıma'ya haber verildi. Hazreti Fatıma geldi, secde yerini temizledi ve Ebu Cehil'e sert sözlerle yüklendi. Ve Kur'an-ı Kerim'de اَرَأَيْتَلَّذ۪ي يَنْهَا عَبْدًا اِذَا صَلَّى. Bir kul namaza durduğunda ona engel olanı gördün ifadesiyle bir kul kim? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem namaza durduğunda engel olan kim? Ebu Cehil. İşte bu olay Alak suresinde kıyamete kadar bütün müminlerin zihninde yer edecektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali radıyallahu anh aldı, kızının yanına gittiler ve senin evlenmeyi istemen gayet tabii, gayet normal. Ama peygamber kızıyla Ebu Cehil kızı aynı evde olamaz dedi ve Hazreti Ali radıyallahu anh bu niyetinden vazgeçti. Tabii Ebu Cehil'in kızı Müslüman olmuştu. Ve Ebu Cehil oğlu İkrime de Müslüman oldu Mekke'nin fethinden sonra. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz burada bir kayınpeder olarak damadı ile kızı arasında olayı çok fazla irdelemeden tatlı bir üslupla halletmiş ve birbirleri arasında huzurun devamını temin etmişti. Kur'an-ı Kerim vassulhu hayır diyor. Barış en hayırlı yoldur. Devletler arası, cemaatler arası, okullar arası, aileler arası, mahalleler arası, akraba arası, arkadaşlar arası biz daima barışa talibiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en sık yaptığı dualardan biri Allahümme ellif beyne kulubina ve aslih zâte beynine. Allah'ım kalplerimiz arasında sen sıcaklık meydana getir. Aramızda huzuru, barışı sen temin eyle ya Rab. Öncelikle şunu ifade edelim ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı beşer idi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz melek olsaydı bizim için model ve rehber olamazdı. Beşer ama zirvede. Muhammedun beşerun lakel beşer kennehu yakutetun beynel hacer. Şair ne güzel ifade etmiş. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem beşerdir ama beşer gibi değil. O taşların arasındaki yakut gibi. Yakut elmas gibi. Elmas da taş. Ama sıradan bir taş değil. Elmas değerli bir taş. Kıymetli bir taş. Dolayısıyla biz elmasın aslı kömürdür. Kömürden farkı yok diyemezsiniz. Bu manada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kızı veya eşleri aralarında bir takım problemler meydana gelecek. Bu problemlerin çözümü noktasında Peygamberimiz bize rehber olacaktır. Problemsiz aile yoktur. Her ailede az veya çok mutlaka problem yaşanır. Bizim ailede yok derseniz ne kadar oldu? 20 sene, 21. sene olabilir. İnsanız. İnsan olan yerde problem var. Dolayısıyla bu problemlerin halli noktasında nebevi çözümler nelerdir? Peygamberimiz davetçiydi, tebliğciydi, irşat erbabıydı. Peygamberimiz eğitimciydi. Peygamberimiz babadır, kayınpederdir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz damattır, hakimdir, imamdır, ticaret erbabıdır. Çok yönlü vasıflarıyla Aleyhissalatü vesselam Efendimiz üsve-i hasene en güzel örnektir. Dolayısıyla peygamber ailesinde de bir takım sorunlar yaşanmıştır, yaşanabilir. Beşer olma vasfı itibariyle ama işte o sorunların çözümünde izlediği yol, rahmet yolu, şefkat yolu. Mesela parlamıştı bir defa genç annemiz Hazreti Ayşe validemiz. Mehlen ya Ayşe, ağır ol. Aleyki bir rifk, yumuşak huylu olmalısın. Ve iyyaki vel unfe vel fuhuş, terör estirmekten, aşırı tepkili olmaktan sakınmalısın. Ben ondan hep yumuşak muamele gördüm diyordu Hazreti Ayşe validemiz. Dolayısıyla sevgili peygamberimizin bu manadaki ailevi problemlerdeki rolü, yeri, konumu iyi incelenmesi lazım. İslam ailesi bir ders olarak hem Kur'an kurslarında hem İmam Hatip liselerinde hem ilahiyat fakültelerinde, İslami İlimler Fakültesi'nde hatta liselerde ideal İslam ailesi dersi mutlaka okutulmalıdır. Nikah, talak vesaire değil. İslam ailesinde yardımlaşma, İslam ailesinde işbirliği, İslam ailesinde sevgi, İslam ailesinde saygı, İslam ailesinde ahlaki özellikler, karşılıklı sevgi, karşılıklı yardımlaşma ve en önemlisi aileyi özetleyin denirse bana iki kelimeyle özetlerim. Karşılıklı anlayış. Evet. İşte bunları nereden biliyoruz? Aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatından. Konumuz Kaylule. Hazreti Ali radıyallahu anh mecburen mescide gitmiş. Mescitte uzanmış. Tabi mescit toprak, tavan hurma dallarıyla kaplı. Mescitte bir yaygı da olsa tabi yer toprak olunca, üzerinde de toprak olunca Peygamberimiz hem topraklı hem de mütevazı anlamında kızıyla damadının arasını bulmuştu. Babu men zara kavmen fekale indehum. Birilerini ziyaret edip onların yanında öğle istirahati yapma. Kal haddesena Kuteybe ibn Said, kal haddesena Muhammed ibn Abdullah el-Ensari, kal haddeseni ebi an Sümamete an Enes'in radıyallahu anh. Enne umme Süleym, Enes bin Malik'in annesi Rümeysa lakabıyla meşhur Ümmü Süleym, kânet tebsutu linnebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem nita'an. Peygamberimize şöyle hafif bir örtü, yaygı sererdi. Fe yakilu indaha, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun evinde öğle istirahatinde bulunurdu. Alâ zâliken nita, bu yaygı üzerinde. Kal fe izâ nâmen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem ehezet min arakihi ve şi'arihi fe cem'atku fî karûretin. Peygamberimiz uyuduğunda onun gül kokan terlerinden ve tellerinden, saç tellerinden alır, cam bir şişeye koyardı. Sümme cem'atku fî sukkin ve huve naim, o koku şişesinin içerisine bunları katardı. Kal felemme hadar Enes sebne Malik'in el vefatu, Enes bin Malik'in vefatı yaklaşınca evsa ileyye, bana tavsiyede bulundu. Kim? Hadis-i şerifi Enes bin Malik'ten rivayet eden torunu Sümame anlatıyor. Felemme hadar Enes ebne Malik'in il vefatu evsa ileyye en yüc'ale fî hanûtihî min zâlike sük. Bu kokunun cenazenin yıkandığı kâfurun içerisine karıştırılmasını tavsiye etti. Kâl fecu'ile fî hanûtihî, gerçekten cenazenin yıkanacağı kâfurun içerisine bu koku katıldı. Bu hadisi şerifte aleyhissalâtu vesselâm Efendimizin zaman zaman süt teyzesi Ümmü Süleym'in evine gittiği ve bu evde öğle istirahatinde bulunduğu, öğleden sonra bir müddet uyuduğu nakledilmektedir. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu şekliyle, bu tavrıyla sahabe-i kirama karşı, yakınlarına karşı ne kadar mütevazı olduğunu görmekteyiz ve misafir olduğu yerde uyumasının bizim için de aynı zamanda caiz olduğu manasını bu hadis-i şeriften anlamaktayız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin her sözü bizim için ölçüdür. Onun her tavrı bizim için rehberdir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimizin sünnet-i seniyyesini bu şekilde anlayıp idrak etmek, ona olan bağlılığımızın, ona olan sevgimizin, ona olan saygımızın gereğidir. Ümmeti Muhammed'i yüzlerce hadis-i şerifinde Allahümme ümmeti diye yad eden, ümmeti Muhammed'e dua eden o Peygamber-i Zişan'ın ümmeti elbette bu sevgiye sevgiyle karşılık verecektir. Bu hadis-i şerifte geçen Enes bin Malik'in annesi Ümmü Süleym veya lakabıyla Rümeysa, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimizle beraber bazı harekata katılan dinç, dirayetli bir kadındı. Sabırlıydı. Bir takım olaylara karşı metanet sahibiydi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e karşı son derece sevgi ve saygı duyuyordu. Peygamberimizin süt teyzesi bir gün Enes bin Malik'i almış, "Ya Resulallah, senin hem taleben olsun hem sana hizmet etsin" demişti. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu Ümmü Süleym radıyallahu anha hakkında bir müjdesi var. "Dehaltül cennete fe izâ ene bir Rumeysa." Cennete girdim, bir de ne göreyim ki Rumeysa cennette. Evet, Rumeysa ismini taşıyan kızlarımıza buradan bir gönderme yapıyoruz. Rumeysa ismini taşıyanlar Hazreti Rumeysa gibi sabırlı, metanetli, Resulullah sevgisiyle dolu ve bir ilim erbabı yetiştirmek için gayret eden mücahide kadınlar olmalıdırlar. Rumeysalar, Rumeysaların hayatını okumalı, incelemeli ve onlara benzemeye gayret etmelidir. Son yıllarda Enes isminin, Rumeysa isminin çokça kullanılması insanımızın bu değerli sahabilere karşı gösterdiği sevgiyi, saygıyı ve bağlılığı yansıtmaktadır. Tebrike değer bir konu. Sahabe-i kiramı anlamak, onların hayatını rehber edinmek, onların Resulullah sevgisini hayatımıza yansıtmak bizim için önemli bir görev olmalıdır. Ne mutlu Enes'lere, ne mutlu Rumeysa'lara. Cenab-ı Hak'tan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail kılmasını dua ve niyaz ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle sizleri Allah'a emanet ediyorum efendim.
1: Kıymetli dinleyenler, Buhari Şerif okumaları programıyla Halil İbrahim Kutlay'ı dinlediniz.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alimi Süfyan-ı Sevri radıyallahu anh şöyle demiştir. Nefsani zevk ve düşkünlüklerin neden olduğu bütün günahların affedilme ümidi vardır. Fakat kibir ve gururun neden olduğu hiçbir günahın affedilme ümidi yoktur. Zira iblisin günahının nedeni kibir ve gurur, Adem'in hatasının nedeni ise nefsin özlem ve arzularıdır. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar, rahmet damlaları.
1: Şuara 117-120. Hazreti Nuh'un duası. Nuh:
2: Rabbim, kavmim beni yalancılıkla itham etti. Artık benimle onların arasında sen hükmünü ver. Beni ve beraberimdeki müminleri kurtar,
1: dedi. Bunun üzerine biz de onu ve beraberindekileri o dolu gemide taşıyarak kurtardık. Sonra da arkasında kalanları suda boğduk.

0: Zafer'e!
1: Özel FM uyarıyor.
2: Allah insanlar için kolaylık diler. İslam dini kolaydır ve iman edenlere her konuda kolaylık getirir. Her şeyi kolaylaştırmak, insanların üzerindeki gereksiz ağırlıkları almak Allah'ın hoşnut olduğu bir ahlaktır. Çünkü Kur'an'da Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez buyurulmaktadır.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Özel efendim.

0: الجنات والرضوان واكتب لنا أن ندخل الجنات بالريان.
1: Düşünen insanlar için.
2: Bu dünyada binalar edinmek, güzel güzel arabalara binmek, güzel güzel kıyafetler giymek, güzel sofralarda, pahalı lokanta sofralarında yemek yemek için yaratılmadınız. Allah'ın size verdiği vakitleri nasıl değerlendireceksiniz? Allah'ın sizin önünüze sunduğu imkanları nasıl değerlendireceksiniz? Allah adına mı yaşayacaksınız? Yoksa nefsiniz adına mı yaşayacaksınız? Ey nefsini ilahlaştırmış insanoğlu! Bu hakikati unutma. İnnallâhe bimâ ta'melûne basîr. Allah sizin yaptıklarınızı görür. Allah'ın görmediği, işitmediği hiçbir şey yok. O bir ağaçtan bir yaprak düşecekse mutlaka haberi olandır. Yerin altında yürüyen karıncadan haberi olandır. Yüreklerinizdeki açıkladıklarınızı bilen de O'dur, sakladıklarınızı, gizlediklerinizi bilen de O'dur.
3: Özel Efendim, sessiz yığınların sesi.

0: Özel FM uyarıyor. Dünyanın basit, geçici menfaatleri için ahiretinizi harap etmeyin. Şahsınızla ilgili hususlarda her zaman hoşgörülü, affedici olun. Fakat dinimizin herhangi bir hüküm mevzu bahis olduğu zaman yapılması gereken neyse mutlaka onu yapın. Bu hususta asla hoşgörülü davranmayın.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Furkan 64-66. Müminlerin duası. Ve onlar ki gece boyunca Rablerini secdeye varıp kıyama durarak anarlar. Yine onlar şöyle derler:
2: cehennem azabını bizden uzaklaştır. Doğrusu onun azabı pek korkunç, pek dehşetlidir. Orası cidden ne kötü bir uğrak, ne kötü bir konaktır.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yiyecek satan bir yerden geçiyordu. Elini içine soktu ve parmaklarına ıslaklık ulaşınca şöyle dedi: bu nedir ey yiyecek sahibi? O şöyle dedi: ya Resulullah, o yağmurda ıslandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: yaş olanları üste

0: yaralandım ve beni ziyaret etmedin. İnsan, ya Rabbi, sen alemlerin Rabbi olduğun halde seni nasıl ziyaret edebilirim? Allahu Teala şöyle buyurur. Bilmiyor musun ki kulum falanca hastalandı da sen onu ziyaret etmedin. Bilmiyor musun? Şayet onu ziyaret etseydin beni de onun yanında bulacaktın. Ey insanoğlu! Ben seni yedirdim, sen beni yedirmedin. İnsan, ya Rabbi, sen alemlerin Rabbi iken ben seni nasıl yedirebilirim? Allahu Teala şöyle buyurur. Bilmiyor musun ki filan kulum senden kendisini yedirmeni istedi de sen onu yedirmedin. Bilmiyor musun? Şayet sen onu yedirseydin bunun karşılığını benim yanımda bulurdun. Ey insanoğlu! Senden su istedim, bana su vermedin. İnsan, ya Rabbi, sen alemlerin Rabbi iken ben sana nasıl su verebilirim? Allahu Teala şöyle buyurur. Falanca kulum senden su istedi de ona su vermedin. Bilmiyor musun ki, şayet ona su verseydin, bunun karşılığını benim yanımda bulurdun. Müslim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç sınıf insan vardır ki Allah hiçbir gölgenin bulunmadığı günde arşının gölgesinde onları gölgelendirecektir. Şiddetli soğuk havalarda abdesti tam alanlar, cemaate katılmak için karanlık gecelerde camilere yürüyenler, açları doyuranlar.
2: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor. İslam'ın ilk emrinin oku olduğunu göz önünde bulundurarak her gün mutlaka düzenli bir şekilde kitap okuyun. Okumayan kardeşlerinizle kitap okumaya teşvik edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فكان مما قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه. رواه مسلم.
1: Cabir İbn Abdullah radıyallahu anhu rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında bize hutbe verdi. Hutbede şöyle demişti: Kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Muhakkak ki sizler onları Allah'ın bir emaneti olarak aldınız ve onların ırz ve namuslarını Allah'ın ismiyle kendinize helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerine olan haklarınız, yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izinsiz evlerinize almamalarıdır. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.